TRT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg TRT Radyo. Paranın gülen yüzü.

odaya her yere sevdiğim o koku yok artık bu evde. Sen kıyıda köşede gülüşün kaybolmuş. Ne olur terk etme, yalnızlık çok acı. Bu renksiz dünyayı sevmiştik birlikte.

odaya her yere. Sevdim o koku, yok artık bu evde. Sen masamız

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

bakınca düşler. İçmiş olursa yudum yudum yudum

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

0: reklam.
1: Paketiniz var.
2: Ha, nereden?
1: Gelecekten.
2: İçinde ne var?
1: Besin, sürpriz hediyeleri ve %20 devlet katkısı var.

0: kartlara BES başlatarak ya da mevcut katkı payınızı arttırarak çekilişe katılın. iPhone 17 Pro veya MacBook Pro kazanma şansını yakalayın. Detaylar Garanti BBVA emeklilik.com.tr'de.
1: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
2: Reklam. Bloomberg GT Radyo.

0: Reklam.
1: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: Reklam.
2: Bloomberg ET Radyo.

0: toplantıya giriyorum.
1: Abi niye bağlanmıyor?
2: Dur, ne oldu ya bu sabah?
0: Evladım, in tepemden toplantı
3: başlıyor. Borsa dün ne kadar dalgalıydı, şaka
0: Zoom'a
3: gibi.
0: Zoom'a başlıyorum. Good morning. We've talked the whole night through. Good morning. Good morning. Tüm bu soruları ve daha fazlasını yanıtlamaya, sizleri zorlu güne ve kararlara hazırlamaya talibiz. İster evde, ister ofiste, günün koşuşturmacası başlamadan önce elinize eksiksiz bir bilgi seti sunmaya talibiz.
4: Süheyla Yılmaz'la İşbaşı hafta içi her sabah 7-8 saatleri arasında birbirinden değerli konuklarıyla Bloomberg HT Radyo'da.

0: 92.8 Bloomberg HT Radyo'dan günaydın. Süheyla Yılmaz ile İşbaşı an itibariyle başladı. Bugün günlerden 31 Temmuz Cuma ve biz her Cuma günü olduğu gibi sevgili Hakan Güldağ ile birlikteyiz. Günaydın Hakan abi.
1: Günaydın, günaydın Süheyla. Herkese günaydın.
0: Evet. Hakan abi, Temmuz'u da yedik mi? Bitti mi Temmuz'da?
1: Öyle.
0: Yarı yıl karnesi çıkarmak ister misin bize? Ne karne veriyorsun? Nasıl buldun bu 2026'nın ilk yarısını? Nasıl değerlendiriyorsun?
1: Patinaj.
0: Peki evet. Bizim için
1: savaş, savaş başladı, bitti dedik, gene başladı. Patinaj çekiyoruz savaş tarafında. Enflasyona 30'la başladık, hala 30'larla devam ediyoruz, patinaj çekiyoruz. Yani genel itibariyle işte mecliste bir takım yasalar var vesaire filan. Onlarla ilgili de henüz bir şey gelişme yok. Beklenen işte bu özellikle çerçeve yasa vesaire. Hani sonrasında siyasete şekil vermesi beklenen, anayasa değişikliğiyle ilgili ipuçları vermesi beklenen konular var. Onlarda da fazla bir gelişme yok. Tabii hiçbir şey de olmuyor demek değil. Bir şeyler de oluyor ama siyasette de, ekonomide de gördüğüm kadarıyla sosyal hayatta da yani geçim sıkıntısı aynen devam ediyor. Hatta belki daha da sıkıntılı bir hale geldi. Şikayetler devam ediyor. Finansmana erişim olsun, faizler yönünden olsun. Orada da bir değişiklik yok. Hatta orada da varsa da sıkıntıya doğru var. Yani iyileşme yönünde fazla bir şey

0: maalesef göremiyoruz. Böyle yani bir patinaj hali var. Dünyada da var, Türkiye'de de var. Enflasyon meselesi de patinajın bence en belirgin olarak görüldüğü yer.
1: Evet. Patinaj çektiğimiz için mi enflasyon var? Enflasyon olduğu için mi patinaj çekiyoruz? Tavuk mu yumurtadan, yumurta mı tavuktan?
0: Yok,
1: Yani.
0: mutlaka ya patinajı çektiğimizi hissediyoruz. Bir
1: Evet.
0: takım değişiklikler olmayınca. Ya ihracatta da mesela gene patinaj çekiyoruz değil mi? Yani dış ticaret tarafında artan ithalat tarafı böyle ya, ama
1: Biz patinaj çekiyoruz diyorsun. Özetle ilk yarıyı
0: evet.
1: özetlemek gerektiğinde iyi şeyler olmuyor mu? Pek tabii iyi şeyler de var. Ama baktığımızda gerek sosyal hayatta gerekse ekonomi tarafında patinaj çektiğimizi söyleyebilirim dedim. Peki efendim sizlerin patinaj çektiği ne var? Hakan Güldağ patinaj çekiyoruz diye başladı. Sordum kendisine ilk yarıyı dedim değerlendirir misin Hakan abi? İster ilk yarıyı değerlendirin efendim. Temmuz'da yedik bitti çünkü. İster ilk yarıyı değerlendirin. Nasıl değerlendireceksiniz? İsterseniz işin şey tarafını. Pek tabii 7. ayı bitirdik. Farkındayım onun. Herkes rahat olsun. Ama böyle bir artık Temmuz'u da gördük ya, hani görmeniz gerekir ya. Gerçekten böyle miymiş, değil miymiş bir geçiştir ya. Bunu sordum size. Patinaj çekiyorum dediğiniz kendi kişisel hayatınızda ya da genelde konuşabilirsiniz ne var? Ve bir ilk yarı değerlendirmesi alayım sizden. 536 266 81 81 536 266 81 81 WhatsApp'ı sizleri yazılı bekliyoruz. Twitter'da Süheyla YS hesabında, LinkedIn'de Süheyla Yılmaz hesabında sizler için link paylaştım. Bizi canlı canlı izleyebiliyorsunuz efendim. Bendeniz vasıtasıyla Hakan Güldağ sorularınızı, yorumlarınızı yönlendirebiliyorsunuz. Ekonomik gelişmeler, gelen veriler, piyasadaki olaylar, bununla ilgili kendisinin yorumunu dinlemek isterseniz ya acaba Hakan Güldağ meseleye nasıl bakıyor demek isterseniz buradan ulaşabiliyorsunuz canlı canlı bizleri izlerken. Peki benim bütün hafta içi, bunu da Hakan abiye sorayım, bunu da Hakan abiye sorayım diye aldım bir dünya notlarım var Hakan abi. Şimdi bir taraftan mesela Türk İş'in verisi var, tamam, resmi veri değil efendim, onu bir belirtelim, altını bir çizelim. Yani onun açlık sınırında böyle üç haneleri görmesi, diğer taraftan asgari ücretin 28 binlerde kalması ki bununla birlikte en düşük emekli maaşı da yükseltildi. Onu da söyleyeyim. Resmi gazetede yayınlanan kanunla en düşük emekli aylığı 20 binden 23.552 liraya çıkarıldı. Nasıl değerlendiriyorsun sen bunu Hakan abi?
0: Zaten epey bir zamandır bekleniyordu. Yani daha doğrusu sadece insanlar artık ya bu ay ne zaman bu maaşı alacağız, bu ay ne zaman bu maaşı alacağız diye birbirlerine soruyorlar. Herkes çünkü bir şey bekliyor yani ne olduğunu görmek istiyor. Valla diyecek bir şey yok. Yani 23 bin lira hakikaten hiç olmazsa asgari ücret düzeyinde olsun diyenlerin biraz yani daha haklı oldukları bir durum. Yani o da yetmiyor. Yani şu anda insanlara para yetmiyor. Bak dün gene şeydeydik bir tekstilcilerle ilgili bir zirvedeydik Çorlu'da. Çorlu Ticaret Sanayi Odası'nın salonunda yapıldı. Orada da konuşuldu. Yani asgari ücretin üzerinde maaşlara rağmen İnsanlar mutlu değil ama emekli hiç mutlu değil. Çünkü çok büyük bir kesim bu rakamlarda yani çok düşük maaşlar alıyor. Onca sene çalışmış insanlar yani onların psikolojisi baktığın zaman ya bir gıdımcık bir artış ya peki hayat böyle mi arttı? Sen 200 %246 zam gelmedi mi sağlık uygulama tebliği uyarınca sağlığa katılım payına diye insanlar kendi kendine tabii soruyordur, konuşuyordur. Yani sıkıntılı bir durum söyle. Yani söylenecek de fazla bir şey yok işte. Bu
1: Evet.
0: sıkıntıyı şu sıra hep birlikte çekiyoruz. Yani şey yapılacak, valla değerlendirilecek ben fazla bir şeyini bulamıyorum maalesef. Yani çünkü konuştuğumuz zaman ancak hiçbir şeye yetmediğini
1: Evet, ancak bunu
0: tekrarlamaktan başka
1: söyleyebilirim
0: yapabilecek
1: diyorsun.
0: bir şey yok.
1: Yani
0: Evet.
1: yükseltilmiş en düşük emekli aylığı 23 bin. Evet, tamam, bir artış yapılmış ama

0: asgari ücrete bakıyorsun 28 bin ve insanlar geçinemediklerini söylüyorlar. Şimdi ben bununla ilgili ne yorumda bulunayım diyorsun. Hakan abi, o zaman ben sana buradan iki tane yol açıyorum. Bir, tekstil tarafını söyledin. Şimdi en önemli istihdamı barındıran yerlerden biri tekstil. Oy. Tekstilde de bakıyorsun mesela içeride biz nasıl Concorto'da başvuruları oluyor ya da nasıl iflaslar var bunları konuşurken dışarıya bakıyorsun ihracat tarafına Hakan abi. Beşinci sırada. Şimdi geçen gün bunu konuşuyorduk ki gazetede, Ekonomi Gazetesi'nde arkadaşlarımız bunu haberleştirdiler. Her gün onların haberlerini aktarıyorum düzenli olarak. Bunu konuşuyoruz. Beşinci sıra diye işte anlatıyorum. Bir izleyicimiz dedi ki nesine seviniyorsun? Geçen sene de üçüncü sıradaydık. Yani ikinci sıradaydık dedi. Dünya liginde baktığında tekstil, evet, tarafında. Ama teknik tekstile bakıyorsun Hakan. Bu arada tekstil sektörü efendim bütün dünyada daralıyor. Bütün dünyada daralıyor küresel çapta. Ama teknik tekstil asıl oradaki işin kaymağını yiyor desek yere, tüm dünyada öyle, bizde de böyle. Yani bizim daha gidecek yolumuz var ama teknik tekstil tarafında, çünkü 14. sıradayız. Hatırlıyor musun Hakan abi, böyle tekstille ilgili ilk sıkıntılar başladığında bazı izleyicilerimiz şeyi anlatıyorlardı. Euro ile iş yapıyorsan hiçbir sıkıntın yok, tamamen dışarıya çalışıyorsan hiçbir derdin yok. Yani bazıları gemisini yüzdürüyor canım, herkes mi şikayetçi, nasıl var bazı markalar diyorduk, onlar da bize bunu anlatıyorlardı. Teknik tekstil tarafında çalışıyorsan sıkıntın yok diyorlardı. Hakan abi, ne bu teknik tekstil? Siz konuştunuz mu mesela bu demin bahsettiğin organizasyonda? Yani ne anlamalıyız biz? Bu teknik tekstili böyle üstümüze giyip çıkabiliyor muyuz dışarıya falan? Ne oluyor? Robot gibi bir şey mi oluruz? Ne ki bu teknik tekstil?
1: Yok canım. Tabii yani teknik tekstilin de çok çeşitli dalları var. Artık böyle mesela bebeklerin için vücut ısısını bile belli eden kumaşlar yapılabiliyor. Ya da işte bir terlediğin zaman teri dışarı atan tişörtler var, değil mi? Yani zaten özellikle outdoor işlerde falan kullanılan, işte yürüyüşlerde, tırmanışlarda vesaire, ya da hiç su geçirmeyen tekstiller var. Bunlar teknik tekstil. Yani onların örgüsü farklı, dokunması farklı vesaire, evet, gelişkin şeyler. Ama teknik tekstil kavramı biraz daha geniş. Mesela airbagler de teknik tekstil. Hani bu, baktığın zaman böyle değişik ürünler de bu işin içine
0: mesela
1: giriyor.
0: Paraşüt de mi teknik tekstil?
1: Tabii. Belli şeyleri, ya paraşüt illa teknik tekstil, yani teknik tekstil olmadan önce de paraşüt vardı, o ayrı mesele. Evet. Ama buna uygun olarak yapılıyorsa teknik tekstil, tabii ona uygun üretiliyorsa işte, yani şimdi marka vermek istemiyorum, onun için yani değişik mesela savunma sanayinde kullanılan işte ağların
0: sırları. Süsüş ağları. Efendim? Süsüş ağları. Bir isim uyduralım diye dedim. Herkes anlasın diye.
1: Ya, süs. Şöyle mesela radara yakalanmayan teknik tekstiller var. Öyle diyeyim.
0: Nasıl yani? Aa.
1: Evet. Aa. Tabii radara yakalanmayan teknik tekstiller var. Ve maalesef bu fabrika Türkiye'de kapandı, biliyor musun?
0: Örümcekleri mi ördürüyorlarmış? Şu an onu düşünüyorum. Ve Türkiye'de nasıl kapandı, pardon?
1: Savunma sanayine hizmet eden, işte gene o gittiğimiz Çorlu civarındaydı o da. Kapandı. Yani şey yapamadığı için gene fiyat tuttu. Çok rekabet, çok şey sert. Ama mesela şöyle, dünyada her şey yani tekstil de daralıyor dedin ya. Yani evet, bu yönleriyle aslında büyüdüğünü söylüyorlar tekstil sektörünün şeyleri, temsilcileri. Nasıl mesela? Daha önce aslında burada da konuştuğumuzu hatırlıyorum. Yani Amerika'nın son dönemde, son 3 yılda dünyanın iplik makinesine en çok yatırım yapan ülkesi olması gibi.
0: Evet. Çok şaşırmıştık sen söylediğinde.
1: Evet. Ya buralara tekrar. Şimdi dün mesela ne öğrendim? İsveç'te başlamış. İsveç.
0: Sebep?
1: İsveç. Sebep, kendisi bu ürünleri üretmek istiyor. Allah. Öyle. Zamanın yeni ruhu bu. Bende de olmalı diyor. 200 mesela 200 dokuma makinesi almışlar. Ama böyle ufak tefek dokuma makinesi değil. Yani Belçikalı bir şeyden, tekstilcilerimiz hemen anlamıştır. Ünlü bir markadan.
0: Anladım. Ben de anladım.
1: Almıştır. Evet. İsveç'te böyle bir şey yapmış. Avrupa de yok ya filan dedirtecek bir mesela Avrupa'da şu anda tekstil ihracatı 105 milyar dolar Avrupa'nın.
0: 105 milyar
1: Evet.
0: dolar.
1: Sadece biraz önce bahsettiğimiz airbag'lerin ihracatı 3,8 milyar dolar.
0: Rakamlara bakar
1: Yani
0: mısınız?
1: evet
0: Ha.
1: 3,8 milyar dolar airbag ihracatı var. Türkiye'de de bir firmanın denemeleri var. Ama
0: Deniyorlar. Hadi bakalım. Peki.
1: yani der bir o orada yani o yarışta yer alma denemeleri diyelim.
0: Evet.
1: Kendisi iyi bir
0: Peki.
1: firma ama
0: Peki Hakan
1: böyle
0: abi.
1: yani
0: Şimdi
1: evet.
0: şey gözüyle bakılması gerektiğini düşünüyorum. Biliyorsun böyle bu Çin tipi büyüme dediğimiz. Hatta zamanda da işte bu eleştirilmişti biliyorsun. Yani biz Türk'üz. Arada her şeyi bir tarafa bırak. Ölçek farkı var işte. Biz ancak kendimize has bir büyümeyle ilerleyebiliriz diye. Şimdi sektör sektör baktığında da tıpkı Çinlilerin yaptığı gibi böyle işte kapsayıcı bir devletçilik olması gerektiğini düşünüyorum biliyorsun ve bunun yani herhalde bizim seninle yayına başladığımız 18.412 yıldır falan savunuyorum. Yani nedir o? İçeride sen ayır, küçükleri hiçbir şekilde büyüklere boğdurma. İçeride diğer taraftan bir büyüğü büyüt ve ondan sonra onları dışarısal ve dışarıdakilerle içeridekilerin hiçbir şekilde birbirleriyle kafa kafaya gelmelerine izin verme. Tamam. Yani düstur bu olmalı. Bir tanesini büyüteceksin, ardından diğeri, ardından diğeri. Bunlar kuluçkada yatacaklar. O süre içerisinde içeriği beslerken sonra dışarıya çıktıktan sonra onun bir daha içeride hiçbir işi yok. En fazla içerideki küçük kardeşini dışarı çıkartmak için birleşme yapabilir, satın alma yapabilir falan filan. Şimdi Hakan abi bakıyorsun dışarıda başka bir şey var. Yani biz Devler Ligi'nde bir şekilde var olmaya devam ediyoruz tekstil tarafında. Ama
1: Evet.
0: içeride böyle küçük küçük mikro dertler var. Yine savunduklarımdan biri biliyorsun. Mikrolar, o en küçük mikrolar çok biriktiklerinde en dev mikroyu yıkmaya yeterler. Mesela neyi kastediyorum? Ben bunu öğrendiğimde çok şaşırmıştım ya. Kadınlar artık giysilerin üstünde etiketlerle geziyorlarmış. Sen bunu biliyor muydun Hakan abi?
1: Hayır, rastlamadım da.
0: Tabii o etiketi içeride saklıyor çünkü.
1: Ha, pardon,
0: Ha
1: tamam.
0: onunla işte geziyor ediyor falan sonra götürüyor mağazaya diyor ki ben bunu geri vermek istiyorum. İade edeceğim ben bunu. Allah Allah sebep bildirmek zorunda değilim. Tüketici hakeme yeteneklerim.
1: Ha.
0: Giderim. Sen bunu geri alacaksın. Tamam peki alacağım. Ne vereceğim sana? Bana bunun yeşilini var. Tamam peki yeşilini al. Bir de ya bakma sen bunu körükleyen ortamlar da var. Yani son 10 yıldır biliyorsun böyle herkes şey gibi giyiniyor böyle bol bol giyiniyor. Rahmetli Tarık Akan'la Yaman Oktay'ın bir filmi vardı ya böyle bunlar kente göçmüş böyle köylülerdir hamallık yaparlar işte bir tanesi Hülya Koçyiğit'e tutulur o fabrikatör kızı böyle dik gibi gezdedikleri böyle gidip bit pazarından giyindikleri takımlar var ya büyük büyük böyle koca kovan kocaman bütün kadınlar öyle gezdikleri için beden farkının da bir önemi yok gidiyor mesela işte siyahını almış beyazını ver ne oldu sen gittin 10 bin lira para verdin mesela. Bütün kreasyonu dolaştın. Ne yapacak şimdi bu işletmeci? Ne yapacak o tekstil sektörü? Hakan abi tamam yani tüketici mağdur edilmesin ama buna da bir dur demek gerekmiyor mu? Çok gülüyorsun orada görüyorum.
1: Benim hiç bilmediğim yerlerden giriyorsun da konulara. Onun için şey demiyorum. Yani
0: Mikro bir sorun bu ama bu bir
1: mikro bir
0: sorun
1: sorun.
0: yani.
1: Evet. Peki bunu niye yapıyor insanlar? Yani niye böyle bol bol giyiniyorlar?
0: Sosyal
1: Yani
0: medya
1: ben mesela
0: çılgınlığı.
1: oğlan ben ceket bulamadım mı oğlanın ceketini alıp çıkıyorum. O eyvallah olmuyor. Ama şey nedir yani niye bu kadar bir
0: Hakan
1: şey mi
0: abi,
1: moda mı bu?
0: geldiğimiz noktayı sana şöyle söyleyeyim Hakan abi. Yeni aplikasyonlar var, uygulamalar.
1: Evet.
0: Bu bizde de varmış. Uygulanma ne biliyor musun? Ucuz dopamin. Yani ne ucuz dopamin? Seni seçtim Pikachu. Seçtim ve aldım. Mesela mesai arkadaşımı seçemiyorum ben. Hayattaki yerimi seçemiyorum. Ama işte alışveriş yapıyorum ve rahatlıyorum. Şimdi enflasyon geldiğinde böyle bir sıkıntı var ya. Hele ki talep enflasyonu baskılanmak isteniyor. Her şeyin fiyatı yukarıda zaten. Alma diyor sana sistem. Alma, tasarruf et. Şu an diyor tasarrufa ihtiyacımız var. Ama sen almak istiyorsun. Yeni aplikasyonlarda gidiyorsun böyle pahalı pahalı ürünleri seçiyorsun. Tamam mı? Aldım ben bunu diyorsun. İşte kargoya verildi bilmem ne falan.

0: Öyle bir şey yok Hakan abi. Kendi kendini kandırıyorsun. Aynı algıyı yaratıyormuş sende. Dopamin. İnanabiliyor musun? Dünyanın geldiği nokta bu. Birileri ben Mars'tan mı göndersem roketleri fırlatsam, Ay'dan mı fırlatsam, Ay'dan kargoyu gönderirsem eğer daha ucuza mal olacağı hesaplarken biz burada ucuz dopamin peşindeyiz. Olmayan ürünleri satın almaya çalışıyoruz. Atıyorum işte feşerek marka çanta. Niye? Alacağım ben onu. İşte aldım ben onu. Ne oldun? Mutlu oldum.
1: Hastalandık desene.
0: Evet Hakan abi. Peki o zaman sana bir soru daha. Hepimiz aynı semptomu gösteriyorsak eğer hasta mıyız yoksa normal miyiz?
1: Hepimiz, o zaten sen öbürlerine hasta desen bile onlar sana hasta diyecektir bu
0: Tamam.
1: durumda.
0: Tamam.
1: Ama bir toplumsal sağlıkta bir bozulma var. Yani bu beni hayrete düşürdü gerçekten. Ya yani bunlar niye uğraşır ki insan?
0: Ya. Değil mi?
1: Demek ki buna bu kadar ihtiyaç, bir bağımlılık duyuyor artık ve olmayan şeyi aldım gibi
0: Evet.
1: ya
0: Bir sürü
1: kendisine.
0: aplikasyon varmış.
1: Ben bambaşka bir şey sormuştum ama sen bambaşka bir yanıt verdin. Fakat bu çok ilginç bir konu
0: Neyi
1: gerçekten.
0: kastetmişsin Hakan abi? Varsa onun cevabı onu da vereyim sana.
1: Niye bu kadar bol giyinmek istiyor herkes?
0: İşte sosyal medya olay bu. Yani
1: Hayır, bol giyinmenin
0: ha
1: şeyi ne? Bol niye giyiniyorlar yani?
0: bilmiyorum Hakan abi ama böyle şey gibi herkes kahvehanedeki Himmet dayı gibi gezmek istiyor. Onu anlamış değilim ben. Hiçbir fikrim yok.
1: Bunun
0: Seneye de
1: da vardır bir
0: giyeriz
1: şey.
0: diye. Seneye de giyeriz diye dalga geçiyor Yasemin. Herkes de böyle bir özellikle kız çocuklarında böyle bir Himmet dayı gibi giyinme isteği bak. Herkesin giyimine saygım var. Hiçbir lafım yok. Ama şey değildir böyle bir iş hayatında da böyle bir jilet gibi görün. Yani bir senin ne kadar dinamik olduğunu anlasınlar meselesi vardır. Bol bol böyle haller. Mesela
1: Anladım.
0: ya da biz belki çok şekilciyiz Hakan abi. Yani insanlara sosyal medyada bunu yapıyorlar diye laf ediyoruz ama belki biz çok şekilciyiz. Bak The Economist'in genel yayın yönetmeni mi ne? Elon Musk'a röportaj yapmış tamam mı? Çok önemli bir şey öğrendi ondan. O öğrendiği önemli şeyle çok büyük bir hikaye patladı biliyorsun. Biz de bunu işledik. Birazdan sana da soracağım. Ben orada neye takıldım biliyor musun? Böyle bakıyorum. Sürekli kadının ayaklarına bakıyorum. Sandalet giymiş. Baya böyle bir keten sandalet giymiş. Röportajı öyle yapıyor ama üstünde ceket var. Takıldım ben ona. Ondan başka şeye odaklanamıyorum. Yani düşünsene
1: Evet.
0: sen ben mesela Elon Musk'la röportaj yapıyorsak ne giyerdik?
1: Ama güzel bir kombi.
0: Ya Hakan abi tamam.
1: Yok ya, boş ver. Elon Musk'ı şaşırtmak istemiş olabilir. Ya
0: Bilmiyorum.
1: da ya o kadar da değil kardeşim yani. Elon Musk karşımıza bin bir türlü şapkayla çıkıyor. Gazeteci keten ayakkabıyla çıkmış, çok mu yani? Ne var? Bak hadi bakalım.
0: Peki
1: Ben sana bir
0: Hakan
1: şey söyleyeyim mi? Bak bir öneride bulunacağım.
0: hadi
1: Sen
0: buyurun.
1: bu programı bence en azından haftada bir benim yerime de olabilir. Şeyle böyle bir psikologla yapmakta fayda var eğer durumumuz buysa.
0: Hakan biz yaparız senin onu. Ayrı bir şey yaparız. Çok da eğlenceli olur yani. Konuşuruz onu. Biz seninle ayrı yaparız onu. Öyle
1: Süper.
0: söyleyeyim. Peki şimdi o zaman geliyorum şey kısmına. Elon Musk dedik o kadar. Şimdi bir takım iddiaları var biliyorsun. Diyor ki işte robotlaşma süreci, otomasyon. Tamam peki. Verimlilik diyor çok artacak. Peki işte artık para ihtiyaç yok. Nasıl yok? Yani 2036'ya kadar ama paranın diyor hiçbir değeri kalmayacak. Bak mesela The Economist'e verdiği röportajda diyor ki işte canım emeklinizi diyor o kadar endişe etmeyin diyor artık diyor emeklilik parası biriktirmek falan gibi dertler kalmayacak diyor. Buna karşılık biliyorsun Daron Hoca'da Nobel ödüllü ekonomistimiz kalktı dedi ki tamam madem öyle 2036'ya kadar sen şu 1 trilyoncuk servetini dedi hayır kurumlarına bağışlamayı taahhüt et. Böyle bir
1: Evet.
0: taahhütte bulun. Madem dedi paranın bir değeri kalmayacak. Verimlilik her zaman dedi refah artışı mıdır? Bu dedi mantıklı mı dedi. Tamam dedi bunu taahhüt et. O da cevap verdi. Ben de buna benzer bir şeyler düşünüyordum dedi o da. O benzer bir şeyler nedir bilmiyoruz. Gerçekten 10 yıla kadar para değersizleşebilir mi? Biz buraya doğru gidiyor muyuz Hakan abi? Yani verimlilik refaha getirir mi? Senin konuyla ilgili görüşün nedir?
1: Yani bu şu günkü sistemde paranın öyle birdenbire ortadan kaybolacağını zannetmiyorum. Çünkü neredeyse bütün alışveriş, bütün hikaye ama kredi kartı üzerinden ama vesaire bir gelire. Çünkü orada kastettiği şey gelir, değil mi? Yani
0: Evet.
1: o onun üzerine dayalı ve İnsanlar tüketimlerini, her şeylerini bunun üzerinden yapıyor. Ha, bizim ihtiyaçlarımızı karşılayacak bir sistem varsa, ben gittiğim zaman istediğimi alabiliyorsam filan, böyle bir imkan oluşacaksa, bu sistemde 10 yıl içinde oluşacaksa, neden olmasın? Ama çok çok uzak bir ihtimal gibi görünüyor. Yani hala bu sisteme ihtiyaç olacaktır. Çünkü harcamanın düzeyini de belirliyor bu. Asgari ücretlinin, yani geliri neyse, ona göre harcamak durumunda, ya da ona göre harcamadığında borçlanıyor, borçlarını ödeyemiyor, bahis oynuyor filan filan. Bu sistem buna doğru itiyor. Keşke Elon Musk'ın söylediği herkesin bir geliri olsa da, belli bir geliri, ve bunu ihtiyaçlarını karşıladığı gibi bazen işte şey de yapabileceği, kendisini de şımartabileceği adımlar da attığı bir geliri olsa da, bunlara hiç kalmasa. Daron Hoca'nın söylediği de tabii haklı bu durumda. Çünkü şu sıralarda, bak, geçen derken çarşamba günü, Türkiye Odalar Borsalar Birliği'nin, Türkiye Yazılım Meclisi'nin bir toplantısı vardı. Bakan falan da geldi. Herkes oradaydı. Bayağı da böyle yoğun katılımlı, yapay zeka toplantısıydı. Ama orada mesela bu tartışıldı. Şimdi buralara yatırım yapanlar, diyelim ki yapay zeka üzerinden ilerleyenler, herkesin ortak aslında fikrini, zikrini, verisini kullanarak bu zenginlikleri elde ediyorlar. Ama onu paylaşmakta hiç paylaşma niyetinde de değiller. Şimdi hayır kurumlarına bağışlayacak da, hayır kurumları bunu kime göre dağıtacak, neye göre dağıtacak? Yani hayır, esas itibariyle aslında hiç imkanı olmayanlara doğru gitmesi gereken bir kaynaktır, değil mi? Yani şimdi eğer paramız olmayacaksa, gelirimiz bu anlamda olmayacaksa, buna ihtiyaç duymayacaksak, çok güzel. Ama hayır kurumuna bağışlarsan, hayır kurumu kime, neye göre dağıtacak bu parayı? Yani aslında söylediğin içerisinde de bir çelişki var. Yani yere doğru bunu verdiğin zaman birinin dağıtmasını bekliyorsun. Halbuki bu sistemde bu türden bir dağıtımın olmaması lazım. Paraya ihtiyaç yoksa, ya da bir gelire ihtiyacımız olmayacaksa, zaten kendiliğinden biz bütün bu gereksinimlerimizi yerine getirebileceksek. Biraz felsefi bir tarafı var, ama buralara gitmesi de hiç kötü değil. Çünkü bunun felsefesiz hiçbir iş olmuyor. Bunun mutlaka bir denkleminin olması lazım. Çünkü şu anda gidişat herkese rahatsızlık verir durumda. Mesela Kıvame Bey, bu Türkiye Kreatif Teknolojiler Meclisi Başkanı dedi ki, biz özellikle fikri mülkiyet hakları üzerinden bunun peşindeyiz. Çünkü biliyorsun, müzik yapıyor yapay zeka. Gayet de güzel dinleniyor da, ama bu müziğin daha önce yapanlardan alıp da yapıyor aslında. Ya da oradan öğrenip yapıyor. Şimdi burada nedir durum? Yani bir yerden ben öğrendim, yaptım. Sen, başkası yapsa şeye giriyor, mülkiyet haklarına giriyor, hırsızlığa giriyor. Yapay zeka yapınca hiçbir sıkıntı yok. Ya da bir şey diyelim, bir tablo. Keza, yani neyse, uzatmayayım, ama bunun da tartışıldığı bir ortamı yaşıyoruz. Yani hayır kurumlarına bağışlasın, hiçbir şey yok, ama bu bir sistem demek değil. Bu sistemin değişmesi ancak onun söylediği türde bir şey getirir. Yoksa geleceği insanların tamamen flu hale gelecek. Yani sen düşünsene, ben Elon Musk dahi adam, inandım vallahi kendisine. Hiç para mara biriktirmeye gerek yok. Vur patlasın, çal oynasın. Neyse, nasıl olsa bize birileri bakacakmış. Ondan sonra acı gerçekle karşı karşıya kalma ihtimali çok yüksek. Bu Elon Musk'ın ben şeyini çok anlayamadım.
0: Hakan abi şunu kastediyor olabilir. Bak şöyle bir durum var. Ben söyleyeyim sana. Hayır kurumu kısmında. Daron Hoca'nın, yani pek tabii herkes bilir bunu. Yani madem paraya gerek kalmayacak, sen 1 trilyonu koy, ne yapacağız? Faizle mi yaşayacağız? Gel Türkiye'ye park et faiziyle, işte garibanları mı besle? Bu mu yani mesele? Şimdi bir saat markası var, burada veremiyorum. Dünyada en çok tüketilenlerden biri, lüks saat markası ve en çok taklit edilen, öyle söyleyeyim sana. Yani şeyde mesela çanta dediğinde akla o gelir, bir marka vardır. Saat dediğinde de, replika saat dediğimde de senin aklına ne geliyorsa o marka. O markanın bir sahibinin olmadığını biliyor muydun Hakan abi?
1: Evet biliyordum.
0: Evet, yani orası aslında bir vakıf efendim.
1: Öyle.
0: Ve o, ben hep şey düşünmüştüm mesela bunu öğrendim. Yani nasıl bu kadar izin veriyorlar dünyada saçma sapan sahtesinin yapılmasına diye. Yani hiç mi bunun peşine düşen yok arkadaş diye. Şimdi şeyi biliyoruz, lüks sektöründe replika kısmından da beslenildiği düşünülüyor. Yani benim süsüş markam var. Ama işte o süsüş markasının sahtesinin yapılmasına izin veriyorum. O kapalı çarşıda oralarda satılsın da deyip ben de bundan pay alıyorum. Ama şimdi bunun da şeyin önüne geçmemesi lazım. Yani benim marka algımın da önüne geçmemesi lazım. Nasıl buna bu kadar izin veriyor diyordum. Bir vakfa ait efendim orası. Yani halka açılamıyor hiçbir şekilde, bunların hiçbirini yapamıyor. Bir vakıf, yani böyle bir şey kurulup o vakıf tarafından bu dağıtılabilir. Yani yine bir ürün vardır, yine satılır ama bu yapılabilir. Belki işte bir şey.
1: Yani tabii ama o zaman onu niye, eğer bir takım kazançlar olmayacaksa onu niye yapmayı sürdürsün? Ya bu çok farklı bir şeyi gerektiriyor. Bizde de var vakıflar. Hatta bir çok ünlü bir armatür markamız bir vakıf oldu biliyorsun. Ve o da Türkiye'de bunu başarıyla da sürdürüyor. Yani o da üretimler yapıyor filan. Yani senin söylediğin kadar meşhur olmasa da bizim çapımızda, Türkiye çapında son derece meşhurdur. Pek de bilinmez böyle bir vakıf olduğu aslında. Şöyle diyeyim, yani bu sistemle ilgili bir hikaye. Bu ilk defa da aslında gündeme gelmiş konularda değil. İnsan zihni, insanın ihtiyaçları buraya doğru bizi itiyor. Yani bu karmaşa nedir, bu ahlak sorunları değil mi? Hep ahlaksızlıklardan vesaire filan da bahsediyor. Bir Bernard Mandeville diye bir filozof var. 300 sene önce filan yaşamış. O yalnız şöyle bir şey diyor. Eğer diyor ahlaksızlık olmasa ekonomi olmaz.
0: Güzel söylemiş aslında. Tam tersten bakmış meseleye.
1: Evet, yoksa
0: Evet.
1: diyor yani
0: Gideceğim ya, sen
1: herkes
0: merak
1: zaten
0: etme.
1: herkes diyor son derece ahlaklı olsa yani ve işte ya ne gerek var bunlara? Tabii ki o da alsın. Benim de zaten üretmeme de gerek yok filan gibi bir noktaya doğru gelse bu ekonomi filan diye bir şey olmaz. Ekonomi çöker, toplumlar çöker diyor. Evet.
0: Onun bakış açısı
1: Neyse.
0: da güzel bir bakış açısı. O zaman ben de reklamlara
1: Yani
0: gidiyorum.
1: değişik diyelim.
0: Evet,
1: Tamam.
0: reklamları birleştiriyoruz. Ardından kaldığımız yerden devam edeceğiz efendim. Gelmek isterseniz bizim sohbetimiz kesintisi sürecek. Twitter'da Süheyla Yese, LinkedIn'de Süheyla Yılmaz hesabına link paylaştım. Burada sizi bekliyoruz. Gelemiyorsanız eğer radyoda reklam var.
2: E-dönüşümde çözümün adresi Q&A Solutions'la işbaşı devam edecek.
3: Reklam.
4: BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
5: Aa, anne dedi.
6: Hadi canım, baba dedi.
5: Bez dedi.
6: Akülü araba dedi. Üniversite dedi. Dedi.
7: Çocuğu büyüdükçe masrafları da büyüyenler dahil herkes Allianz BES'li olabilir. Ama her BES Allianz BES olamaz. 1 yaşına kadar gram altın hediyesi, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, ödeme güvencesi ve devlet katkısı avantajıyla BES'te fark yaratan çocuğumla büyüyen BES Allianz'da. Detaylı bilgi ve başvuru için acentelerimizi, anlaşmalı banka şubelerini ve alyans.com.tr'yi ziyaret edebilir, dakikalar içinde çocuğunuzun besini başlatabilirsiniz.
8: Sektörün en büyük 5 sigorta şirketinden biri olan Quick Sigorta, Garanti BBVA yatırım liderliğinde halka arz oluyor. Ortak satışı yok. Halka arzdan elde edilecek kaynak, Quick Sigorta'nın sürdürülebilir büyümesini destekleyecek. Talep toplama 29, 30 ve 31 Temmuz'da. Quick Sigorta, Türkiye'nin güven ortağı.
3: Reklam.
9: Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.
3: Reklam.
10: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: Reklam.
9: Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.
3: Reklam.
11: Akseslere Total Enerji'den 400 TL'ye varan çift para. İlk harcamadan önce cüzdandan kalmayacak.

0: Ev, araba ya da iş yeri. Bütçenize uygun taksit seçenekleriyle Fuzuli'nin finans sisteminde kalıp hazır değil. Siz nasıl isterseniz öyle. Sizi Fuzuli uyar. Size uyan seçenekler için 444-6313 ya da fuzulev.com.
1: Bu rüzgarla, bu güneşle aramızda güçlü bir enerji var. Beben Enerji halka arz oluyor. Gelin bu hayale siz de ortak olun. Talep toplama tarihleri 29-30-31 Temmuz.
2: Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.
3: Reklam. Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.
4: Reklam.
5: Sen de katıl derim, katılın evim.
4: Reklam.
3: Bloomberg HT Radyo.
6: E-dönüşümde çözümün adresi QNB Solutions'la işbaşı devam ediyor.

0: yılda 90 ile 100 kilo arası patinaj çekiyorum demiş Güray Bey. Siz hangi konuda patinaj çekiyorsunuz diye sormuştuk ya. Bu durum o kadar uzadı ki patinajın kendisi benden sıkıldı demiş. İkinci yarı ilk yarıyı aratmazsa daha iyi olur demiş kendisi. Yaşasın Kasım seçimleri diye de sevmiş. Hakan sence Trump'ın bir başına bir şey gelecek mi? Bir şey olacak mı? Yani gider mi? Kalır mı? Topal ördek olur mu? Bu olursa bizim için ne demektir? Bize bir hayrı olur mu? Biz bunu ister miyiz? Bize ekonomik ve stratejik açıdan böyle bir şey ne demektir bizim için? Çünkü bir taraftan bakıyoruz böyle, evet yanımızda duran bir Trump var. Diğer taraftan bakıyoruz, aynası iştir kişinin lafa bakılmaz. Önceki yaptıkların yapacaklarının garantisidir. Diğer taraftan bakıyoruz mesela tekstil sektörü diyoruz ya. Biz de biliyorsun gümrük vergisi çıkarılmış 12,5'a. Ama ASEAN ülkeleri ki dördüncü dış ticaret partneri efendim ASEAN ülkeleri deyip geçmeyin işte o Endonezya'sı, Malezya'sı bilmem nesi falan filanı. Ama size sıfır. Peki bize niye değil? Hani bu kadar müttefiz ve bu kadar kilit bir yerdeyiz. Bize de olsun. Aa olmaz size 12,5. Buyur Hakan abi.
1: Yani dün de vallahi konuşuldu bu konuda. Yani dostumuz Trump hani biraz bu işlere niye el atmıyor? Yani Kamboçya'sına, Malezya'sına, Endonezya'sına var da bize niye bu imkanlar sağlanmıyor diye. Çünkü zaten maliyetler tarafından sıkıntılı olan tekstil sektörüne böyle bir yük daha geldi ve Amerika'da tekstil açısından umutların olduğu bir alandı. Hem ev tekstili açısından hem genel tekstil konuları açısından. Niye böyle Trump'ın başına bir şey gelir mi? Temsilciler Meclisi'ni kaybedecek gibi görünüyor. Yani şu anki gelişmeler öyle. Şu anda desteği %34'lerde, oralarda kaldı. Yani oraya indi ve oralarda duruyor. Ama Senato'da kaybetmeyebilir şeyi, yani Senato'da gene çoğunluğu koruyabilir Cumhuriyetçi Parti gibi bir durum var. Fakat Cumhuriyetçi Parti'nin içinde de bir takım artık ayrılıklar, bir tür davranış farklılıkları, Trump'ın etrafından uzaklaşan bazı neokon liderleri falan, bunları görmeye başladık. Bunlar da dışarıda yazılıp çiziliyor da. Bu çerçevede Trump'ın topal ördek durumuna gelmesi, yani Senato, yani Kongre'nin iki kanadı var. Senato tarafını hala elinde tutar diye bakılıyor. Orada da kaybetmesi durumunda kesinlikle topal ördek olacak. Yani o zaman ona ya bu sefer mesela 49'a 50 şeyi geçirdi. Sonuçta İran'a karşı yaptırımlarının, savaş, çatışma vesaire gibi olanaklarının kısıtlanmasına ilişkin bir şey verilmişti. Önerge verildi ama orada 49'a 50 kazandı şeyi ve şu anda kısıt gelmedi. Ama değiştiği zaman bu, çünkü mesela Temsilciler Meclisi'nin üçte biri yenilenecek. Buraya yeni isimler geldiğinde muhtemelen onu topal ördek yapacak bir ortam da ortaya çıkacak. Şimdi bu şey de tabii nereden baktığına bağlı. Yani biz bir işte ya Amerika ile aramızın iyi olması, bizim F-35'lere ulaşmamız, tekrar o programa girmemize kadar uzanan, şimdilik uzak da görünse, işte yaptırımların kalkmasına neden olacak bir dizi olumluluk getirebilir diye baktığımız için. Ama Trump'ı değerlendirdiğimde vallahi bu ne kadar iyilik, hani veyahut da Trump'ın övgülerine, Trump gibi birinin övgülerine mazhar olmak ne kadar bir iyilik, ayrıca konuşulur, ayrıca tartışılır bir hikaye. Bizim şu anda derdimiz bu yaptırımlar özellikle kalksın ve bizim orada önümüze bir engel çıkmasın. Çünkü bunun biz farklı yansımalarını da hep gördük. Yani Amerika bir yerlerde sana Katsa yaptırımı filan getirdiği zaman İsveç'te bir şeyler getirmeye başlıyor. Almanya'da bir şeyler getirmeye başlıyor vesaire. Gerçi bunlar da artık değişmeye başladı. Ama hala teknolojiyle ilgili konularda Batı'nın, NATO'nun bir üyesi olan, tabii bu da bir garip durumumuz var orada. NATO'nun üyesiyiz. Ama NATO'nun iyi geçindiği İsrail'le çekişmelerimiz var. NATO'nun içinde yer alan Yunanistan'la çekişmelerimiz var. Değil mi? Yani böyle bir takım farklı orada uzlaşmaz noktalarımız ya da uzlaşmazlık yaratan noktalar da var. Yani biraz karışık bir süreç. O açıdan da Amerika'nın desteğine bu işlerin tırnak içinde patronu olarak ihtiyaç duyuyor. Sadece biz değil, diğerleri de duyuyor bu ilişkileri. Değil mi? Avrupa Birliği de kendisine fırça çeken Trump'a aman efendim ağamsın, paşamsın filan, sen gel NATO'da bulun filan diye şey edip işte bir şekilde çağrılarda bulunuyorlar. Bunlar güç meseleleri. Onun yarattığı bir takım denge ya da dengesizlikler. Değişiyor ama yani o da önümüzdeki dönemde böyle kalmayacak. Giderek şu da açığa çıkıyor ki yani Türkiye gibi ülkelere daha fazla ihtiyaç var. Brezilya, Türkiye, belki Hindistan daha fazla ihtiyaç var. Fakat bu arada söyleyeyim, Hindistan deyince bizim tekstil sektörünün bir önemli maddesi de gündem maddesi de Hindistan. 1 Ocak 2027'de o Avrupa ile STA devreye giriyor. Ve orada özellikle tekstilden tekstil makinalarına dün de epey bir konuştu. Tabii başka pek çok alanda da ama dün tekstil zirvesinde olduğumuz için Çorlu'da onu oradan öğrendiklerimi aktarayım. Çok ciddi bir tehdit oluşturduğunu ifade ettiler. Yani mesela ev tekstilinden Murat Şahinler başkan oradaydı, tesisat. Dedi ki bizde 6 yani bizde 10 dolar 10 doların biraz üstünde kilogramı ev tekstilinin, Hindistan'da bu 6 6,5 dolar. Yani
0: Çok
1: bir
0: ciddi
1: serde
0: fiyat kırıyorlar Hakan abi.
1: daha da kırar, daha da
0: Evet.
1: kırar ve bir yani bu farkla Avrupa'da %20'ye yakın pazar payı var ev tekstilcilerin. Yani Avrupa'da satılan her 5 ev tekstilinden biri Türkiye'den gitme. Ya bu önemli bir pazar payı. Onun için de dediler ki bizim Afrika'ya da her yere gitmemiz lazım ama Afrika genelinde baktığın zaman mesela ev tekstilinde Murat Başkan'ın verdiği rakamlara bakıyorum. Çin'in hakimiyeti, pazar hakimiyeti %96. Bizimki 0,2 ile 0,6 arasında değişiyor. Ki bizde ikinciyiz filan. Hindistan'da var. Ama pazar hakimiyeti %96. Buralara gidip buralarda bizim malın da olduğu önemli merkezler kurarak böyle şeyler de tartışıldı. Yani bu işin üstesinden nasıl gelebiliriz? Hani buralara gitmek lazım. Onlar genç tesisatı kurmuşlar. Demişler ki gençler de birisi Angola senin, bir şey ne bileyim Kongo senin. Sen buradaki pazarı araştır, buradaki ihtiyaç ne, rakiplerimizi iyice belirle. Çünkü gitmiyoruz, gelmiyoruz diyor. Avrupa ile şimdi böyle bir ilişkimiz var diye %20 oraya nasıl olsa rahatça satıyoruz diye kimse buralarla uğraşmıyor da diyor. Şimdi ama Hindistan gelmiş. 1 Ocak'ta başlayacak. 6 lira bir tarafta, 10 lira bir tarafta. Yani kalite açısından da çok büyük fark görmediğinde yani yöneleceğin yer belli. Birdenbire o payın çok çok aşağılara doğru yuvarlanma riski var. Ha şu anda dünyada pazar payımız %4 civarında. Bu başka ülkelere de yansıyacak. Yani neyse konuyu çok dağıtmayayım ama eğer biz bir takım konularda böyle ısrarcı olmazsak, bazı kapılarda gerekirse yatıp kalkmazsak, vallahi önümüzdeki süreç tekstil de dahil olmak üzere en güçlü kaslarımızın olduğu bir sektör olarak tekstil de dahil olmak üzere, değil mi? Ulusal katma
0: Evet.
1: değeri en yüksek sektör tekstil.
0: Evet.
1: Orada bile bu darbeleri sadece maliyetler fiyat tutturamama açısından değil. Yani bu anlaşmalar üzerinden de gol yeme ihtimalimiz çok artıyor.
0: Hakan, Trump başa gelmezden önce de söylemiştim biliyorsun. Yani bizim her şeyden çok şu an çok iyi ticari ateşelere ihtiyacımız var diye. Çünkü en büyük ticari ateşe dünyanın bir numaralı ekonomisinin başına geçti. Yani ticaret her şey. Dolayısıyla dediğin gibi bazı kapılarda gerekirse bizim yatıp kalkmamız ve çok ısrarcı olmamız gerekiyor diyorsun ya. Yani bir kere sen istediğini elde ettikten, o taahhütü aldıktan ve kendi taahhütlerini gerçekleştirdikten sonra o senin. Kim senin oraya gelirken ne çile çektiğine falan bakmıyor. Yani bugün diyoruz ya Hindistan bunu 6,5'a kadar kırabiliyor. Yani ne oldu da kırabiliyor? Bir sebepten kırabiliyor. Yeri gelir biz de 5,5 olur deriz. Ama işte bazı kapıları aşındırmak gerekiyor. Dün biliyorsun böyle herkes bunu paylaştı. İspanya kıyılarından ülkeye giren göçmenler. Şimdi herkes kendi tarafından bakıyor. Daha ziyade işte Türkçe kaynaklarda gördüm Türklerin eleştirdikleri işte bizim ne günahımız var o zaman bizi vize kapılarında bekletiyorsun. Vize alacağız diye burnumuzdan getiriyorsun. Oradan içeriye giren genç çocuklar o denizlerden nasıl yüzdüler de geldiler. Kim oldukları belli değil. İşte ten rengi itibariyle işte Arap gibi duruyorlar ama gerçekten Araplar mı gerçekten Fas'tan mı geldiler? Ne olacak bunlar? Şimdi İspanya tarafında da Hakan abi 18 yaşından büyükse gönderebiliyor ama 18 yaşından küçükse hatta yanılmıyorsam 16 olması lazım. Bir süre tutup onu orada bir şekilde idame etmesini sağlamak zorunda kendi hayatını kalması için İspanya tarafında. O yüzden gelen çocuklara iş verecek. Yani İtalya hemen kapıları kapattı biliyorsun. Yani Meloni çok sinirlendi ve çok ciddi açıklamalar yaptı bununla ilgili. Ama bak demin İsveç'le ilgili ne söyledin?

0: Gitmeyebilir de belki asıl nokta orası değildir. İsveç'e kolaylıkla ulaşmaları gerekiyordur. Bilemiyoruz şu an mesela yani.
1: Vallahi evet, ama bir yandan da şu var. Şimdi bizde de o gündem var, ama bizde küçülmeyle birlikte bir otomasyon var. Ama bu İsveç, Amerika'da dahil baktığın zaman otomasyon üzerinden, yani robotlarla bu üretimi yapma işi ön plana çıkmaya başladı. Öyle insan fastan mastan insan filan bekledikleri yok. Yani şimdi Avrupa bir yandan da kendi yaşlanma sorununa da bir bu otomasyonla çözüm getirmeye çalışıyor. Bazı alanlarda, ki Çin bunun en ileri örneği, çok ciddi bir nüfusu olmasına rağmen dünyada çalışan 10 robottan 6'sı Çin'de çalışıyor. Ya bu inanılmaz bir rakam. Bu kadar büyük bir nüfusa rağmen bu kadar robotlaşma işi, ve giderek de ucuzluyor bu. Bundan 7-8 yıl önce yaklaşık 4 işçinin bir yıllık toplam maliyeti bir robotun maliyetiydi. Şimdi yarım işçinin, diyeyim sana, yani iki robot bir işçinin maliyetine elde edilebiliyor. Yani ucuzluyor bu robot işi. Onun için otomasyona doğru yönelen çok var. Kocaeli'nde 4 kişilik bir birimi otomasyona çevirmeye çalışan sanayiciyle konuştuk. Yani 4 kişilik bir birim zaten. Ama diyor, belli aşamalardan sonrasını tamamen robotlara bırakıyor. Yani mesela Çin'de birçok yerde kalite kontrolden sonrası tamamen robotlarda. O dağıtım, bilmem ne, gönderiyor, şuraya getiriyor. Hani bizde vardır ya, paketi koyar, şey
0: Evet,
1: eder, ambalaj. Bunların hepsi kalite kontrol yapıldıktan sonra tamamen robotlara terk edilmiş vaziyette. Birçok işletmede. Bu giderek yaygınlaşacak. Onun için bilemiyorum. Yani İspanya, tabii İspanya'da farklı bir bakış var. İspanya Başbakanı'nın yaklaşımları farklı. Biliyorsun, Gazze'yi de destekliyor.
0: evet.
1: Yani orada yani dünyaya bakış açısı farklı olduğu için Meloni ile falan hiç uyuşmaz.
0: Evet.
1: Yani olmaz o. Zaten onlar birbirlerini sevmezlerdi.
0: Yani mesela asker sınıra yığılsın, hemen işte sahile indirilsin çağrıları yapıldığında da buna karşı çıktığını biliyoruz. Yani ne
1: Evet.
0: askeri gücü daha neler diye yani farklı bir açıda olduğunu. Bu arada şey değil, Pedro Sanchez'i de dün sevmedik efendim, onu söyleyelim. İlk Gazze'ye orada işte barikatı yıkıp giren İspanya'ydı. Yeter artık deyip ilk yardım gemisini gönderen İspanya'ydı. O vakitten beri gönüllerde tahtı var kendisinin, onu da söyleyelim. Bu arada Gazze demişken Hakan abi, bu da enteresan bir şey. Yani kimse görmüyor mu? Gerçekten anlatamıyor muyuz? İşlerine mi gelmiyor? Görmek istemeyene hiçbir şey gösteremezsin. Trump'ın daha yeni açıklaması var işte. Bütün silahlı herkes, hepsi, ben bir şey yaptım, hepsi bırakacak. Herkes silahları bırakacak. Gazze'de kim, ne çocuklar kaldı zaten, ne kaldı yani? Ne kaldı ki Gazze'den? Sen Gazze'nin neyi bırakmasını istiyorsun?
1: Türkiye'ye de teşekkür etti.
0: Ben teşekkür kısmını kaçırmışım Hakan abi. Onu senden dinleyelim.
1: Türkiye'ye de teşekkür etti. İşte bu yani işte Hamas mamas, bütün herkes silahları bırakacak meselesinde yani Türkiye'nin de bir rolü olduğunu ifade eden, ima eden bir açıklamaydı. Ama doğru diyorsun, yani bu hale geldikten sonra müdahale etmek çok adaletli bir müdahale değil.
0: Evet. Dostlar alışverişte görsün. Bakın benim
1: Evet.
0: de ne kadar vicdanım var. İnanmıyorsanız bakın
1: Evet. Yani
0: vicdan. Ha.
1: çok konuşturuyor, çok öfkelendiriyor, çok şöyle oluyor, çok böyle oluyor, ama bir müddet sonra da çok hızlı bir şekilde unutmamızı sağlıyor. Bu kaçıncı zaten böyle, değil mi?
0: Evet.
1: Yani hatırlayamıyoruz bile. Bak, ben şimdi hafızamı zorluyorum, hatırlayamıyorum.
0: Evet.
1: Çünkü sorunlar aynı yerinde duruyor. Sorunlar hiç çözülmüyor. Ama bütün olaylar, yaşananlar üzerinden öfke sellerine kapılıyoruz. Ya da bir müddet sonra onları tamamen unutuyoruz. unutturmak için bizi öfkelendiriyorlar gibi bir hava ortaya çıkıyor.
0: Evet.
1: Yani
0: Duygu karmaşası yaşıyoruz o sırada.
1: yaşatıyorlar,
0: Evet.
1: yaşatıyorlar. Bak bunu böyle kendi kendine yaşaman mümkün değil. Bütün medyası vesairesi orada.

0: Çünkü o politikalar, yani neler oldu, neler oldu? Hiçbirinin şöyle doğru düzgün üzerine odaklanarak çözüme ulaştığını görmememize rağmen öfkelenip sakinleşiyoruz, unutuyoruz. Yani değişik bir haleti ruhiye var.
1: Peki
0: Bütün dünyada, yani bir sadece bize ait bir şey değil.
1: ben burada nereye takıldım pek tabii? Ne kaç robot, sen 10 robot, 6 robot, ne? Çin hakikaten biliyorsun insansız robot göndermeye çalışıyor ABD. O da diyor ki istemiyorum, senin robotlarını al git. An eksik olsun robotların diyor. Hakikaten bak şimdi benimle aynı fikirde olanlar lütfen el kaldırsınlar. Ya ben bu robot mobot meselesi, onun içine Truva atı gibi bir şey Hakan abi, Allah aşkına o. Yani içine Çinlilerini koydu, öyle minik minik insanlarını koydu, oralara göndermeye çalışıyor. Bana da diyorsun yok işte otomasyon falan diyorsun İsveç. Yani köle diye bunları icat etmedim Hakan abi. Orada çocukları kenarlarda çalıştıracaklar edecekler. Ondan sonra da işte dönüp bize faşist diyecekler. Bana çok şey gelmiyor, söyleyeyim ben sana ya. Çok inandırıcı
0: Köleliği,
1: gelmiyor.
0: vallahi tabii onlar icat etmedi tabii, ama yani kullanıyorlar mı? Bol bol kullandılar.
1: Evet.
0: Doğru.
1: Yani işin bu kısmı da var. Peki şimdi son 1-2 dakikamız içerisinde biliyorsun sermaye piyasalarımızla ilgili de gündem
0: Evet.
1: yoğundu bu hafta. İtalyan Azimut'un Yapı Kredi portföyü almasından bahsediyorum. Burada bir taraftan düzenlemeler geliyor. MSCI'ın ve S&P Dow Jones indisinin uyarılarından sonra. Diğer taraftan mesela kafa karıştıran rakamlar var. Değerleme açısından kafa karıştıran rakamlar var. Fakat portföy tarafına da böyle bir teveccüh var. Sen bu gelişmeyi nasıl yorumluyorsun Hakan abi?
0: Ya, Türkiye bir ihmal edilecek bir pazar değil. Ama şu anda ciddi iki şey var. Bence ciddi bir ucuzluğu var. Ama ciddi de bir düzen ihtiyacı var. Yani sahibi yok gibi bir durum var şu anda borsanın. Ya, tabii ki sahipleri var. Bir takım çabalarda olduğunu görüyoruz. Adımlar da atılıyor. Ama bunlar epey bir zamandır, hatırlarsan bir önceki SPK başkanımız, Maliye Bakanımız, Hazine ve Maliye Bakanımız, ya bu işlere müsaade edilmeyecek, bu aşırı fiyat hareketlerinin bu şekle gelmesi engellenecek diye bir takım açıklamalar yapıldı, ama işte peş peşe geldi. O zaman da bu hikaye vardı. Bu böyle gelişti. Yani işte bizim Şebnem Turhan'ın haberini hatırlıyorsun sen de. Yani 40 katına çıkan Aselsan'dan sonra en değerli hisse haline gelen, arkasına baktığın zaman ne var diye sorduğunda bilmem kaç bankadan daha değerli
1: Evet.
0: ama şey olmayan bir takım şirketler, hisseler. Bunlar kötü şirketlerdir diye demiyor. Ama bunların bu hale gelmesini sağlayan bir mekanizma var. O mekanizma yanlış bir mekanizma. Birilerinin cebini dolduran, başka insanların cebini boşaltan bir mekanizma. Çünkü elinde sonunda o işte patlıyor. O mekanizmanın mutlaka çeki düzen getirilmesi şart. Şimdi böyle bir süreçte de bakıyorlar. Yani bu işlere daha cesaretli olanlar, bir kısım yabancılar sattı gitti. Onlar şimdi izleme durumunda. Aslında burada büyük bir imkan görüyorlar, fırsat görüyorlar. Savunma sanayisinden, ne bileyim, sanayi kuruluşlarına, ne bileyim, mesela bu petrol filan meseleleri nedeniyle rafineri şirketlerimiz var. İyi para kazanıyor olmaları lazım. Marjlar 70, yani ciddi rakamlara geldi baktığın zaman. Yani rafineri marjları, karlılıklar çok yükseldi. Şimdi bunları görüyordur mutlaka yabancı yatırımcılar vesaire filan da, ama ya acaba girsem burada şey mi var, sıkıntım var diye. Fakat potansiyeli gören, yarın öbür gün buralarda, yani bu piyasanın daha da gelişeceğini düşünen adımlarda, hamlelerde geliyor. Ben böyle değerlendiriyorum. Yani kendi içinde bence çok da yanlış bir adım. Ya böyle bir zamanda Türkiye'ye gelinir mi? Valla eğer nasıl olsa bunlar bir şekilde düzelmek zorunda diye düşünürsen, ki bence öyle, gelinir. Niye gelinmesin?
1: Evet. Peki o zaman yavaştan gidiyorum. Bu arada bir düzeltmek için yayın içerisinde dilimin sürçtüğünü fark ettim. Yoksulluk sınır efendim 3 hale. Onu belirteyim. Resmi veri de değil. Onu da altını çizeyim.
0: Yoksulluk sınırı dedin zaten.
1: Öyle mi dedim? Açlık sınırı dedim
0: Evet,
1: gibi
0: yok.
1: kalmış sanki aklımda.
0: Yok,
1: Yoksulluk
0: hayır,
1: dedim.
0: yoksulluk
1: Tamam.
0: sınırı dedin. 114 bin.
1: Tamam, kendi düzeltmemi geri alıyorum öyleyse. Yavaştan gidiyoruz. Peki bir taraftan bakıyorsun Hakan abi, yani çok ciddi anlaşmalar imzalıyoruz. Petrol tarafında elimiz çok rahatlayacakmış gibi görünüyor ama diğer taraftan da işte gündelik hayat için bunu konuşuyoruz. Enflasyon olmadan büyümek mümkün mü değil mi? Büyünebilir mi? Ne kadar hızlı büyünebilir? Bunun bedelleri ne olur? Yıllardır konuşuyoruz. Daha da konuşmaya devam ederiz. Yavaştan gidiyorum. Bu arada Kospi bir de şey değil Hakan. Tamam, yani bizim bir şeyler var. Ya göründüğün gibi ol ya olduğun gibi görün dediler de şimdi bize, bu MSCI'da, S&P'de, Dow Jones'ta, tamam bunlar bize bunu dediler de. Yani bir dönsünler Kospi'ye baksınlar Allah aşkına. %16 düşüş nedir? Yani devre kesip duruyorsun. Ne yapıyorsunuz orada? Yani Güney Kore tamam falan deyip bir kenara koyuyorsun da, yani dön de Güney Kore'ye bak. Nedir bu kadar yani?
0: Ama doğal bu, doğal. Yani doğal bir şekilde oluyor. Bizdeki gibi fiktif olmuyor. Bir yeni bir şey oyuncu girdi piyasaya. Çinli bu CXTM diyor ki ben diyor Hollanda'nın yaptığı başka kimse de olmayan makinayı da yaptım. Silikonların üzerine ben en az o Güney Kore'deki 3 İki de bir tane de altında mikron var. O üç dev kadar ben de bu işi yapabilirim artık diyor. Ve üstelik de kendi makinamla yapacağım bu işi diyor. Ben işleyeceğim onları diyor. Bu çok büyük bir tabii yani bunlara yapılan yatırım yanlış mıydı? Hayır, bunlar dev. Hakikaten bu işi bunlar yapıyor. Koreliler yapıyor. Ve Kore piyasasının da %55'i adamlar bu ikisi. Yani Kore'deki toplam bütün Kore borsasının %55'i değerinde bu ikisi. Kore'nin de böyle bir sorunu var. Kore'nin de KOBİ'si yok. Hep büyük şirketler. Şimdi %55'e 55'e meydan okuyan birisi ortaya çıkınca dördüncü büyük oyuncu bu hale geldi
1: Peki.
0: ortada. Bence doğal yani.
1: Peki, süreyi çok açtık, gidiyoruz. Sizlerden biri, dinleyicilerden biri, dinleyicilerimizden biri Yusuf Çopur bize şiirler yazardı, hatırlıyor musun Hakan abi?
0: Evet.
1: Şimdi bize kitap göndermiş, Kırık Anahtar. Çok teşekkür ediyoruz.
0: Hayırlı
1: Yolu
0: uğurlu
1: açık
0: olsun.
1: olsun kitabın diyoruz. Yaz efendim, ürettiğiniz her şeyi göndermeyin. Çok rica ediyorum. Yani tamam, kitap okey ama üretilen her şeyi göndermezseniz sevinirim. Çünkü çok farklı skalalarda çalıştığınızı biliyoruz. Her şeyi göndermeyin. Kitap tamam, okey. Peki Hakan abi, ağzına sağlık. Gidiyoruz.
0: Benim de.
1: Hoşça kalın efendim. Bol kazançlarınız olsun. Gününüzün geri kalanı çok güzel geçsin.
2: E-dönüşümde çözümün adresi QNB Solutions iş başını sundu. Reklam.
3: Düşünsenize, güzel bir sabah uyanmışsınız. Yatırımlarınızı Garanti BBVA kripto kolaylığıyla yapmışsınız. Kullanıcı dostu arayüz ve 7/24 canlı destekle kriptoya yatırım yaparken rahat bir nefes almışsınız. Siz de kriptoya yatırım yaparken kafanız rahat olsun istiyorsanız Garanti BBVA Kripto'ya geçin. Çünkü birlikte yaparız.
4: Garanti BBVA Kripto.
5: Ev, araba ya da iş yeri. Bütçenize uygun taksit seçenekleriyle Fuzuli'nin finans sisteminde kalıp hazır değil. Siz nasıl isterseniz öyle.
4: Size Fuzuli uyar.
5: Size uyan seçenekler için 444-6313 ya da fuzulev.com.
6: Toyota Professional hafif ticari araçlarda işinize yarayacak 10 numara kampanya. Temmuz ayına özel bireysel ve ticari müşteriler 10 bin lira peşinatla Toyota ProAce ailesine sahip oluyor. Her işin üstesinden geliyor. Detaylı bilgi Toyota Plazalar ve Toyota.com.tr'de.
7: V-Kart Troy kredi kartları ile gelir vergisi ödemelerinize vade farksız 3 taksit. Vakıf katılımlı olun, avantajlardan yararlanmaya hemen başlayın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım. Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu

0: performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Sektörün en büyük 5 sigorta şirketinden biri olan Quick Sigorta, Garanti BBVA yatırım liderliğinde halka arz oluyor. Ortak satışı yok. Halka arzdan elde edilecek kaynak, Quick Sigorta'nın sürdürülebilir büyümesini destekleyecek. Talep toplama 29, 30 ve 31 Temmuz'da. Quick Sigorta, Türkiye'nin güven ortağı.
2: Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.
3: Reklam. Öncelikli yayın.
4: Kendime sordum. Sigara içip diğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
5: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
6: Bir kadın olarak sağlığımı da güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
7: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
6: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
8: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
3: Reklam.
9: Canım arabam, masrafsız düldülüm.
10: Engin Bey, düldülün MTB ödemesi geldi.
9: Ben hiç kendimi MTB ödeyecek gibi hissetmiyorum ya.
10: Bonuslu olsaydınız 3 taksitle öderdiniz. MTB ödemelerinizi Bonus Flash ve Garanti BBVA kanallarından veya Dijital Gipro.tr'den kart bilgilerinizi girerek 3 taksitle yapabilirsiniz. Dijital Gipro.tr'den ödeme yapmadan önce Bonus Flash'tan kampanyaya katılmayı unutmayın. Bonusunuz yoksa hemen mobilden başvurun. Son gün 31 Temmuz. Ayrıntılı bilgi Bonus.com.tr ve Bonus Flash'ta.
11: Ev, araba ya da iş yeri. Bütçenize uygun taksit seçenekleriyle Fuzuli'nin finans sisteminde kalıp hazır değil. Siz nasıl isterseniz öyle.
12: Size uyan seçenekler için 444-6313 ya da fuzulev.com.
13: Toyota Professional hafif ticari araçlarda işinize yarayacak 10 numara kampanya. Temmuz ayına özel bireysel ve ticari müşteriler 10 bin lira peşinatla Toyota ProAce ailesine sahip oluyor. Her işin üstesinden geliyor. Detaylı bilgi Toyota Plazalar ve Toyota.com.tr'de.
14: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
1: Quick Sigorta, Garanti BBVA yatırım liderliğinde halka arz oluyor. Talep toplama 29, 30 ve 31 Temmuz'da. Quick Sigorta, Türkiye'nin güven ortağı.
15: V-Kart Troy kredi kartları ile gelir vergisi ödemelerinize vade farksız 3 taksit. Vakıf katılımlı olun, avantajlardan yararlanmaya hemen başlayın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
3: Reklam.
16: Bloomberg ET Radyo.

0: Birikimlerinizi hedefine ulaştıran Hedef Portföy'ün sunduğu sabah raporu başlıyor.
1: Sabah raporundan herkese günaydın efendim. Evet, oldukça yoğun gelişmeler. Bir tarafta teknolojiye yönelik haber akışları ile birlikte yükselen hisseler, diğer tarafta Fed'in yansımaları, daha da önemlisi Japonya Merkez Bankası'nın kararı ve Japon yenine müdahale. Tüm bu detayların yaratmış olduğu etki ve Türkiye piyasalarına yönelik de etkisini yine değerlendireceğiz. Değerli konuğum Peninsula Corporate Finance yönetici ortağı Fatih Keresteci bizlerle birlikte. Fatih Bey, hoş geldiniz.
2: Günaydın, hoş bulduk.
1: Evet, şimdi öyle gelişmelerle başlıyoruz ki aslında burada bir kez daha Asya'nın yeniden mi küresel merkez olacak teknolojide sorusunu sormadan da yapamıyorum. Teknoloji hisselerine baktığım zaman Güney Kore öncülüğünde yükseliş kaydetti. Bir diğer tarafta Japonya Merkez Bankası'nın faiz kararını takip ettik ama daha da önemlisi teknoloji hisselerindeki güçlü toparlanmayı arkadaşlarım son dakikalar olarak da ekranlara getirmişti. Güney Kore KOSPI endeksi gün içerisinde %17'ye kadar yükselerek son 3 gündeki sert satışlarını telafi ettiğini gördük. Bunun yanı sıra Hynix ve Samsung tarafına baktığımız zaman orada %20'nin üzerinde değer kazancı söz konusu oldu. TSMC tarafında bakıyoruz, 8.6'lık toparlama söz konusuyken Asya Pasifik'te çip üreticilerinin yükselişe en çok katkıyı sağlayan taraftan geldiğini takip ettik. Bunun yanı sıra küresel piyasalar açısından Nasdaq 100 vadeliler yükselişini sürdürürken Amazon tarafında da yine güçlü bilançolar seans sonrasında 9.5'luk yükselişi beraberinde getirdi. Daha da önemlisi Fed'i karşılamıştık çarşamba günü. Dün İngiltere Merkez Bankası'nın kararı. Bugün ise Japonya Merkez Bankası. Küresel merkez bankaları haftasını tamamlamak üzereyiz. Ve Japonya'dan adımlar geldi. Japonya'nın bugün dünkü özellikle son 2 günlük yükselişini gerçekleştirmesinin ardından kazançlarının bir kısmını geri verdi. Bu geri çekilmedeki en önemli unsurlardan bir tanesi Japonya Merkez Bankası beklendiği gibi faizleri değiştirmemesi olurken diğer tarafta yetkililerin yine döviz müdahalesinin etkisinin azalması da burada Japon yeninin bir kez daha o 2 günlük yükselişini durdurmaya sebebiyet vermiş gibi duruyor. Tekrar piyasalarda yapay zeka temasına geri dönüş sağlanırken Fed'e ilişkinde sorular sormadan yapamıyor yatırımcılar. Fed'e ilişkin özellikle bundan sonraki süreçte Eylül ayına ilişkin bir faiz artışı beklentiler ne kadar azalsa da görüşler geliyor. Bu kez arttırmadığı için ya da daha güvercin bir tonlamayı seçen Kevin Warsh basın toplantısında 3 faiz arttırabilecek üst üste şeklinde görüşlerde gelmeye devam ediyor. Dolayısıyla hem tahvil tarafındaki yükselişleri takip etmiştik dün üzerinde. Özellikle 30 yıllık tahvillerde ABD ekonomisindeki toparlanmanın ya da bundan sonraki sürecin belirsizliğinin artmasını beraberinde getirmişti. Tüm başlıklarla birlikte aslında piyasa şu anda bir arayışa devam ettiği açıkça ortada. Öncelikle şunu sormak isterim. Bu sabah evet son dakikalarla başladık. KOSPI'de %17'lik sıçrama, Hynix ve Samsung tarafında %20'nin üzerinde yükselişle birlikte bu tablo bize yeniden aslında Asya piyasalarının küresel teknoloji merkezi haline geleceğini göstergesi midir? Nasıl okumak lazım?
2: Tekrar günaydın. Aslında senin de bahsettiğin gibi küresel ekonomi ile ilgili birbirleriyle çelişen farklı görüşler var ve bu farklı görüşler de fiyatlandıranların kafalarını karıştırıyor. Yani şöyle özetleyeyim. Bir tarafta yapay zeka bir devrim ve yapay zeka sadece küresel ekonomiyi değil medeniyeti şekillendirmeye namzet. Ama diğer tarafta bu yapay zeka şirketlerinin yapmış olduğu işte 100 milyarlarca dolarlık sermaye harcamaları meyvesini verecek bir soru işareti var. Diğer tarafta küresel ekonomide toparlanma ya da büyüme güçlü bir şekilde seyrediyor. Fakat öte yanda savaş ve jeopolitik riskler sebebiyle ortaya çıkan tedarik zinciri krizinin hani enflasyon riski yaratma ve buradan da merkez bankalarını faiz artırımına bırakma gibi bir durumla karşı karşıya. Farkındaysan iki örnek verdim ama iki örnekte de bir bardağın dolu bir de bardağın boş kısmı anlatmaya çalıştım. Şimdi piyasalar da bu iki uç arasında gidip gidiyorlar. Yani gidip geliyorlar. Yani bazen İşin negatif kısmı odaklanıyorlar. Mesela hemen şöyle bir örnek vereyim. Yani Çin'in çip üretiminde gaza basması ve kendi yapay zeka robotu olan DeepSeek'i işte bedavaya sayılabilecek bir fiyata kullandırmasıyla beraber hemen piyasalar Batı'nın yani oyuncularının bu return on investment dediğimiz yatırım getirilerini sağlayıp feasible hale gelip gelmeyeceğini düşünmeye başladı ve satışa geçti. Satışa geçince de bence bu yılın aslında hani büyük balonlarından birisi olan bu yarı iletken balonu ki sen iki defa zikrettin, Güney Kore borsası KOSPI tarafında çok büyük volatilite yarattı. Ama sonra baktık ki mesela Amerika'dan gelen veriler yani özellikle mikro şirket finansalları biz önce Microsoft'la başladık. Daha sonrasında işte dün Amazon'la devam ettik. Bu arada Meta ve yani Apple bilançoları nispeten zayıf görünse bile detayında onlar da kuvvetli. Böyle olunca da ya tamam yapay zekada problem var ama baksana finansallar da çok iyi geliyor. O yüzden negatif bir fiyatlama eğilimi yok demeye başladı. Şimdi Japon yeniden bahsetti. Japon yeni sıkı durun 40 yılın en zayıf seviyesindeydi bundan 2 gün öncesine göre. Amerikan doları karşısında çoğumuz görmedik bu seviyeleri. Fakat diğer taraftan da Amerikan doları ne kadar kuvvetli bunu da tartışmak lazım. Çünkü kendi içerisinde problemler var. Şimdi bakın Fed toplantısını bu hafta gördük. Şimdi Fed Başkanı Kevin Warsh mecburen şahince konuşmalar yapmak zorunda. Çünkü bahtsız. Şöyle bir bahtsız. Çünkü onu Trump getirdi. Ve Trump getirirken hepimiz dedik ki bu adam faiz indirmek zorunda dedik. O yüzden adam daha ilk günden mecburen o bozulan kredibiliteyi tamir etmek zorunda. Ve farkındaysanız çıktığı her yerde şahince konuştu. Ama şahince konuşmakla şahince davranmak farklı şeyler. İki toplantı geride bıraktı. İki toplantıda faiz artırsa kimse niye arttırırım demezdi. Arttırmadı. Hatta son toplantıda 3 üye arttırım yönünde oy kullanmasına rağmen kendisi kullanmadı. O yüzden piyasalar şunu düşünmeye başladı. Ben başından beri öyle düşünüyordum. Yani bakmayın hani söz uçar yazı kalır. Yani Warsh faiz arttıracağım diye söyler ama arttırırken zorlanır. Piyasa bunu da fark etti. Dün de Amerika'dan zayıf bir büyüme rakamı gelince denklem şöyle bir noktaya geldi. Bir volatilite çok yüksek. Yani normalde yaz aylarında bunu yaşamıyor olmamız lazımdı. Fakat volatilitenin yüksek olması da bir mevzu ile ilgili hem ifrat tarafında haber var hem tefrit tarafında haber var. O yüzden bir kafa karışıklığı var ve piyasalar yön bulmakta zorlanıyor. Neyse ki bugün itibariyle konuştuğumuz şeyler daha iyimser noktalar. Fakat Güney Kore'de şöyle bir uyarıda bulunayım. Güney Kore KOSPI endeksinin %40'ını Samsung ve Hynix oluşturuyor. O yüzden yarı iletkenle ilgili hikaye pozitif olduğu zaman KOSPI yukarı gidiyor. Tam tersi olduğunda aşağı gidiyor ama ya yani Güney Kore gibi gelişmiş bir ekonominin borsa endeksinin bu kadar volatil olmasının çok sağlıklı bir şey olmadığını, bu bize bu balonvari oluşumların nelere sebebiyet vereceğini hatırlatması açısından lütfen not almakta yarar var diye düşünüyorum.
1: Peki şimdi özellikle Fed'in kararı sonrasında da yani burada Kevin Warsh piyasaların kendi kendini zaten sıkılaştırdığı, burada herhangi bir adım atmaya da gerek duymadığı minimalinde sinyali alınan bir görüntü verdi. Hal böyle olunca özellikle ABD 30 yıllık tahvil getirilerindeki yükselişleri aslında orada takip etmiştik. 5.23 seviyelerine kadar gelmişti ve 2007'den bu yana görülen en yüksek seviyede demiştik dünkü manşetlerde. Bugüne bakıyorum hala 5.19 seviyelerine kadar inse de aslında orada yüksek seviye devam ediyor. Çünkü bu geri çekilme hafta içinde enflasyon endişeleriyle birlikte görülen çok yıllık zirvelerin aslında çok büyük zirvelerin ardından geldi. Şimdi çıktı olarak şunu sormak istiyorum. Evet, küresel finansal koşulların sıkılaştığı bir dönemdeyiz. O halde bugün bunun sonucu olarak kurumsal finansmanda CFO'ların en büyük sorunu finansman maliyeti mi oluyor, yoksa belirsizlik nedeniyle yatırım kararlarını ertelemek şeklinde mi bir karar olarak ortaya çıkıyor?
2: Tamam, süper. Şimdi evvela bir giriş yapayım bu soru cevaplamadan. Dünün güneşiyle bugünün çamaşırı kurtulamaz. Önce onu söyleyeyim. Hayat inanılmaz bir şekilde gelişiyor ve değişiyor. Yani bu değişim bizim bundan 5-10 sene önce bildiğimiz gerçeklerin tamamını farklı bir yere yani götürmeye başladı. Bu merkez bankacılık için de geçerli. Yani merkez bankacılığın bizim bildiğimiz o temel kuramlarının ve kurallarının artık sorgulanması gereken bir dönemden geçiyoruz. Ve Kevin Warsh da bunu yapıyor farkındaysan. Geldiği günden beri 5 tane çalışma grubu kurdu. Bu 5 çalışma grubunda Nobel'li çok sayıda iktisatçı işte ataması yaptı. Ve diyor ki yeniden tanımlayalım. Mesela Fed'in bilançosu. Bu kadar büyümeli mi mesela? Ya da mesela hangi göstergeye bakmamız lazım? Ya da yapay zeka hani Daron Hoca'nın da söylediği gibi yani gerçekten büyük bir verimlilik artışı mı sağlıyor? Yoksa aslında hani otonom yapıyla beraber aslında demokrasiyi geriye saran bir yönteme mi gidiyor? Yani bak anlatmaya çalıştığım hikaye şu. bu konuştuğumuz noktalar sadece finans piyasaları sınırlı değil. Bence geleceğin medeniyetini şekillendiren şeyler. O yüzden evvela bunları bir doğru anlamamız lazım. Şimdi senin soruna geleyim. Yani gerçekten hani ben de şirket yönetim kurullarında ya da aktif bir şekilde bahsettiğim rollerde hani beraber rol alıyoruz arkadaşlarla. Şöyle bir şeyle karşı karşıya kaldık. Yani dün yaptıklarımız bugün geçerli değil. Yöntemleri de değiştirmemiz lazım. O yüzden özellikle finans direktörleri, mali direktörler tarafında çok zor bir dünyayla karşı karşıyayız. Ama bu dünyanın en temel zorluğu tabii ki belirsizlik. Yani hani önünü görebiliyor musun, göremiyor musun? Çünkü önünü görebildiğin zaman karar verirsin. Yani karar zor da olsa, kolay da olsa karar verirsin. Evvela bir önümüzü görememe durumu söz konusu. Bu özellikle bizim gibi gelişmekte olan ülkelerde çok daha belirgin bir hikaye. İkincisi ise sen de zikrettin, finansman. Şu an dünyada finansmanın miktarla ilgili bir sorun yok ama finansmanın fiyatı ile ilgili ya da finansmanın kaynak ve çeşitliliği ile ilgili problemler var. İşte görüyorsunuz Amerika'da halka arzla mı bu işi yapmamız lazım, tahvil ihracı mı yapmamız lazım, yapılandırılmış finansmana mı gitmemiz lazım ya da banka kredisiyle mi kullanmamız lazım. İkinci konu bu. Üçüncü konu ise yani yine belirsizliğin getirdiği bir hikayeyle temel sorun şu. Bugün bir yatırım yapıyoruz, tamam mı? Bu yaptığımız yatırımın bir maliyeti var. Gelecek planlaması bu maliyeti karşılayacak mı, karşılayacak mı? Yani o bizim hani yatırım getirisi dediğimiz kavramla ilgili soru işaretleri çok net değişiyor. Yani bugün için baktığımız zaman evet karşılar diyebiliyorsun ama yarın farklı bir noktaya gidebiliyor. Bu neyi beraberinde getirecek? Mesela bizim gibi belirsizliklerin ve bu anlattığım soru işaretlerinin daha yüksek olmuş olduğu ekonomilerde aslında denge büyüme modelini aşağı çekiyor. Yani büyüme rakamını aşağı çekiyor. Bakın Türkiye'de eskiden bir %4'ler 5'ler görürdük. Şimdi %2'ler 3'leri konuşuyoruz. Fakat ABD'de bunu yapmakla birlikte yapay zekanın getirdiği verimlilik artışı büyümeyi biraz daha yukarı çekiyor. Ama esas hikaye şu, belirsizlik ve belirsizliği ne piyasalar ne de şirket yöneticileri pek sevmezler. Şu an öyle bir dönemden geçiyoruz.
1: Peki şimdi bugün yüksek faizli ortamında özellikle özel sermaye fonlarının satın alma iştahı ne kadar zayıfladı? Burada borçla finansman modeli mesela eski cazibesini kaybetti mi?
2: Şimdi tabii sektörden sektöre değişir. Yani net bir cevap buna vermemek lazım. Çünkü yani mesela bak Türkiye örneğini vermeye çalışayım. Ben hep bunu hep dile getirmeye çalışırım. Yani homojeniteyi kaybediyor ekonomik yapı. Yani bazı sektörler çok iyi performans kaydediyor. Ya da aynı sektörün içerisinde bazı şirketler çok iyi, bazı şirketler çok çok kötü. O yüzden yani bu özel sermaye fonları ya da hani bunu private equity demeyeyim, private debt diyeyim. Yani borç tarafına dönen yapılarda eskiden olduğu gibi böyle makro bir bakış açısı değil, mikro bakış açısı ortaya koymaya çalışıyorlar. Yani genel ekonomi ya da sektör değil, o sektördeki spesifik konu odaklanmaya çalışıyorlar. Şimdi öyle baktığımız zaman yapay zeka ve yapay zekanın uzantı tarafı, uzantıyla tanımlamaya çalışayım aslında. Bakın yapay zekanın müşteriye temas eden tarafı. Çünkü artık yeni hikaye orada. Yani siz fintech, işte healthtech, insurtech falan yatırım yapıyorsunuz ama nihayetinde bu yatırımınız nihai tüketiciye dokunuyor ve o nihai tüketiciye bir değer yaratıyorsa, daha da somutlaştırayım. Mesela sağlık teknolojileri tarafında sizin yapay zeka enstrümanlarınız, mesela moleküler ya da hücresel tedavi anlamında bir hastanızı şu anki hastalığı değil, gelecekte hasta olma ihtimaline gidip o ihtimale odaklanan modeller geliştiriyorsa buna yatırım yapıyorlar tabii ki. Ama bizim bildiğimiz eski tipte hani demir çeliğe yatırım yapalım ya da otomotivin ana sanayine yatırım yapalım dediğiniz zaman ne yazık ki o tarafta ilgi, iştah ve talepte bir düşüş olduğunu net bir şekilde gözlemliyoruz.
1: O zaman Türkiye'ye bakarken yabancı yatırımcı neye bakacak? Yani teknolojiye bakacak. Burada Türkiye'nin en cazip sektörü ne olacak? Yani ilk olarak makro, şirket bilançoları, işte siyasi risk birimi. Burada yabancının mesela Türkiye'ye bakışında ilk neyi satın alıyor?
2: Evet. Şimdi önce rakamlarla anlatayım çünkü az önce dünyadan konuşurken daha bir yüzüm gülerek konuştu ama Türkiye için biraz daha somurtarak konuşmam gerekiyor. Şimdi doğrudan yabancı yatırımlara bakıyorsunuz. Yılın ilk 5 ayında negatif. Ya 12 aylık kümülatif rakama bakıyorsunuz. Son 19 yılın en düşük seviyesi. Yabancının konut alımına bakıyorsunuz. Bir ara yıllık 6-7 milyar dolar net satış yapardık. Şu an tersine döndü. Biz dışarıdan konut alıyoruz. O yüzden yani sadece yabancı değil, herhangi bir yatırımcı Türkiye'ye baktığı zaman evvela bir öngörülebilirlik kısmına bakıyor. Bu yok ne yazık ki. İkincisi mülkiyetin hukuki garantisine bakıyor. Bununla ilgili de soru işaretleri var. Yani bir sabah uyandığınız zaman tavukçular içeri alınabiliyor mesela. Kayyum da atanabiliyor. Bunlara bakıyor. Üçüncü baktığı zaman ise yani borçlanma maliyeti. Bakın ben birçok yönetim kurumunda hep şunu konuşmaya çalışıyorum. Aslında dün de benzer bir konu konuştuk. Yani bir hissedara şunu diyebilirim. Abi yatırım yapacağına sen bana parayı ver. Ben sana bu parayı finansal anlamda getiri sağlamaya çalışayım. Yani hani opportunity cost dediğimiz aslında alternatif maliyete bakmaya çalışıyor. Bir de günün sonunda şuna gelelim. İster yabancı para cinsinden borçlan, ister Türk lirası somutlaştırayım. Şu an Merkez Bankası'nın verisine göre ticari TL kredi ortalama faizi 54, %54. Döviz borçlandığı zaman biz hep dövizi %8-9 diyoruz ama unutmayalım %100 döviz borçlanamıyoruz. Bir blended borçlanmaya giriyoruz. Bir de döviz borçlanmanın kur artışı da var. Bakın bugün dolar faizi %8 desek, dolar TL'nin bir yılda %20 arttığını varsaysak 28. Siz 50-50 borçlandığınız zaman 28 sizin dövizin TL maliyeti 54 ya ortalama 35 civarı bir yere geliyorsunuz. %35 borçlanma faiziyle yani hiçbir ülkede makul, sağlıklı ve anlamlı bir yatırımın geri dönüşü olmaz. O yüzden Türkiye tarafında yatırımların bu sebeple hani idame yani mevcut işi sürdürme dışında kalan tarafta çok fazla yatırım olmadığını ne yazık ki gözlemliyoruz. Bu rakamlara yansıyor.
1: Peki şimdi dünyayı değerlendirdik. Bu kez Türkiye'de kurumsal finansmanda CFO'ların bugün en büyük sorunu ne? Biraz da oraya bakalım isterseniz. Yani mesela finansman maliyeti mi, yine belirsizlikle birlikte yatırım kararlarının ertelenmesi mi?
2: Evet. Şimdi CFO'nun derdinin bir adım gerisine gideyim, şirketin derdini konuşayım size. Bir numaralı madde finansman. Yani hem maliyeti hem miktarı. Bakın şimdi ben bunu söylerken mesela hani Sayın Merkez Bankası yöneticilerimiz diyecekler ki ya kredi büyümesi o kadar zayıftı. Kredi homojen dağılmıyor. Esas mesele bu. Yani siz vücuda kanı veriyorsunuz ama kan vücuttaki her yere eşit miktarda gitmiyor. O yüzden bir numaralı madde finansmanın miktarı ve finansmanın maliyeti. İki numaralı maddemiz, ya bakın isim vermeyeyim ama geçen de tekstil sektörünün çok önemli iki tane duayeniyle konuşuyorduk. Şeyi dediler yani İtalya'da bir tekstil ürünü üretme maliyeti Türkiye'nin yaklaşık %40 altında. Bakın İtalya'da üretim Türkiye'nin %40'a daha ucuz. O yüzden biz pahalıyız. Ya bu pahalılık kaynağını çok iyi, rekabet gücümüzü kaybettik. Rekabet gücümüzü kaybetmemizin arkasında birçok faktör var. Ama yani bu faktörlerden herhalde benim görebildiğim en temel hikaye geleceği göremeyen üretim faktörleri, özellikle işçiden bahsediyorum, verimliliği azalıyor. Yani Türkiye'nin faktör verimliliği azalıyor. Türk lirası değerli. Bakın Merkez Bankası'nın kendi verisine göre birim iş gücü maliyeti üzerine hesaplanan reel efektif döviz kuru gelişmiş ülkelere göre son 3 yıla göre 2 kat büyüdü. 2003 seviyesinin üzerine gelmiş vaziyette. Bizim pazarlara baktığımız zaman mesela Avrupa pazarında yani hem talep aşağıda hem Çin rekabeti yüksek. Bizim hani ABD pazarı daha küçük ama mesela geçen hafta Trump yeni vergiler koydu. Efektif verginin en yüksek olduğu üçüncü ülkeyiz. Bir Çin, iki Brezilya, üç biziz. Yani hangi birinden bahsedeyim? Önce onu bir düşüneyim ama. O yüzden CFO'lar bunun içerisinde yani evvela ben de o tavsiyede bulunayım. Likidite yönetmeleri lazım. Çünkü unutmayalım bir şirketi zor duruma sokan durum hani asla bilançonun küçülmesi ya da kısa vadeli karsızlık değil, likiditeye erişmektir. O yüzden likiditeyi doğru yönetmek lazım. Likiditeyi doğru yönettikten sonra ise yani bu biraz farklı gelecek. Çünkü bu biraz da benim şirketlere çok yani empoze etmiş olduğum bir hikaye. CFO dediğiniz kişi aslında riski yaratan değildir aslında. Yaratılan riski çözmeye çalışan, yaratılan finansal riski çözmeye çalışan hani oyuncudur. O yüzden benim önerim de bir şey oluyor. Şu an ben CFO'ları CEO'nun bir tık altında, hatta bazı durumlarda CEO seviyesinde konumlandırıyorum. Çünkü evet, şirketin bütünlüğünü biz bunu hani biz şey diyoruz yani hizalanmayı sağlayan yani riski kaynağında bertaraf eden. Bu arada risk dediğimiz sadece döviz riski düşünmeyin ha. Eğer şirket uzun vadeli finansmanda zorlanacağı bir yatırıma girmeyi düşünüyorsa CFO burada fren rolüyle aslında oynaması lazım. Hı. Yani aslında ben CFO'yu şu an bir orkestrada bateriste benzetiyorum. Eğer baterist doğru tempoyla, doğru hızla giderse metronom eşliğinde şirket doğru çalışır. Ama hızlı giderse karmaşa olur, yavaş giderse hepimiz uyuruz. O yüzden çok kritik bir rolle karşı karşıyayız.
1: Kesinlikle, özellikle böyle bir dönemden, böyle bir süreçten geçerken oldukça önemli bir role sahip. Evet, bilançoları da karşılamaya devam ediyoruz. Fatih Keresteci, Yapı Kredi Bankası ikinci çeyrekte 11,7 milyar Türk lirası net kar açıkladı. Beklenti altında. 10.8 milyar TL'lik bir beklenti vardı. 10,7 milyar TL şeklinde net kar var. Şimdi dönelim şöyle yine küresel faizlerin yüksek kaldığı senaryoda Türkiye'yi değerlendirmeye. Özellikle Türkiye'deki şirketlere baktığımız zaman burada şirketlerin Eurobond olsun, tahvil ihracı olsun, halka arz planlarında nasıl bir değişiklik değişim beklersiniz siz? Nasıl bir değişiklik beklemek lazım ya da?
2: Evet. Şimdi evvela bir yapısal kavramı ben rakamlara dökmeye çalışayım. Bizim piyasanın ya da bizim şirketlerin

0: fonlamanın finansman kaynağı banka kredileri. Yani yaklaşık böyle %90 plus biz finansmanı banka kredileri üzerinden sağlıyoruz. İşte %10'un altında bir kısmını ise sermaye piyasalarından sağlıyoruz. Bu bir yapısal bir mesele. Yani biz Avrupa'ya daha yakınız, yapısal. Mesela biz bunu ABD için konuşsak denklemi tersine çevirmemiz lazım. Yarısından fazlası sermaye piyasası, yarısından azı bankacılık. O yüzden bizdeki şirketlerden ne yaparsanız yapın finansmanın ana kaynağı banka. Banka tarafında ise işte yani uygulanan para politikası, makro ihtiyati tedbirlerle beraber orada kredi imkanları çok geniş olmadığı için bizim şirketlerimizin finansman imkanları 70 ile mukayese ettiğimiz zaman nispeten sınırlı. Tabii burada sermaye piyasalarını biraz hani hareketlendirmeye çalışıyoruz. Özellikle halka arzlar tarafında hareketlenmeye çalışıyoruz. Çünkü yani Eurobond ihracı dediğiniz nokta çok az sayıda şirketin yapabildiği bir konu. Çünkü yani Eurobond ihracı için önce şirketin yapısı buna uygun olacak. İşte yurt dışı piyasaları bileceksiniz, yabancı yatırımcı anlatacaksınız gibi gibi faktörler. O yüzden Türkiye'de Eurobond ihracıyla borçlanma sağlayabilecek hani ben diyeyim 20, siz deyin 30, daha fazla bir şeyden çok fazla bahsetmeyiz. Bir de o piyasa şöyle sığ bir piyasa. Yani mesela bakın ya bir tane şirketin sorun yaşarsa isim vermeyeyim şu an bir tane öyle bir şirket var. Eurobond faizi işte 100 üzerinden çıkan faiz 20'lerde 30'larda hemen bu genele yansıtılıyor. O yüzden orası çok sınırlı bir alan. İçeri tarafta hani bizim ÖST dediğimiz taraf son dönemde canlanıyordu ama orada da benzer bir problem var. Yani orada da bir sorun yaşadığınız zaman ki biliyorsunuz işte son dönemde halka açık birkaç şirketin hani ÖST problemi oldu. Orası da yani sınırlı bir alan geliyor. Geri bir tek halka arz kaldı. Halka arz tarafı da işte malumun yani borsanın performansıyla çok paralel hareket etmesi lazım ki bak başka bir şey söyleyeyim. Son 6 gündür bizim BIST endeksi düşüyor. O noktada özellikle MSCI'nin başlattığı ve diğer endeks sağlayıcılarının da getirmiş olduğu soru işaretleri söz konusu. O yüzden evet düne göre biraz daha farklı yöntemler var ama yine de ağırlıklı olarak finansman dediğiniz zaman banka kredileri üzerine gitmeye çalışıyoruz. Orada da sen Yapı Kredi'nin bilançosundan bahsettin. Ben yani son birkaç hafta içerisinde Fitch başta olmak üzere bazı yabancı bankalar Türk bankalarının varlık kalitesine ilişkin soru işaretlerini arttırmaya başladılar. Yani varlık kalitesini anlatmaya çalışayım. Yani vermiş oldukları kredileri tahsil edebilme yetisi. Yani 2018 standartları olsa biz grup 2 kredilerden yani yakın izlemedeyle bunu nar hep görürdük ama düzenlemelerle beraber orası biraz böyle makyajlanmış, gizlenmiş vaziyette. O yüzden bakın yani bankacılık sektöründeki banka hisseleri Temmuz ayı performansı diye baktığınız zaman yani bu bütün bir araya getirdiğimiz zaman evet şu an Türkiye'de evet finansmanda hala yani kanallar çalışıyor ama bizim umduğumuz o yüksek büyüme oranını finanse edecek bir finansman ortamının olmadığını görüyorum ve enflasyonla mücadelede başarıya ulaşamadıkça da o finansman tarafında bir rahatlamayı yakın vadede beklememek lazım ve sonuç olarak da bizi izleyen işte şirket yöneticilerine ya da hissedarlara Türkiye'de finansman maliyetinin ve finansman imkanlarının bir süre daha en azından bir süre daha sorunlu gitmeye devam edeceğini söyleyebiliriz.
1: Peki stratejik ortaklık doğru bir finansman modeli olabilir mi? Nasıl bakmak lazım?
0: Ya olabilir. Yani çok net olabilir. Ama bakın şey Peter Drucker'a yani atfedilen bir söz vardır. Der ki işte kültür strateji kahvaltıda yer. O yüzden yani biz bunların hepsini tartışıyoruz. Yani tüm her yer tartışıyoruz ama bir de kültür denen bir kavram var. Ben Türkiye'de hep şunu görüyorum. Yani küçük olsun benim olsun. O yüzden Türkiye'de böyle ortaklıklara falan çok sıcak yani bakılmıyor. O yüzden de evet bu bir opsiyon ama bu opsiyonun çok realize olduğunu görmüyoruz. Bir başka bir şey daha var yani Pelin. Yani gerçekleşen ortaklıkların da çok fazla sağlıklı yani gitmediklerini aslında görüyoruz. O yüzden Türkiye'nin bu kültürel devrimini yaşamadan ya da işte hissedarların iş yapma şekillerini değiştirmeden Türkiye'de stratejik ortaklıklarına çok hani fayda getirmeyecek kanaatindeyim. Bir not bir orada düşe. 2010'lu yıllarda yani yabancı menşeli çoğunluklu işte o başta bahsettiğimiz özel sermaye yatırımları Türkiye'de çok sayıda yatırım yaptılar. Fakat dönüp baktığımız zaman işlerinde en iyi yatırım yapanların bile kendi para birimleri cinsinden çok büyük getiri elde edemediklerini. Bir de sadece Türkiye özgü değil, dünyada da temel hikaye bu. Bakın bir yere girebilirsiniz. Orada bir sorun yok ama çıkabilecek misiniz? Yani exit dediğimiz kavramda da problemler yaşandığı için ben Türkiye'de stratejik ortaklıklarının münferiden tabii ki çalışacağını ama büyük resim itibariyle bu bahsettiğimiz finansal zorluklara çözüm bulabileceğini çok fazla yakın vadede göremiyorum.
1: Peki şimdi biraz daha şöyle bir genele yayayım o zaman. Önümüzdeki 6 ay için yatırımcılar açısından da en kritik soru şu aslında. Yani buradaki alternatiflerde neye bakacak? Fed ne yapacak?

0: Sorusunu mu izleyecek? Eğer yatırımları karşılığını verecek mi? CAPEX'i konuşuyoruz ya sürekli. Yoksa küresel büyüme yavaşlıyor ve dolayısıyla oradan bir darbe yiyebiliriz mi diyecek? Buradaki en kritik soru ne olacak?
1: Şimdi Pelin, ben doktora tez konum ya finansal krizlerde erken uyarı sistemleriydi. Şimdi geçenlerde Financial Times'ta Martin Wolf bunu yazdı. Bu defa farklı değil dedi. Biz de geçen hafta Açıl'la da ben böyle arkaya eğilip kütüphaneden kitabımı alarak göstermiştim.
0: Şahane.
1: Şimdi bir kez şunu söyleyeyim. Yani bazen biz küçük resimde kaybolabiliyoruz. Yani bu fıtrat, yani bu miyop da davranış biraz da insan fıtratının bir aslında sonucu. Ama büyük resme baktığınız zaman ben bir finansal çalkantı ya da türbülans için hemen hemen her şeyin olduğunu görüyorum. Hemen hemen her şey ortada. Yani borç seviyesi çok yüksek. Küresel borcun GDP oranı %308. Jeopolitik riskler çok çok yüksek, tamam mı? İşte sadece biz odaklanıyoruz, Orta Doğu'ya odaklanıyoruz. Halbuki kuzeyimizde de çok büyük sorunlar yaşanıyor. Mesela hani bu crack margin dediğimiz aslında hani biz ham petrol fiyatına bakıyoruz. Rafine çıktı fiyatları yani inanılmaz yerde enflasyonist hisler var. Trump faktörü var. Yani sabah uyandığında Trump'ın yeni bir şey yumurtlamayacağını kimse yani iddia edemez aslında. Senin bahsettiğin yapay zeka sermaye verimini sağlayacak mı? Merkez bankaları faiz artıracak mı gibi konular söz konusu. Bir de bunun üzerine Kasım Amerikan seçimleri gelecek. Seçim sonrası da Trump topal ördek durumuna düşerse 2027 yılında biz acaba Amerika'nın yeniden borç tavanına çarpması, tavanı aşamayıp hükümet kapanması, hükümet kapanmasının sistemi kitlemesini görecek miyiz? O yüzden ben hani 6 ay demeyeyim, sen 6 ay diye sordun ama ben önümüzdeki 1-1,5 yıllık perspektifte kendi akademik kariyerimin bana söylediği noktada ben bir küresel finansal çalkantı yaşanma ihtimalini zayıf bulmuyorum. O yüzden de evvela bir buna odaklanmak lazım. Tabii bunu tetikleyen her şeye de dikkat etmek lazım. Ben 3 şeye bakardım. 3 şeye bakardım. Birincisi yani tersten gideceğim. Yapay zeka şirketlerinin verimliliği, çünkü bunlar piyasada likiditeyi vakumluyorlar. Yani ikincisi Fed bu likiditeyi verecek mi? Vermezse likidite problemi yaşanacak. Faiz artacak mı, artmayacak mı? Üçüncüsü jeopolitika. Bu arada jeopolitika bir tık daha götüreyim. Bakın siyah kullar o kadar arttı ki Pelin. Dün kıta Avrupa'sında Ren Nehri'nin su seviyesi aşağı doğru gelince özellikle Almanya, Hollanda'daki sanayi kuruluşlarının ürettikleri malları nehir üzerinden sıcak denizlere sevkiyatla problem yaşamaya başlandı. Yani tedarik zinciri meselesinde de çok temel problem var. O yüzden ben yani hem yatırımcı tarafı hem şirket yönetim tarafı önümüzdeki 1-1,5 yıllık perspektifte küresel bir bakış açısıyla dikkatli, itidalli ve temkinli yaklaşmalarının daha sağlıklı olacağı kanaatindeyim.
0: Peki bugün önüne 1 milyar dolarlık bir fon gelse, Türkiye'de hangi sektörlere yatırırsın?
1: Evet. Savunma sanayi ön plana çıkan birinci konu. Ama savunma sanayinin ben top tüfek tarafına gitmem. Çünkü benim etik değerlerimle çelişir aslında. Ben biraz onu sağlayan tarafta ve ben savaşı karşı tarafı vurmak için değil kendini savunmak için düşünenlerdenim. O yüzden savunma sanayi tarafı diyeyim. Yani ikincisi sağlık sektörü. Bakın Türkiye'de şu an tüketim tarafına baktığımız zaman açık ara en hızlı büyüyen alan kişisel bakım ve kozmetik tarafı. O yüzden bu longevity dediğimiz hikaye aslında. Hepimiz yaş alıyoruz. Yaş alırken de daha da uzatmak bir insani hikaye. O yüzden o tarafa yatırım yaparım. Üçüncüsü enerji. Fakat enerjinin daha çok depolama tarafına yatırım yaparım ve yeşil ve depolama tarafına yaparım. Dördüncü taraf da aslında o yüzden CFO dedik ya, bir madde daha ekleyeyim. CMO yani Chief Marketing Officer yani pazarlama direktörü. İnsanların davranış modeli değişiyor. Hayata bakış açısı değişiyor. Yani benim evlatlarımın hayata bakış açısı birbirinden çok çok ters. O yüzden benim evlatlarımın bakış açısının gerektirmiş olduğu tüketim alanlarını hem ürün bazında hem hizmet bazında hem de yeni dünya şöyle bir yere gidiyor Pelin. Oraları bitireyim çok uzatmadan. Eskiden tüketici bizden ürün isterdi. Sonra tüketici bizden hizmet istemeye başladı. Şimdi ise tüketici bizden çözüm istiyor. O yüzden tüketicinin pain point dediğimiz aslında sıkıntı duyduğu alanlara parmak basan noktalarda ürün hizmet deneyim ve çözüm yaratan alanlara yatırım yapardım.
0: Güzel. Şimdi çok da güzel örneklerle aslında somut hale getirdin. Diğer bir tarafta şunu da sorayım o halde. Yatırım dışında bir de Türkiye'nin biliyoruz ki 2025 ve 2026'nın ilk yarısında da bu cazibesini koruduk. Carry Trade'de EM piyasaları içerisinde ikinci getiri elde eden. Şimdi bunun devam edeceğini düşünüyor musun? Çünkü bugün yatırımcı hala kuru konuşmaya devam ediyor. Çok fazla

0: bilgi kirliliği de var. Türk lirasında işte bir aşırı değersizleşme dönemine geçilecek mi şeklinde. Bunu sana sormak istiyorum. Yoksa carry trade cazibesi devam edecek mi yüksek finansal sıkı koşullara rağmen?
1: Şimdi evvela güzel bir şey söyledin. Reuters'in geçen de bir anketi vardı. Soruyorlar ya ülkelere. Geçtiğimiz hafta yalan habere maruz kalma olanınız ne diyorlar? Türkiye %47 ile birinci sırada. O yüzden bilgi kirliliği bizde çok çok fazla. Yani ya inanılır gibi değil. Yani Cumhurbaşkanımız tatile gidiyor. Hemen garip garip dedikodular falan çıkıyor. Mesela yani artık yani çok asılsız şeylerle. O yüzden yani bizi izleyenlere naçizane tavsiye. Sosyal medya bir çöplük, ona dikkat etsinler, doğru isimlere baksınlar. O yüzden bu çok bilgi kirliliğinin yaratmış olduğu volatiliteden uzak durmak lazım. Bu birincisi aslında. İkincisi yani Türkiye tarafından baktığımız zaman ben hani carry trade'in biraz da zorunlu olduğu kanaatindeyim. Yani çünkü bunun çıkma şansımız yok. Çünkü bizim şu anki ekonomik program, hani buna program diyebilirsek. Çünkü bir program için çok ayağın olması lazım. Ben o sınıfa koymuyorum ama bunun en nokta yani en yani göbeğinde yatan unsur Türk lirasının hani istikrarı ya da liralaşma yani performansı var bu tarafta. Yani o yüzden Türkiye'nin normal şartlar altında bu döngüden çıkması çok mümkün değil. O yüzden ben aylık dolar tl kurunun işte %1.7-1.8 civarında bir hani artışına yani imkan verileceğini ya da hani izin verileceği yani kanaatindeyim. Çünkü bunu yukarı çektiğiniz zaman bu sefer liralaşmadan geri dönüş tüm dengeyi bozabilir. O yüzden benim varsayımım şu. Seçim tarihine kadar benim de bas senaryom 2027 sonu ya da 2028 başı mevcut kur eğiliminde çok majör bir değişim olmayacağını carry trade anlamında yani yatırımcıyı mutlu edecek bir getirinin verilmeye yani devam edecek kanaatindeyim. Sadece bu senaryomu hani Kastamonların meşhur bir lafı vardır. Taş düşebilir, ayı çıkabilir. Beklenmedik bir şey olmaması koşulu altında ben bu eğilimin seçimlere kadar devam edeceğini düşünüyorum.
0: Şahane. Şahane bir program yaptın. Çok çok teşekkür ediyorum katkıların için, detaylar için. Güzel bir hafta sonu diliyorum sana şimdiden Sayın Fatih Keresteci. Efendim kısa bir araya gidiyoruz.
2: Birikimlerinizi hedefine ulaştıran Hedef Portföy'ün sunduğu sabah raporu devam edecek.
3: Reklam.
4: Tek ödemeli krediden kredi taksit ertelemeye ihtiyacına yönelik birçok alternatif Akbank'ta. Sen de hemen mobilden Akbank'la ol, kredini kullan. Detaylar akbank.com'da.
5: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
6: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
3: Reklam.

0: Asya piyasalarıyla devam ediyoruz. Pekin'den Sadi Kaymaz bizlerle birlikte. Sadi, nedir böyle çift haneli yükselişler?
1: Pelin, şimdi çift haneli dedin, hemen aktarayım. Bir defa Kospi şu anda seansın en yükseklerinde, kapanışa az kaldı. %18'i de aşmış durumda. Gün başından bu yana aslında ciddi yükselişler vardı. %15'ler, %17'ler gördük ama şu an tekrar söyleyelim, %18'in üzerinde. Yine Tayvan'a baktığımızda da orada da %9. Çin'de de yarı iletkenleri yoğun olduğu bazı alt endekslerde, Star 50'de örneğin %7'lik 8'lik kazançlar görüyoruz. Dolayısıyla akşam Amerika'da baştan o dipten sekme, yapay zeka ve data merkezi temalarında burada Asya'da şu anda hız kazanarak da devam ediyor. Tabii eski Hynix'e de dikkat çekmek isterim. O da %30 civarında, tekrar söyleyelim, dilim sürçmüyor Pelin, %30 civarında eski Hynix yükseliş görüyor. Tabii bütün bu yükselişlere rağmen Kospi'nin ayı yaklaşık %22 düşüşte, eğer böyle kapanırsa düşüşte kapatacağını da belirtmek isterim. Japonya'da Merkez Bankası, baktığımız kısa, o yüzden hızlanıyorum Pelin. Japonya'da Merkez Bankası faizi sabit tuttu ama biraz şahinimsi sanki. Neden? Çünkü orta ve uzun vadeli enflasyon beklentilerinin daha da arttığını söylüyor. Bir taraftan da ücret görüşmelerinde şirketler daha aktif hale geldi diyor. Dolayısıyla en azından benim şahsi kanaatim, birazcık daha böyle enflasyona odaklanmış durumdalar. Sonbahar aylarında da bir arttırımı daha piyasa şu anda fiyatlıyor Pelin.
0: Peki, çok teşekkür ediyorum Sadi aktardıkların için. Detaylar için Asya piyasalarını noktalıyoruz.

Ve efendim evet, teknoloji hisseleri Güney Kore öncülüğünde yükseliş göstermişti. Yen ise bir diğer tarafta müdahaleyle birlikte yükselişini beraberinde getirmişti. Ancak daha sonrasında bu müdahalelerde bir miktar daha etkinin zayıflaması ile birlikte azaldığını takip ettik. Kazançlarının bir kısmını geri verdi. Evet, Asya borsalarında Güney Kore KOSPI'ye bakıyoruz efendim. Gün içinde %18'e kadar yükseliş sergilediğini takip ettik. Burada yükselerek son 3 gündeki sert satışlarını da telafi etti. 6.603 puana kadar da geldiğini takip ediyoruz. Şangay tarafına baktığımız zaman alt endekslerde orada da teknoloji hisselerinde yön yukarıydı. Nike endeksine bakıyoruz. %4'e varan pozitif bir seyir. Bir tarafta Asya borsalarında hem Hynix hem Samsung gibi hisselerde de yine %20'nin üzerinde

0: ait ettiğini takip ettik. ABD vadelilere bakalım efendim. Oradaki kazançlar devam ediyor. Pozitif seyre devam ettiğini gösteriyor bize ABD vadeliler tarafında. Özellikle Nasdaq tarafında %1'in üzerinde yukarı yön söz konusu. S&P 500'de yarım puanlık pozitif bir seyir ve Dow Jones tarafında da 0.44'lük yön yukarı. Bir tarafta aslında bugünün hisselerinde direkt olarak manşet bir miktar daha yine aslında teknoloji endeksi olarak da öne çıkıyor. Evet, sabah raporunu böylece noktalıyoruz efendim ve birazdan yatırım bülteniyle karşınızda olacağım.
1: Birikimlerinizi hedefine ulaştıran Hedef Portföy'ün sunduğu sabah raporu sona erdi. Bloomberg ET Radyo.

Yatırım bülteniyle devam ediyoruz efendim. Evet, aslında bu sabah bugüne başlarken teknoloji hisselerindeki yüksek seyirle birlikte başladık ki Güney Kore Kospi öncülüğünde yükseliş sergiledi Asya piyasalarında. Bir diğer tarafta Japonya Merkez Bankası'nın faiz kararını karşıladık. Japonya Merkez Bankası'nın beklendiği gibi faizleri değiştirmemesi ve bunun yanı sıra yetkililerin döviz müdahalesinin de etkisinin azalmasıyla birlikte yende görülen kazançların bir kısmını geri verdiğini takip ettik ama bugünün manşeti haftanın son işlem gününde özellikle Asya hisselerinde de görülen teknoloji hisselerindeki sert yukarı yönlü

0: Hareketler Güney Kore KOSPI gün içerisinde %17'ye kadar yükselmişti. Kapanışına aslında dakikalar kala %18'e kadar da yükseltti. Samsung tarafına bakıyoruz, Hynix tarafına bakıyoruz. %20'nin üzerinde bir değer kazancı söz konusu. Çip üreticileri Asya tarafında, özellikle MSCI Asya Pasifik tarafında yükselişe en büyük katkıyı sağlayan da sektör olduğunu söyleyelim. Ama bunun yanı sıra burada aslında Wall Street'te yarı iletken hisselerinde görülen rally'nin devamı olarak da yansıdı. Şimdi Nasdaq 100 tarafına bakıyoruz. Nasdaq 100 tarafı Perşembe günü %3'den fazla yükselerek 6 günlük düşüş serisini sonlandırdığını takip ettik. Bugün vadeliler tarafında %1'in üzerinde alımlar devam ediyor. S&P 500 ve Avrupa vadelileri de artıda işlem görürken Asya Pasifik tarafında, MSCI tarafında %3,5'un üzerinde pozitif bir seyir. Yani bugünün manşeti merkez bankaları sonrasında teknoloji öncülüğündeki yükseliş serisi beraberinde geliyor efendim. Evet, piyasa açılışı öncesi öne çıkan gündem başlıklarıyla hızlıca başlayalım ve bu teknolojiyi devam ettirelim konuşmaya. Japonya Merkez Bankası faizi %1'de sabit tuttu. Değiştirmedi politika ayarlarını. Cuma günü yayımlamış olduğu kararla politika faizini %1'de sabit bırakırken 52 ekonomistin, Bloomberg'ün anketine katılan 52 ekonomistin tamamı bu kararı bekliyordu. Karar 8'e karşı 1 oyla alındı. Kurul üyesi Takata ardı arda ikinci toplantıda da faiz arttırımı yönünde kullanmıştı. Diğer bir tarafta ise efendim Japon yetkililer gece saatlerinde para birimi yeni desteklemek amacıyla döviz piyasasına müdahale etti. Zayıf yen, bojun enflasyonu yukarı iten unsurlar arasında gördüğü faktörlerden biri olarak da öne çıkıyor. Faiz kararının ardından yen dolara karşı sınırlı bir değer kaybına işaret etti. Dediğimiz gibi bir tarafta Merkez Bankası değiştirmedi, diğer tarafta yetkililerin döviz müdahalesinde etkisi azaldı. Hal böyle olunca da yen kazançlarının bir kısmını geri verdi. Diğer tarafta yapay zeka iyimserliği KOSPI endeksini yukarı yönlü çekti. KOSPI endeksindeki kazançlar %18 seviyesine kadar geldi. An itibariyle oradaki teknolojideki yükseliş ise ABD vadeliler tarafında da görülmeye devam ediyor. Nasdaq 100 tarafında, vadeli tarafında %1,20'lik yukarı yön söz konusu. Sert pozitif hareketler de devam ediyor. Apple ve Amazon hisselerinde bilanço etkisini gördük. Amazon hisseleri şirketin bulut bilişim gelirinin üst üste 5. çeyrekte hız kazanmasının ardından yükseliş kaydetti. Apple hisseleri ise bileşen tedarikindeki sıkıntıların şirketin satış beklentilerini olumsuz etkilemesi ve sektör genelindeki arz kısıtlarını beklenenden daha ağır hissedildiğine işaret etmesinin ardından kapanış sonrasında sert bir gerilemeye işaret etti. Trump'tan yapılan açıklama var. Hamas'ın silah bırakması yönünde anlaşmaya varıldı şeklinde de yapmış olduğu bir, aslında burada başlık öne çıkıyor diyelim. Piyasa açılışı öncesi öne çıkan gündem başlıkları teknoloji ağırlıklı olmak üzere şekilleniyor. Hızlıca veri takvimine geçiyoruz efendim. Veri takviminde bugün neleri takip edecek yatırımcılar? Efendim bugün özelinde haftanın son işlem günde Türkiye dış ticaret dengesi Haziran ayına ilişkin saatler onu gösterdiğinde turizm istatistikleri verisinde yine karşılıyor olacağız. 2026'nın ikinci çeyrek verisi gelecek. 10.55'te ise Almanya'dan işsizlik oranı verisi ve Türkiye'den yabancı ziyaretçi verisi bugünün özelinde takip edeceğimiz veriler arasında olduğunu söyleyelim. Ve şimdi kısa bir araya gidiyoruz. Aranın ardından detaylandıracağız gelişmeleri.
1: Reklam. Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.
2: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de. V-Kart Troy kredi kartları ile gelir vergisi ödemelerinize vade farksız 3 taksit. Vakıf katılımlı olun, avantajlardan yararlanmaya hemen başlayın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobi Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
3: Reklam. Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.
4: Reklam. Vakıfbank Platinum Plus Metal ve Reserve Kart'la her anınızı özel yaşayın. Yurt içi ve yurt dışındaki seçkin lounge alanlarından ücretsiz yararlanmanın keyfini çıkarın. Her harcamada daha çok kazanın. Biriken World puanlarınızı uçak bileti ve otel rezervasyonlarında 2,5 kata kadar değerli kullanın. Dünyanın her yerinde ayrıcalıklardan yararlanın. Yurt içi ve yurt dışında yapacağınız restoran harcamalarında %20'ye varan indirimin tadını çıkarın. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Başvuru için Vakıfbank şubelerini ziyaret edebilirsiniz. Vakıfbank, daima seninle.
3: Reklam.
5: I saw you on a Sunday in a cafe and all you did was look my way. And my heart started to race.

0: What you doing to me?
1: Bloomberg TRT televizyonuyla ortak yayın.

0: Yatırım bülteninde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Marbaş Menkul Değerler Genel Müdür Yardımcısı Soner Kuru ile birlikteyiz. Soner hoş geldin.
1: Hoş bulduk Pelin, günaydın.
0: Soner şimdi bugün öne çıkan başlıklar arasında dedik ki teknoloji rallisi, işte Güney Kore tarafındaki yükselişler %18. Dün Nasdaq 100 tarafına bakıyoruz, %3'ten fazla yükseliş. Bugün vadeliler tarafı yine %1,20'lik yön yukarı. Dolayısıyla bugün baktığımız zaman küresel risk iştahı teknoloji öncülüğünde yeniden orada artarken BIST'in bu hareketi teyit edebilmesi için neye ihtiyacı var? Kendi makro dinamiği mi, yoksa bu ralliye biz de eşlik edebilir miyiz bazı sektörler özelinde?
1: Yani şöyle, küresel tarafta tabii biliyorsun büyük şirketlerin, özellikle büyük teknoloji şirketlerinin bilançolarını alıyoruz. Mevcut karlılıklar bir yana dursun, yapılan rehberliklerde özellikle yapay zeka ve çip tarafına yönelik biliyorsun önümüzdeki birkaç yıl için talebin arzdan daha yüksek gideceği noktasında yapılan rehberlikler. Zaten %10 kadar düzeltme yapmış olan Nasdaq tarafında o düzeltmenin yerini yeniden yukarı harekete bırakmış oldu. Aslında oradaki hikaye biraz daha bağımsız. Güney Kore tarafında da yine benzer bir hareket görüyoruz ama buradan içeriye doğru baktığımızda şöyle bir konjonktür var. Maalesef Güneş, Ay ve Yıldızlar Borsa İstanbul'un geri çekilmesi için bir araya geliyor gibi bir hikaye. Yani içerideki görüntü, çünkü şöyle bir kere mevcut petrol fiyatlarının yüksekliği ve belirsizliği, buradan gelecek enflasyon, Merkez Bankası'nın faiz indirimi patikası noktasında açılacak bir alanı kapatıyor. En son PPK'da da yine bunu gördük. Özellikle yani haftalık repoya dahi geçilemediği bir süreçteyiz ki bir miktar böyle özellikle Haziran ayı içinde ateşkesle de birlikte alan bulursa faiz indirir veya normalleşir beklentileri vardı. Buradan bir gol yedik, 1-0. İkinci konu, özellikle biliyorsun bu endekslerle ilgili yabancı şirketlerin, yabancı yatırımcının uyarıları var. Borsa İstanbul'un işleyişi ve yapısıyla ilgili özellikle son dönemde likiditenin de iyiden iyi kurumasıyla birlikte piyasada homojenite bozuldu. Bununla ilgili uyarı, özellikle fonlara olan girişi, ki piyasa bir süredir zaten fonlar üzerinden ilerliyordu, fonlara olan girişi durdurdu. Oradan bir gol yedik. Şimdi üçüncü konu da şu, Temmuz ayı içinde ilginç oldu. Halka arzlar, yani yılın ilk 6 ayında 16 halka arzlar, toplam 26 milyar halka arz büyüklüğü. Ama Temmuz ayında 10 ya da 11 halka arz, 30 milyarın üzerinde bir halka arz büyüklüğü. Şimdi zaten az önce bahsettiğim iki konu, likidite girişini durdurmuşken bir de bu halka arzlar aynı miktarda suyun daha fazla kaba bölünmesi anlamına geldi. O da toplam seviyeyi aşağı düşürdü ve biz Borsa İstanbul tarafında önemli kritik destekleri kırdık. Yani 2025'in Haziran'da 9000 seviyesinden başlayan takip ettiğimiz bir yukarı trend kanalı var. Maalesef son iki gündür devam eden satışlarda özellikle 13.800'ün aşağı kırılmasıyla bu trendin bozulduğundan söz edebiliriz. Burada hikayeyi tersine ne çevirebilir? Açıkçası iki nokta, yani ne zaman bir faiz indirim noktasında beklenti fiyatlanmaya başlar, bu olabilir. Veya regülasyonlardan gelecek, regülasyon tarafından gelecek adımlarla birlikte bu yabancının uyardığı konularda soru işareti giderilir. Paralelinde güçlü bir yabancı girişi olur. Herhalde bu iki ihtimalden biri burayı kırabilir yukarı diye değerlendiriyoruz. Haricinde tahmin ediyorum ki piyasa böyle baskılı, bir miktar keyifsiz, tatsız, tuzsuz devam etmek durumunda kalacak bu süreçler netleşene kadar.
0: Soner şimdi bir tarafta da bilanço sezonundayız, hem küreselde hem yerelde. Şimdi Borsa İstanbul tarafında da sana şunu sormak istiyorum. Yani bugün baktığımız zaman küreselde örnek var. İşte Apple diyor ki güçlü beklentiyi sunmasına rağmen satış baskısını beraberinde getirdi. Amazon ama bilançosuyla birlikte pozitif ayrıştı. Yani artık burada piyasalar hikaye değil, karlılığı fiyatlıyor diyebilir miyiz? Aynı yaklaşım mesela Borsa İstanbul bilançolarında da görüyor muyuz?
1: Yaklaşım, yani küreselle bizim tarafta ortak olabilecek en önemli nokta homojenitenin dağılmış olması. Yani küreselde yapay zekaya doğru bir hikaye var. Yani orada çok altına üstüne bakmıyor. Belki mevcut karlılığa da bakmıyor. Çünkü özellikle birçok yapay zeka şirketinde bugün böyle net bir nakit akışı, net bir karlılık görmüyoruz ama o beklenti hayatımızda olduğu sürece fiyatlanmaya devam ediyor. Ama içeride yine heterojen bir yapı var. Homojenite bozuldu. Oradaki hikaye hem faizin yükseliyor olması hikayesi hem de fiyatlamanın geçtiğimiz belki bir yıldır şurada bir aya kadar fonların ilgi gösterdiği şirketler üzerinden yürümesi. Yani öyle bir noktaya geldi ki biz aslında önceki yıllarda çok daha fazla makroekonomik projeksiyon çerçevesinde sektörleri konuşabilirdik. Sektörler içindeki şirketler belli bir noktada koreli hareket ederdi. Ama bugün Borsa İstanbul'a bakıyoruz. Bilançolarda da bu şekilde bir görüntü var. Sektör konuşmak çok zor. Sektör içinde borçluluk yapısı itibariyle farklılaşmalar var. Takas yapısı itibariyle farklılaşmalar var. Haliyle çok fazla sektör konuşamadığımız dönemlerdeysen şu var tabii üst başlıkta Türkiye açısından savunma sanayi. Bu noktada Habitat. Çünkü dünyada para şu anda iki yere akıyor. Bunun birincisi yapay zeka ve teknoloji. Orada çok hızlı bir değişim var. Yani bu noktada biraz da bence şanssız bir nesildi. Yani henüz 2-3 sene önce Metaverse konuşurken ne bileyim işte sanal dünyadaki sanat eserlerini konuşurken hepsini bir tarafa bıraktık. Tamamen yapay zekaya gidiyoruz. Bence bu teknolojik gelişimi kullanıp keyfini sürmekten daha çok adapte olmaya çalışan bir kuşak olarak devam ediyoruz hayatımıza ama para şu anda yapay zekaya gidiyor. Bunu ifade etmek lazım. İkinci noktada dünyada, bütün dünyada global anlamda savunma mimarisi değişiyor, savunmaya gidiyor. Türkiye bu noktada önemli bir habitat. Yani az önce çok sektör konuşamıyoruz dedim ama orada savunma sanayini bir ayırmak lazım. Oradaki beklentilerimiz hala devam ediyor dünyanın gittiği yer itibariyle. Sektör tarafında tabii bankacılık tarafında önemli gelişmeler var. Hem bilanço dönemini alıyoruz hem de özellikle bankalara ilişkin gelen raporlarda artık hani şu daha uzun süre daha yüksek faiz hikayesi bir türlü inemeyen bu faizler o tarafta da özellikle hem karlılıklar hem de operasyonlar noktasında zorlayıcı olmaya başladı. Özellikle son bir aydır satışlara baktığımızda bankaların biraz önden hareket ettiğini görüyoruz. Önümüzdeki dönem özellikle yine biz daha fazla sektör veya endeks konuşabilecek miyiz noktasında zannediyorum ki bu heterojen yapının biraz daha yerini homojeniteye bırakması lazım ki biz makro perspektifte biraz daha değerlendirmeler yapabilelim.
0: Peki 12 ay yani önümüzdeki 12 ay için sana bir iki yatırım seçeneği sunsam. Nasdaq Teknoloji Endeksi, BIST 100 Endeksi. Şimdi burada özellikle risk getiri potansiyeli hangisinde daha yüksek görüyorsun?
1: Şimdi biraz elma elma olmadı bence. Çünkü Nasdaq'taki hikaye çok başka. Yani dünyada az önce dedik ya yapay zekaya doğru giden bir yer var ve özellikle geçtiğimiz birkaç yılın konseptinden çok daha farklı bir yere doğru gidiyor. Ben yapay zeka temasının önümüzdeki yıllarda güçlenerek devam edeceğini düşünüyorum. Yapay zeka çok gözle görünen bir şey değil. Yani biz geçtiğimiz yıllardaki teknoloji trendlerinde gözle görülür sosyal hayatta değişikliklerle bunu görebiliyorduk ama yapay zekayı büyük ihtimalle ikimiz de kullanıyoruz ama ikimiz de kullandığımızı en azından görmüyoruz. Orada hikaye daha sessiz gidiyor ve ben devam edeceğini düşünüyorum. Global anlamda yine parasal iklim noktasında şahin görünümlü bence güvercin bir borç var. Bu da yine küresel anlamda varlık fiyatlarını destekleyen bir unsur. Yani bir şekilde mevcut petrol fiyatları ve enflasyon beklentilerine ilişkin faiz arttırmayan bir Fed var. Bu da yine Nasdaq'ı yukarı yönde destekleyecek bir gelişme ama içeri baktığımızda mevcut belirsizlik, fırsat maliyeti, Türk lirasındaki faiz cazibesi yani Nasdaq mı BIST 100 mü mevcut koşullarda büyük ihtimalle Nasdaq. İçeriye baktığımızda da zaten faiz o kadar cazip ki bu düşemeyen faizler mevcut belirsizlik bu sis ortamında herhalde hani borsa mı faiz mi desen en azından kısa vadede herhalde faiz daha cazip derim. Bir borsacı, bir piyasacı olarak bunu söylemek benim açımdan aslında zul. Ama bütün taşlar o kadar Borsa İstanbul'la ilgili zorlayıcı oldu ki ve karşısında da böyle andışanlı bir faiz ortamı var. %40'ların 50'lere üzerinde 50'lere yakın. Şu anda en cazip yatırımcı açısından hem güvenli liman hem karlılık noktasında içeride TL'de duracaksak orası gibi.
0: Yani şimdi 12 ay sonrası için özellikle değerlendirdiğimizde biraz daha orada görüşün daha farklılaşabileceği açısından ben bunu sordum. Çünkü bugün baktığımda Borsa İstanbul'da bir potansiyeli barındırıyor sıkışıp kalma ve yukarı yönlü hareketi, özellikle işte erken seçim riskini de göz önüne aldığı zaman analistlerin birçoğu bu tarafta Borsa İstanbul'da yolun uzun olduğunu vurguladıkları için. Ama o zaman şunu sorayım. Ekran başındaki özellikle BIST 100 yatırımcısı açısından piyasaya hiç girmemek mi daha büyük risk, yoksa yanlış hisse seçmek mi?
1: Şöyle şu 12 ay konusuna bir dönmek istiyorum. 12 aylıklarla ilgili, yani 12 ay sonrasını öngörebilmek gerçekten çok zor. Yani en çok aldığımız soru tabii ileri yönelik beklentiler, ama bir cümle kurmak, bir fiyat sarf etmek, ağzınızdan bunun çıkması kolay. Ama mevcut belirsizlik ortamında bence 12 ay çok çok uzun süre. Yani bugünün 12 ayı belki 10 sene öncesinin 60 ayı, 72 ayı kadar zorluk derecesine sahip. Trump 5 dakika sonra nasıl bir tweet atacak, petrol fiyatları ne yönde şekillenecek? Bunları bilmediğimiz ortamda gerçekten 12 aydan ziyade biraz daha kısa vadede korumacı oluyor olmanın daha rasyonel olduğunu ifade edeyim. Az önceki aslında cevabında buna yönelikti. Piyasaya hiç girmemek mi yanlış istemiş? Şimdi öncelikle şunu ifade etmek lazım. Borsa İstanbul'daki şirketler özellikle çok ucuz. Yani uzun vadeli ortalamalara baktığımızda ben birçoğunun çöp değerinde olduğunu değerlendiriyorum. Çöp derken şunu kastediyorum. İstikrarlı kar üreten bir şirket mevcut öz sermayesinin daha altında fiyatlanıyorsa, yani piyasa değerinin, defter değerinin oranı birinin altındaysa, aslında burada teknik olarak bu çöp fiyatlaması. Ama birçok büyük şirket son birkaç yıldır özellikle bu faiz yükünün altında ezildiği için bu oranın altında fiyatlanıyor. İleride faizler normalleştiğinde o fiyatlar bu seviyelerde muhakkak kalmayacak. Haliyle burada ne devreye giriyor? Vade devreye giriyor. Yani ben önümüzdeki 3 ay, 6 ay sonra bana lazım olacak bir parayla bugün bunu değerlendirmek istiyorsam, sabit getirili enstrümanlar daha cazipken bana lazım olmayan bir tasarrufu en

0: Şimdi nasıl değerlendiririm diye baktığında Borsa İstanbul'da birkaç yıl vadede öne çıkacak temalar var. Özellikle erken seçimi Borsa İstanbul açısından risk değil fırsat olarak görürüm. Çünkü genel itibariyle Türkiye'de Cumhuriyet tarihine baktığımızda seçim dönemleri biraz daha piyasanın canlandığı, para muslukların açıldığı dönemler olur. Öyle dönemlerde de varlık fiyatları bundan pozitif etkilenir. Kabaca bir yıl, 1,5 yıl bandı içinde Türkiye'nin bu noktada böyle bir seçim sattım haline doğru da hareket edeceğimizi düşünürsek, vade biraz uzunsa, en azından bir yıldan daha fazla ise Borsa İstanbul performansının faizi geçebileceğini söylemek bugün itibariyle mümkün. Yani özellikle seçim sattım hali üzerinden bir okuma yaptığımızda, ama dediğim gibi kısa vadede biraz daha sabit getirili enstrümanlar tarafına iş kayıyor.
1: Peki bugün bilanço döneminde yatırımcı neye odaklanmalı Soner? Ciro büyümesi mi? Forward marjı mı? İleriye dönük beklentiler mi? Burada neye odaklanacak peki? Yani borsada seçici davrandım, bilançoyu okuyarak pozisyon alıyorum dediği noktada dikkat etmesi gereken şey nedir?
0: 5 yıl sonra, 3 yıl sonra, 10 yıl sonra hayatımızdaki yerinin ve payının daha büyük olacağını beklediği şirketler. Yani bugün itibariyle karlılıklarda okuduğumuz rakamların sanal ve illüzyon olduğunu değerlendiriyorum. Çünkü Türkiye'de mevcut faiz ortamı içinde nasıl bir yatırım, nasıl bir üretim yapıp risk alacaksınız ki yılda %50'den fazla para kazanıyor olun. Haliyle üretim iştahının zayıf olduğu dönemler, özellikle reel sektör tarafında talebin çok zayıf olduğu dönemler, burada karlılığa zaten çok fazla bakılmamalı diye değerlendiriyorum. Çünkü bunlar sanal ve sürdürülebilir rakamlar değil. Benim en çok baktığım değer, öyle söyleyeyim, piyasa fiyatı ve öz sermayesi. Yani bugünkü baskı altında öz sermayesinden ne kadar daha iskontolu fiyatlanıyor ve o iskontolu şirket 5 yıl sonra, 10 yıl sonra hayatımızda olacaksa, hayatımızdaki yeri ve payı da daha fazla olacaksa, işte bugünden yatırım yapılabilir gibi geliyor bana. Diğer taraftan da tabii kısa vadede riskleri yönetebilme anlamında şirketin finansman maliyeti ve borçluluk yapısı çok önemli. Çünkü bugün itibariyle sorun yaşayan şirketlere baktığımızda, özellikle borçlu olan ve buradaki borcun maliyetini nakit akışı noktasında yönetmekte zorlanan şirketler olduğunu değerlendiriyoruz. Burada bir problem yoksa şirket en azından, şöyle söyleyelim, kardiyoloji muayenesinden geçmiş oluyor. Ani bir risk taşımamış oluyor ve diğer taraftan da fiyatlaması öz sermayesinin ne kadar altında, üzerinde, buna bakılmalı. O klasik 5 sene önce baktığımız işte FK'sıdır, net karlılığıdır. Bunlar biraz sanal kaldı mevcut ortamda.
1: Peki, gelen yabancı yatırımcı, şimdi carry trade ile gelen yabancı yatırımcıyla hisse tarafına yatırım yapan yabancı yatırımcı aynı değil, aynı yatırımcıdan bahsetmiyoruz. Özellikle bugün hisse tarafında kalıcı yabancı girişimi için ne etkili? Yani yüksek faiz dediğimiz noktada bu yabancının çok da fazla ilgisini çeken bir süreç mi? Hayır. Burada yabancının mesela hisse tarafındaki kalıcılığını sağlayacak şey nedir?
0: Ekonomi tek başına, biliyorsun, ekonomi değil. Ekonominin içinde siyaset var, hukuk var, birçok parametre var, öngörülebilirlik var. Özellikle hisse senedi ve Türkiye'de kalıcı yatırım hikayesi noktasında bu uzun süredir bahsettiğimiz yapısal reformlar başlığıyla tanımladığımız konularda zannediyorum ki bir takım gelişmelere ve güncellemelere ihtiyaç var. Özellikle Türkiye'ye yatırım yapan yabancı zaten şu anda mevcut riskleri satın alıp risk getiri dengesinde oradaki getiriyi daha cazip gördüğü için gelen yatırımcı. Biz bunun gelmesi için de zaten çok yüksek faiz ödüyoruz. Yani geçtiğimiz 12 ayda, hatta belki 36 aya doğru gidelim, yıllık bazda, özellikle dolar bazında %20'lerin üzerinde faiz kazanıyorlar. Böyle bir getiri gelişmiş ekonomilerde, en azından sabit getirili enstrümanlarda yok. Risk almaları gerekiyor. Hisse senedi yatırımı vesaire. Parasını ödediğimiz sürece zaten Merkez Bankası o ayarlamayı o yüzden yapıyor. Faizler 40'ın altına o yüzden gelemiyor. Çünkü rezerve de ihtiyacımız var. Türkiye'de yani dövizle ilgili bir risk görmüyorum ama döviz yükümlülüklerimizin arttığı bir dönemdeyiz. Özellikle şirketlerimiz içeride TL faizi yüksek olduğu için mümkün olduğunca döviz borçlanma yoluna gidiyor. Bu da döviz yükümlülüklerini açıkçası arttırıyor haliyle.

0: rezerv kompozisyonunun yukarı doğru gitmeye ihtiyacı var yükümlülükler çerçevesinde. Bunun için bu faizi ödememiz lazım. Burası için gerekli parayı veriyoruz. Para gelmezse yarın bir gün daha da fazla yükseltiriz. Orada çünkü bir kısır döngü hikayesi var. Ama yabancı Türkiye'de nasıl kalıcı yatırım yapar? Oradaki döngü ekonomik konjonktür hikayesinden daha farklı. Evet, savunmaya geliyor. Başta Aselsan olmak üzere. Önemli şirketlerin bize geldiğini görüyoruz. Sadece konjonktürel çıkışlar oluyor ama böyle genele yayılan topyekün bir giriş için ekonomik gelişmelerden ziyade o diğer yapısal reformlarda onların seveceği, beğeneceği, öngörülebilirliği arttıran, hukuksal güveni arttıran bence güncellemelere ihtiyaç var.
1: Peki Soner, bugün küresel tahvil getirilerindeki yükselişten bahsettik. Sadece ABD değil, burada Avustralya, Yeni Zelanda, Japonya. Yani uzun vadeli taraftaki yükselişler enflasyonist baskıların devam edeceğini belirtirken aslında bize finansal koşulların sıkılaştığı ve sıkı kalacağı, yüksek reel faizin olduğu bir ortamda beraberinde getiriyor. Bugün baktığımız zaman gelişen ülke borsaları açısından, yani ben her ne kadar diyorum ki mesela özellikle dün 30 yıllık tahvil getirileri 2007'den bu yana yüksek seviyeye çıktı dedim. 5-19 ayında hala çok yüksek. Yani bu çok yıllık zirvelerinden bir ardından geliyor. Yani zirveler sonrasında geliyor. Dolayısıyla gelişen ülke borsaları açısından yüksek faiz hikayesi ne ifade ediyor? Bu ne kadar fiyatlanabilir kendi içerimizde? Yoksa tahvilli ise yatırımcısı bambaşka perim mi dersin?
0: Yok, birbiriyle çok paralel çünkü tahvil faizleri bütün piyasalar anlamında riskli varlıkların en önemli rakibi. Özellikle uzun vadeli tahvillerin yukarı doğru kayma hikayesi piyasanın ihtiyacı olan o kısa vadeli faizi merkez bankalarının bugün vermeyişi uzun vadede daha yüksek tahvil faizleri olarak karşımıza çıkıyor. Yani bugün vermediğini, bugün kısa vadede vermediğini piyasa senden uzun vadede alıyor. Buradaki bozulmanın veya bu fiyatlamanın ana parametresi işte petrol fiyatlarında kaç aydır yüksek hareketlilik var. Oradan bir enflasyona geçişkenlik olacak. Şimdi pandemi sonrası özellikle Powell bu yanılgıya düşmüştü. Enflasyonun geçici olduğundan bahsetmişti ama geçici olmadı. Adım atmakta gecikmişlerdi. Bugün de gördüğümüz kadarıyla merkez bankaları özellikle bu petrol fiyatları üzerinden gelecek enflasyona şu anda adım atmaktan çekiniyorlar. Ama özellikle biz Türkiye'de bu enflasyonda çok haşır neşir olduğumuz için biliyoruz ki enflasyon ilk çıktığı aylarda dışarıdan beslenmeye ihtiyacı var. Yani bugün itibariyle yüksek petrol fiyatlarından beslenmeye ihtiyacı var. Geçtiğimiz yıllarda Türkiye'de düşük faiz oranlarından beslendi. Ama bir süre sonra o beslendiği şeyi önünden alsanız dahi o belli bir olgunluğa ulaştıktan sonra beslenecek yeni enstrümanlar geliştiriyor ve kendi kendine büyüyebiliyor. Dünyanın gittiği yer biraz böyle olabilir. Ve piyasanın fiyatladığı da aslında biraz bu olabilir. Uzun vadeli tahvil faizlerindeki yükseliş ileri yönelik enflasyon beklentilerini işaret ediyor. Ve merkez bankalarının bu noktada biraz güvercin kaldığını görüyoruz. Güvercin olma hikayesi de şöyle tabii. Amerika'da yüksek bir borçluluk var. Amerika'nın doların faizini arttırıyor olması bir noktada kendi topuğuna da sıkıyor olması anlamına geldiği için borçun mümkün olduğu kadar şahin söylemler ama adım atmadan hareket ettiğini görüyoruz. Hatta
1: Evet.
0: alttan alta Aralık ayından beri Amerika'da bilançoda bir yandan büyüyor. Özellikle enflasyon hedefine ilişkin de böyle net mesajlar veriyor olsa da zannediyoruz ki önümüzdeki dönem özellikle petrol fiyatları düşmediği sürece dünya ekonomisi küresel anlamda biraz daha fazla enflasyona maruz kalacak. Otoritelerde biraz daha buna ne diyelim tahammül etmek durumunda kalacak gibi görünüyor. Bu tabii gelişmekte olan ülkelere
1: Evet.
0: para akışı noktasında biraz baraj. Çünkü biliyorsun en önemli rakip Amerikan tahvil faizleri. Orası cazip oldukça para oraya doğru gidiyor.
1: Peki Soner, çok teşekkür ediyorum
0: Ben teşekkür
1: yorumların
0: ederim.
1: için. Güzel bir seans günü ve şimdiden de güzel bir hafta sonu diliyoruz. Efendim hemen borsa açılış beklentisini karşılayalım. Gidelim info yatırıma. İnfo yatırımından Serdar Karakaş bizlerle birlikte. Serdar Bey, iyi seanslar diliyorum. Küresel piyasalar oldukça pozitif bir havayı beraberinde getiriyor. Vadeli tarafa baktığım zaman bizde de pozitif bir açılış sirayet etmiş gibi duruyor ama devamı gelir mi? Borsa nasıl açılır?
2: Evet, haftanın son gününden, ayın son gününden, vadenin son gününden herkese merhabalar. Şöyle bir şey var. Biz özellikle 13.900'deki desteğimizi kaybetmemizden sonra biraz daha satış baskısı üzerimizde hızlıca hissettiğimiz dönem içerisine girmiştik ki burada 13.600 ve oranın da kaybedilişiyle beraber 13.150 desteğini şu an için yakinen izliyorduk ki bugün itibariyle açılışımızda hani çip hisselerinde özellikle Asya tarafında hızlı düşüşler sonrasında orada biraz daha tepki yükselişleriyle karşı karşıya kaldığımızı söyleyebiliriz. Tamamıyla şu an için bunu evet döndük işte yeni bir trend oluşuyor şeklinde değil de bu düşüşün tepkisi olarak da nitelendiriyoruz. Kısa vadeli hareketler olarak da nitelendiriyoruz. Her şeyin tekrardan normale geçtiği bir gün olaraktan veyahut da önümüzdeki bir süreç olaraktan değerlendirmiyoruz. Bunun için biraz daha zaman olması gerekiyor önümüzde. Diğer taraftansa özellikle İran ve Hürmüz herhangi bir nihai sonuca erişmediği sürece de petroldeki en azından hareketin devamlılığını şu an için izlemekteyiz diyebilirim. Bizim de şimdi burada 13.900'ü özellikle kaybetmemizin ana sebeplerinden birisi tam da yine buraya bağlanıyor. Ateşkes anlaşmasının bozulmasına. Çünkü burada en azından ateşkes anlaşmasının gelmesiyle beraber bizim Merkez Bankamızın biraz daha rahat bir döneme gireceği, böylelikle 3. ve 4. çeyrekler için bir beklenti içerisine girebileceğimiz bir süreci gözetiyorduk burada. Ama daha sonrasında buradaki beklentiler bozulunca maalesef 13.900 desteğini hızlı bir şekilde kaybetmemizi ve buradaki beklentilerin de ötelenmesine sebebiyet verdiğini söyleyebiliriz şimdilik. Önümüzdeki hafta işte tam da bizim katalizörümüz olan enflasyon rakamlarını alacağız. Buradaki gelecek rakamlar evet geçen ayki gibi rahatlatıcı bir rakam olmayacaktır. Genel bir seyre bakıyoruz biz. Buradaki ivmeyi yakalayabileceğimiz, aşağı doğru ivmeyi yakalayabileceğimiz bir rakamı yine maalesef alamayacağız. İşte bu yüzden de şu an için bu satış baskısını üzerimizde hissederekten devam edeceğimiz bir süreç hakim şu an için. 13.150, 13.200'den alabileceğimiz tepkiler bizi tekrardan şu an için 14.000 seviyesine kadar taşıyabilecek kısa vadeli dirençler arasında izlediğimizi söyleyebilirim.
1: Peki. Serdar Bey çok teşekkür ediyorum aktardıklarınız için. Detaylar için güzel bir seans günü diliyoruz Info Yatırım ailesine ve sizlere. Efendim evet küresel piyasalardaki rakamlar şu an itibariyle neyi gösteriyor? Hemen hızlıca araştırma masasına geçiyoruz.

0: Ve araştırma masasıyla devam ediyoruz Elif Cansevenle birlikteyiz. Elif hoş geldin. Şimdi Asya piyasalarında da güçlü bir seyre işaret ediyordu. Çift taneli yükseliş sergileyen teknoloji şirketleri. İçeriye bizde de pozitif bir hava var ama ne kadar sürdürülebilir tartışılıyor burası. Diyeyim ve sözü sana vereyim. Rakamlar ne söylüyor?
1: Pelin, aslında haftanın son işlem gününe geldiğimizde hafta başındaki seyirden oldukça uzak bir seyir gördüğümüzü söyleyebiliriz. Bu haftayı ikiye bölebiliriz. Haftanın ilk yarısında aslında bir gelecek olan bilançoların endişesiyle, FED toplantısının endişesiyle satıcılı bir seyir izlemiştik küresel piyasalarda. Haftanın son işlem gününe geldiğimizde ise dün gelen bilançolarla beraber hem Apple tarafından hem de Amazon tarafından gelen bilançolarla beraber Wall Street tarafındaki yükselişe bugün Asya tarafından geçtiğini ve Asya tarafında da özellikle KOSPI endeksinde yukarı yönlü hareketleri takip ettiğimiz bir seans geçirdiğimizi söyleyebilirim. Bu noktada alt detaylara baktığımızda özellikle Wall Street tarafında Philadelphia yarı iletken endeksinde, keza bu endekse savaş döneminde üzerinden sıklıkla bahsetmiştik. Nisan ve Mayıs aylarında %80'e varan yukarı yönlü primler yapmıştı. Son yılların en güçlü yükselişlerinden birini ise dün akşam seansında, Wall Street seansında gerçekleştirdi. Ve onun arkasından hemen bu seyrin bir miktarda Asya borsalarına yansıdığını ve özellikle Samsung ve SK Hynix tarafında %30'lara varan, ki burada SK Hynix seans içinde %30'lara varan yukarı yönlü hareketini, Samsung'un ise %20'ye varan hareketlerini takip ediyor olduk. Bunların bilançolarını da aslında dün ve çarşamba günü karşılamıştık ve ikisinin de beklenti üstü gelmişti. Özellikle Samsung tarafında %250'lere varan yukarı yönlü bilançoda gelir tarafındaki yukarı yönlü büyümeyi takip etmiştik. Ve bugün geldiğimiz noktada aslında birazdan Amazon bilançosunun detaylarına da bakacağım ama genel olarak piyasaların emtia tarafına da olduğunu söyleyebiliriz. Özellikle Brent tarafını, ki bunun 90 seviyelerini takip ediyorduk, 87'lere kadar düştüğünü ve dolar endeksinin haftanın başında 101 seviyelerinde gördüğümüz dolar endeksinin bir miktar daha dün seansta 100'ün altı hareketlerini takip ettik. Şu an geldiğimiz noktada 100'ün üstünde işlem görmeye devam ediyor. Buradan hemen geçmek istiyorum Amazon'un verilerine. Çünkü Amazon beklenenin oldukça üstünde bir bilanço açıkladı dün akşam. Amazon'un bilançosuna baktığımızda ise gelir tarafındaki beklentilerini %20'lik artırarak 201 milyar dolar seviyesine kadar ulaştırdı. Burada hisse başına karı geçen yılki 1.68 seviyesinden 5.75 dolara kadar çıkarttı, ki burada piyasa beklentisi 1.88 seviyesindeydi. Kar büyük ölçüde şirketin aslında Anthropic'teki hissesindeki gerçekleşmemiş kazançlardan olan 53 milyar dolarlık faaliyet dışı gelirlerinden geldi. Amazon Web Service tarafına baktığımızda, ki burada Amazon Web Service bizim Amazon'un toplam gelirlerinin yaklaşık 5'te 1'ini oluşturdu. Satışlarında %31'lik beklentiye karşı %37'lik bir büyüme gördük. Burada Amazon Web Service'in faaliyet marjı ise %38 seviyesinde gerçekleşti. Çeyrekte sermaye harcamalarını toplamda 54 milyar dolar ayırdı Amazon. Ama burada baktığımızda ise negatif serbest akışı, ki keza şu an grafiğimizde de geliyor, İkinci çeyrek üst üste negatif bölümde kalmayı sürdürdü. İkinci çeyrek üst üste serbest nakit akışını negatifte görüyoruz Pelin. Buradan nakit akışının açığa yeni borçla dengeliyor. Yılın ilk yarısında uzun vadeli borcunu 63 milyar dolar ekledi Amazon tarafı. Faiz giderleri tarafından ise satışların %0.7'sinde mütevazi seviyelerde kalmaya devam etti. Şirket ayrıca 94 milyar dolarlık uzun vadeli kiralama yükümlülüğünü de sürdürdü diyebiliriz bu noktada. Emtialar tarafından devam etmek istiyorum hemen Pelin, çünkü hafta ortasında artık böyle özellikle FED cephesinden gelen haber akışıyla beraber, faizleri sabit bırakmasıyla beraber 4100 seviyelerin üstüne çıktığını görmüştük. Keza dün aşağı yönlü 4028'lere kadar düşmüştü. Bugün geldiğimiz noktada 4079 dolarlarda işlem görmeye devam ediyor. Tabii ki buna dün gelen GDP verisi, çeyreklik büyüme verisi de Amerika tarafından eşlik etti. O da bir miktar daha piyasa beklentisinin altında kaldı. Piyasa beklentisi %2 seviyesindeydi, fakat 1.5 geldi. Ama alt kırılımlara baktığımızda makro görünümde o kadar da kötü olmadığını gördük büyüme verisinin. Çünkü aslında büyüme verisini asıl aşağıya çeken şey net ihracat ve stoklardı. Onlar bir miktar daha büyüme verisini aşağıya çektiler. Haftayı sabah seansında bu şekilde kapatıyoruz diyebiliriz. Akşama kadar yine tabii ki de takip etmeye, borsa seans kapanışlarına kadar takip etmeye devam edeceğiz. Önümüzdeki haftayı da gelecek olan verilerle beraber ve piyasa tepkileriyle beraber de takip etmeyi sürdüreceğiz Pelin.
0: Peki. Peki, çok teşekkür ediyorum aktardıkların için, detaylar için diyoruz Elif ve araştırma masasını noktalıyorum.

0: Efendim, Japonya Merkez Bankası Başkanı'ndan önemli son dakikalar var. Ekranlara da getiriyoruz. Enerji hariç çekirdek tüfe tahminlerimiz büyük ölçüde değişmedi diyor ama ağırlıklı olarak enflasyonu yukarı yöne de işaret eden açıklamalar yapıyor. Haberle devam ediyoruz. Petrol fiyatlarındaki normalleşme ile birlikte Fed'in faiz indirimlerinin gündeme geleceğini söyleyen J-Ekonomi Danışmanlık Makro Stratejisti Berk Dinçgürk, ABD enflasyon verileri içinde asıl piyasa fiyatlamasının 10 yıllık tahvil swapları olduğunu söyledi.
1: Amerika'da işte herkes petrolden endişe ediyor. Fiyatların bu manşet haberlerden, gürültülerden endişe ediyor. Trump'ın ekonomiyi resesyona sokarak gireceğini öngörüyor. Ama sen başından beri çok kuvvetli ekonomi, tarihi zirvelerdeki endekslerle seçime girecektir. Ve dolara da asla kalıcı olarak değer kazandıramaz demiştik.
2: Peki bugünkü büyüme verisini nasıl değerlendiriyorsunuz?
1: Resesyon yok. Büyüme verisi bir önceki çeyreğe göre yumuşadı. Enflasyon da 2 aydır negatife yakın basıyor. Ve petrol fiyatlarındaki normalleşmeyle birlikte Fed'in bir anda faiz indirimleri gündeme gelecektir. Ve buna en güzel tepki de zaten dolar endeksi veriyor. Ve insanlar enflasyon beklentisi için yanlış şeye bakıyorlar. Herkes 10 yıllık tahvil faizlerine bakıyor. Asıl piyasa fiyatlaması 10 yıllık tahvil swaplarıdır. Ve bu 3 senenin dibine inmiş durumda. Siz eğer piyasada bir şeyden endişe edecekseniz Fed'i bırakın, Japonya Merkez Bankası'na odaklanın. Bu hafta yapılacak Japonya Merkez Bankası'nda...
0: Ve efendim Borsa İstanbul'a dönüyoruz. Kar demir çeyrek için Borsa İstanbul'da gong çalıyor an itibariyle.
3: Başlıyoruz, ondan geriye sayıyoruz hep birlikte eşlik ederek. Evet. 10, 9, 8... 5, 4, 3, 2, 1 ve gong.

0: Evet. Çok coşkulu bir gong oldu. Türkiye'mize, ekonomimize, sermaye piyasalarına, Borsa İstanbul'a, Kardemir Çelik'e hayırlı olsun. Hoş geldiniz.
1: Ve efendim, evet, programı nokta alıyoruz. 10-15'te bir kez daha görüşeceğiz. Hoşçakalın.
2: Reklam. Akbank'tan KOBİ'lere Türkiye'de ilk ve tek finansman çözümü. Kredi Garanti Fonu kefaletiyle dijital KGF kredisinden yararlanmak isteyen KOBİ'ler, Akbank Mobil üzerinden dakikalar içinde kredilerini kullanıyor, finansman ihtiyaçlarını kolayca çözüyor. Detaylar akbank.com'da.
3: Quick Sigorta, Garanti BBVA yatırım liderliğinde halka arz oluyor. Talep toplama 29, 30 ve 31 Temmuz'da. Quick Sigorta, Türkiye'nin güven ortağı.
4: Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.
2: Reklam.
5: Öncelikli yayın. Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSKEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
6: Bloomberg ET Radyo.

0: reklam. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
1: Reklam. Bloomberg ET Radyo.

0: QNB Invest piyasa masasını sunar.
1: Bloomberg HT ekranlarındasınız. Piyasa Masası programıyla karşınızdayız değerli izleyenler ve her sabah olduğu gibi bizleri stüdyomuzda araştırma analistimiz Mehmet Özdemir eşlik ediyor. Mehmet merhabalar, günaydın.
2: Günaydınlar.
1: Hoş geldin.
2: Hoş bulduk.
1: Şimdi Mehmet, her sabah olduğu gibi seninle beraber piyasalardaki son kapanışı ve açılışı değerlendiriyoruz. Haftanın son işlem günündeyiz. Yani bakıldığında dün kapanıştaki detaylarda %1,5'a varan bir geri çekilme olduğunu işlem hacminde gördük ve 208 puanlık bir puan bazlı geri çekilme düşüş yaşandı. Endeks dün 13.292 puandan kapanışını sergilemiş bulunmakta ve burada düşüşlerde etkili olan sektörlere bakıldığında bankacılık önde geliyor ve %2,41'e varan bir düşüş olduğunu görürken holding tarafında ise puan bazlı baskılar dışında puan bazlı katkılarda %0,2'ye varan yukarı yönlü bir yükselişinde olduğunu izliyoruz. Alt detaylara bakıldığında dün 36 ise yukarı yönlü seyrederken 63 hissenin ise geri çekildiğini gördük ve bir hissenin de yatay seyrettiğini fiyatlamalar bize gösterdi. Yüzdesel bazlı artışlara katkı sağlayan şirketlerde Astor, Pasifik, Eurasia Lojistik, Türk Altın İşletmeleri, Anadolu Efes, Sasa Polyester varken düşüşlerde ise Aselsan, Odin Solution, Türkiye Petrol Rafineri, Akbank ve Türk Hava Yolları olduğunu gördük. Ve bu hafta ise 4 tane yeni halka arzımız oldu. İşlem görmeye başladı dün geçtiğimiz hafta onay gelen halka arzlarda. Ve başında bakıldığında ise öncelikle Metgün Enerji için gong çaldı Borsa İstanbul'da bu hafta başında. Sonra Albayrak Beton tarafından gongu gördük. Dün Masfen Enerji tarafından gong çalındı. Ve bugün ise Kardemir Çelik tarafından Borsa İstanbul'da gong çalındı. Ve bunların sonuçlarını ise bakıldığında aslında 11,1 milyar liralık da bir toplam halka arz yüklüğünde olabileceği öngörülüyordu. Ve bir diğer taraftan ise bu yoğun gündemin arasında bilançolarında devam ettiğini izliyoruz değerli izleyenler. Bu hafta içerisinde banka tarafından da bilançolar gelmeye devam etti. Bu sabah saatlerinde Yapı Kredi tarafından ikinci çeyrek finansalları aldık. Beklenti doğrultusunda gelen bir net kar vardı diyeyim ve sözü sana bırakayım Mehmet. Yani bu yoğun gündemde haftayı kapatmaya hazırlanıyoruz. Peki nasıl bir fiyatlama hakim? Bugün nasıl bir fiyatlamayla açılış beklentin şu an var?
2: Haftayı kapatırken hemen oradan sözünü alayım. Alara, haftalık bazda işte 6 gündür geri çekildiğimiz günde 4,67 %5'lere yakın bir geri çekilmemiz var haftalık bazda. Şimdi şöyle bir baktığımız zaman zaten işte bankacılık endeksinden sen bahsettin geri çekilmede de yayının başında ama haftalık bazda orası da %7 civarında negatif tarafta. Ama ondan önce şöyle bir grafiğe bir göz atacak olursak 13.500 seviyesinin altında kapanış yaptığımız dün işte destekler 14.000 diyorduk. 14.000 kırıldı aşağı yönlü, 13.500 diyorduk. Buranın da özellikle aşağı doğru kırıldığı ve 13.300'lerinde bir miktar altında kapanış yaptığımız bir haftanın dördüncü işlem gününü gördük. Şimdi tabii haftayı kapatırken aynı zamanda Temmuz ayında kapatırken bir de dikkat çekmemiz gereken kısım Aselsan tarafı. Neden ben iki grafiği aynı yere koydum? Çünkü Aselsan tarafında da aslında uzun bir süredir 345 liralar çerçevesinde fiyatın tutunduğu bir performans vardı. Ama onu da özellikle aşağı doğru dün itibariyle %5'e yakın civarda bir satışla kıran ve 337 lira 50 kuruş çerçevesinde kapanış yapan bir Aselsan tarafı. BIST 100'de özellikle fiyat hareketlerine baktığımız zaman ciddi bir korelasyonun olduğunu görüyoruz. Dolayısıyla bugün itibariyle tekrar bu iki rakama, yani Borsa İstanbul tarafında 13.500'e, diye Aselsan tarafında da 345 liraya bir miktar daha odaklanırız. Borsanın en değerli şirketi, en yüksek ağırlığa sahip şirketi derken bu tarafta da kademe kademe başlayan satışlarla birlikte BIST 100'le de ciddi anlamda uyumlu olduğunu söyleyebiliriz. Diğer taraftan şöyle bir diğer endekslere bakacak olursak sanayi endeksinin de bu hafta içerisinde %4,40'lar çerçevesinde geri çekildiği bir ortamı takip ediyoruz. Yani bankacılık endeksindeki %7'lik haftalık geri çekilme, yani bugünkü tabii performanslara bakacağız. Ben haftanın ilk 4 işlem günü olarak söylüyorum ama eğer bugün bankacılık endeksinde %7'ler civarında bir yükseliş görmeyeceksek üst üste 6. haftada da bankalar haftayı negatif bölgede tamamlamaya hazırlanacak diyebiliriz. Şimdi şöyle bir açık piyasalara baktığımızda bu sabah itibariyle çok ciddi bir coşku olduğundan bahsediyoruz. Güney Kore'de tek günlük yükseliş açısından %18'lere yakın bir yükseliş rekor. Tabii Yani bu hafta bugüne gelene kadar orada da tabii sert satışları yakından takip ediyorduk.
1: %11'lere varan bir geri çekilme hafta içi varken
2: %10'lar, %11'ler sürekli olarak bu tarz rakamlar çift taneli götürdüler.
1: %18'de bugün kilimli kapanış
2: gördük. Evet, aynen öyle. Tabii SK Hynix, Samsung gibi şirketlerdeki bir miktar alımların ciddi anlamda desteğini söyleyebiliriz. Ama şöyle bir küresel atmosfere baktığımız zaman riskli fiyatlar çerçevesinde petrol fiyatları bugün %2'ye yakın satışla $87 civarlarında fiyatlanırken özellikle işte fena olmayan bir risk iştahı. Şimdi dünkü kapanışlar da çok coşkulu oldu. Yani tüm endekslerde pozitif tarafta kapanışlar gördük. ABD tarafında, Nasdaq'ta, özellikle Nasdaq 100 tarafında %3'ü aşan yukarı doğru hareket falan derken şu anda risk iştahı biraz daha yerinde. Halihazırda dolar endeksinin de hemen yüzler çerçevesinde. Yüzün bir miktar daha altının üzerine gelen bir fiyatlamayı da gördüğümüzü söyleyelim. Bizdeki VIOP açılışına baktığımız zaman da hafif bir prime işaret ediyor ama hani bugünkü kapanış nereden gerçekleşir? Temmuz ayındaki genel anlamda kapanış nereden gerçekleşir? Ama Temmuz ayında da Borsa İstanbul açısından çok daha iştahlı bir ay olduğunu söyleyemeyiz. Tabii haftaya artık Ağustos defterini açarken enflasyon rakamı, enflasyon raporu sunumuydu derken biraz daha bizim de makro takvimimize odaklandığımız bir gün var. Oradan hemen ben istersen şuraya bağlayayım. Mikro takvimde de bilançoları karşılamaya devam ediyoruz. Şimdi
1: Yapı Kredi da borsa açılışını göreceğiz.
2: Evet, ben açılana kadar içerisinde. Evet, ben açılana kadar istersen şimdi Yapı Kredi Bankası'nın bilançosu geldi sabah 8 sularında. Hemen oradaki gerçekleşmeleri aktarayım. İlk rakamları en azından. Şimdi Philip Capital ilk değerlendirmesini gerçekleştirirken şimdi aylık bir ikinci çeyrekte çeyrekten çeyreğe bir daralma görüyoruz o tarafta ama diyeyim bir istersen es vereyim.
1: Tamam, o zaman ben hemen açılış rakamlarını söyleyeyim. Hafta kapanışında açılışımıza bakıldığında Borsa İstanbul BIST 100 endeksinde 13.310 puandan yukarı yönlü bir açılış gerçekleştirildi. 17 puanlık bir artış var haftanın son işlem günündeki açılışta ve %0,13'e varan bir yukarı yönlü seyrin olduğunu gördük. Mali Sınai Banka tarafında yatay pozitif bir

İşlem hacmiyle açılış sergilenirken diğer alt endekslere de bakıldığında nasıl bir tablo var görmekte fayda var. Orada da aynı tabloyu gördük ve yatay pozitif bir işlem hacminin de geçtiğini izliyoruz. Burada yükselişlerde ulaş

0: kararlara bakıldığında hisse bazlı ayrışmaları incelediğimizde Aselsan Elektronik, Türk Hava Yolları, Astor Transformatör, Akbank ve BİM Birleşik Mağazalar tarafında yüzdesel yükselişlerin olduğunu izlerken düşüşlerde ise Odin Solution, Şekerbank Katılım Evi, Türk Altın İşletmeleri Destek Finans Faktoring'i gördük. Puan bazlı katkılara bakıldığında ise hemen buradan bir değişime bakalım. Yüzdesel bazdaki değişimler aslında şu an ekranlara geldi. CV Enerji, Otokar Enerjisi, Türk Hava Yolları, Türkiye Sanayi Kalkınma Bankası varken diğer tarafta düşüşlerde Şekerbank, Odin, Türk Altın İşletmeleri, Kua Granit'in de etkili olduğunu izliyoruz diyelim. Evet Mehmet, bugün de bir gongumuz çaldı aslında Borsa İstanbul tarafında. Bu haftanın son gonguydu, son işlem gününde. Açılışı nasıl değerlendirmek lazım ve kapanışa dair nasıl bir mesaj veriyor sence bu rakamlar?
1: En azından yani yatay bir açılış yaptığımızı görüyoruz. İşte Aselsan çerçevesinde puan bazlı katkılarda şu an ilk sırada, orada dünkü %5'e yakın geri çekilmeden sonra %1'e yakın bir yukarı doğru en azından tepki verdiğini söyleyelim. Ama işte biraz daha Brent petrol fiyatlarının da aşağı doğru gelmesiyle Türk Hava Yolları'nda da %1'i aşan alımlar var. Orada da 8 puan civarında bir katkı var. Ama Şekerbank'ın özellikle taban serisini devam ettirdiği ortamda Odin tarafında da %9'u aşan bir geri çekilmeyi yakından takip ediyoruz. Şimdi tabii açılış rakam, kapanış rakamlarını tekrar bir miktar daha özellikle işte değerlendirebiliriz. Ama istersen ben Yapı Kredi tarafındaki bilançoyla da devam edeyim. Evet. Şimdi 10,7 milyar TL'lik bir net kar gerçekleşmesi oldu. Beklentilere paralel diyelim Yapı Kredi Bankası tarafında. 10,8 milyar TL'ler civarında bir beklenti vardı. Ama şöyle bir baktığımızda aslında genel anlamda ilk rakamlara, Akbank gibi, Garanti Bankası'ndan aldığımız sonuçlar gibi çeyrekten çeyreğe net karlılık rakamında bir zayıflama söz konusu. Bu tarafta net faiz marjına baktığımız zaman orada %3,18'lerden %2,92'lere doğru bir erime gördüğümüzü söyleyebiliriz. Aynı dönemde de özellikle kredi riski maliyetinde de 176 bas puandan 201 bas puana, takipteki kredi oranının ise %4,1'den %4,3'e hafif bir yükseliş gerçekleştirdiğini görüyoruz. Öz kaynak karlılığı tarafına da baktığımızda orada, o tarafta da %23,4'ler çerçevesinde bir rakam. Dediğim gibi bunlar bankalar açısından zaten çok da şaşırtıcı olmayan rakamlar alara, ama işte bir önceki çeyreğe göre hem de yıllık bazda çeyreklik rakamlara baktığımızda o tarafta bir yavaşlama söz konusu Yapı Kredi Bankası tarafından. Tabii bugün itibariyle bir konferans görüşmesi saat 4'te gerçekleşecek analistlerle birlikte. Oradan sonra artık yavaş yavaş biraz daha hedef fiyatlarında revize edildiğini görebiliriz. Diğer taraftan Yapı Kredi Bankası'nın hemen Aksigorta değerlendirmesini aktarayım. Çünkü sigorta tarafında en azından şirket bazlı olmak üzere bazı dirençli rakamları o tarafta yakından takip ediyorduk. Şimdi Yapı Kredi Yatırım tarafı Aksigorta için şöyle bir değerlendirmede bulunmuş. Net kar tarafına baktığımızda bu çeyrekte 751 milyon TL seviyesinde gerçekleşti. Beklentiler hem Yapı Kredi tarafında 600 milyon TL hem de piyasa beklentileri olan 650 milyon TL'nin bir miktar üzerinde. Net kar tarafına tekrar baktığımızda ikinci çeyrekte ilk çeyreğin zayıf bazı kaynaklı çeyreklik %180 civarında bir artış, yıllık olarak bakıldığında %13'lük civarında bir geri çekilme var. Öz kaynak karlılığı tarafında %37 seviyelerini iyileştiğini söyleyelim. Orada 10 bas puanın da üzerinde bir özellikle iyileşme var. Açıklanan sonuçlarında beklentilerinden hem de piyasa beklentilerinden daha olumlu gelişmesinde de bir miktar daha yatırım gelirleri ve beklentilerin altında efektif vergi oranı temel etkenler olarak özellikle sıralanmış. Aksigorta'nın teknik zararına baktığımızda ilk çeyreğe paralel bir seviyede olduğunu söyleyebiliriz. TL Mart ayında özellikle TL tahvil faizlerindeki artışta da yatırım portföyündeki yüksek değerleme kayıpları elde eden şirketin de ikinci çeyrekte bu kayıpları telafi ettiğini not etmişler. Şimdi brüt prim üretimine baktığımızda o tarafta diyeyim, ama istersen veriler geldi sanırım.
0: Evet evet, saatler onu gösterdi. Bugün de aslında yoğun bir veri takvimimizin olduğunu söylemekte fayda var. Şimdi dış ticaret endeksi ve turizm verileri geldi değerli izleyenler ve bakıldığında TÜİK'ten gelen turizm istatistiklerinin detaylarında ikinci çeyrek Nisan-Haziran dönemi odağına bakıldığında turizm geliri geçen yılın aynı çeyreğine kıyasla %2,6 azaldığı söyleniyor. Diğer taraftansa ziyaretçi sayısı geçen yılın aynı çeyreğine kıyasla %5,1 düşüş gösterdi. Alt detaylarda değişim oranlarında turizm gelirinde bir geri çekilme var. Ziyaretçi turizm gelirinde de bir geri çekilme %0,3 oranında.

0: oranında olduğunu gördük. Ziyaretçi sayısı %2,5 üzerinde bir daralma yaşamışken kişi başına ortalama harcama %2,5 oranında artış kaydetti. Gecelik ortalama harcama da aynı şekilde %2,5'a varan bir yükseliş kaydetmişti. Harcama türlerinin turizm geliri içindeki paylarında paket tur harcamaları yine ilk sıradaki yerini aldı. Yeme içme ikinci sıraya ulaşırken burada uluslararası ulaştırma %12,4 oldu. Konaklama %11,3'lük bir pay alırken sağlık, ulaştırma, spor, eğitim, kültür ve turizm hizmetleriyle diğer seçeneklerinde sırayı beraberinde aldığını gördük. Ziyaretçilerin %71,3'ü ile en çok gezi, eğlence, sportif ve kültürel faaliyetler amacıyla geldiğini görüyoruz. Gelir amaçlarına göre ziyaretçilere bakıldığında alt detaylarda ise burada alışverişin küçük bir pay aldığı fakat gezi, eğlence, spor ve kültürel faaliyetlerin %70'in de üzerine bir aslında pay aldığını da görmüş bulunmaktayız. En düşük pay ise burada eğitim staj tarafı olarak verilerde yerini aldı. Turizm gideri geçen yılın aynı çeyreğine kıyasla %7,4 arttı diyelim ve buradan dış ticaret verilerindeki açıktaki son rakamlara bakalım. Şu an son dakikamızda ekranlarda var. TÜİK dış ticaret açığı Haziran'da 10,4 milyar dolar oldu. Önceki rakamlara bakıldığında ise aslında ihracatta da burada bir yükseliş olduğunu izliyoruz. Rakamların detaylarına bakıldığında Haziran'da %1'lik 21,7'lik bir yukarı yönlü seyir var iken 24,9 milyar dolar olduğunu gördük. Hemen TÜİK tarafından detaylarına bakmakta fayda var. İhracat Haziran'da yıllık %21,7 arttı. İthalat %23 artış kaydetti. Ocak-Haziran döneminde ilk 6 aylık tabloya bakıldığında ihracatta %3,5, ithalatta %4,6'ya varan bir yukarı yönlü seyrin de olduğunu izliyoruz. Haziran'da enerji ürünleri ve altın hariç ihracatta %23,2, İthalatta yine aynı oranlarda %24,3'lük bir artış vardı. Başa baş giden bir artış olduğunu bu kalemde izlerken dış ticaret açığı Haziran'da %26,2 arttı. Açık Ocak-Haziran yani ilk 6 ay tabloda %7,4 artış kaydederken diğer taraftansa aynı dönemde imalat sanayinin toplam ihracattaki payı %93,7 oldu. Burada bir yukarı yönlü seyrinde olduğunu izliyoruz. Ara malların toplam ithalattaki payı ise %71,4 oranını aldı. Evet, bu denli yoğun bir aslında veri akışı vardı Mehmet. Son dakikalarımızda şu an ekranlarımızda yer aldı. Ama tabii bilançoların da devam ettiği bir ortamla karşı karşıya kaldık. Çok da kısa bir vaktimiz kaldı aslında bu tarafta. Biraz analiz beklentilerini seninle bu şirket bilançolarında konuşmak lazım. Aksigorta'yı söylemiştim. Hemen Aksigorta tarafına getireyim ekranımızı. Aksigorta'ya bakıldığında 6 kurum burada beklentilerini paylaştı ve 6 kurumda al tavsiyesinde bulundu. Hedef fiyat 11 ila 9,68 lira arasında yer edindi. Yapı Kredi tarafına bakıldığında 21 tane kurumun burada tavsiye verdiğini gördük. 14'ü al derken 7'si tut öngörüsünde bulundu ve hedef fiyatlara bakıldığında 46 ila 50 lira arasında gidip geldiğini fiyatların hedefte gördük diyelim. Peki ne bir anlatıyor bize bu tablolar? Nasıl yorumlarsın?
1: Evet, şöyle bir baktığımızda en azından hani daha az analistin cover ettiği Aksigorta tarafında işte Yapı Kredi tarafında 10 liralık bir hedef fiyatını görüyoruz. Sigorta şirketlerinde aslında genel olarak şöyle bir baktığımız zaman yukarı doğru potansiyeller en azından muadillerine göre Borsa İstanbul tarafında çok da fena değilmiş gibi gözüküyor. Burada da 10 liralık bir hedef fiyat %48'ler civarında getiri potansiyeline işaret ediyor. Şimdi açılış rakamlarına baktığımız zaman o tarafta işte tahminlere sınırlı olumlu bir piyasa tepkisi tahmin ettiklerini söylemişler. Burada Yapı Kredi yatırım analistleri tarafında da 2026 için öz kaynak karlılığı tahminlerini %30'lar civarında koruyorlar o tarafta. Aynı zamanda şirket de 2026 tahminlerine göre buradaki çarpanlar yani piyasa defter değer olarak 1,1 çarpanında işlem gördüğünü ve FK bazında da 4,1 çarpanlarıyla işlem gördüğünü diğer tarafta söyleyebiliriz. Ama yatırım geliri, net yatırım gelirlerinde bir miktarda katkıda bulunduğunu Aksigorta çerçevesinde söyleyebiliriz. Tabii biz bu hafta işte bilançolara yani hemen içeride kapatırken alara önümüzdeki hafta tekrar yoğun bir takvimimiz var. İşte enflasyon derken haftaya özellikle pazartesi günü İş Bankası'nın bilançosunu o tarafta bekliyoruz. Evet. Bankaları yavaş yavaş tamamlamaya başlayacağız ama şunu görüyoruz ki işte net faiz marjlarının geri geldiği, öz kaynak karlılığının bir miktar aşağı doğru törpülendiği ortamda bankacılık endeksinde hali hazırda 20 binlerin üzerinden 14 bin, 15 bin seviyelerinde aşağısına geldiği bir ortam vardı. Ama bu kapanış itibariyle şimdi baktığın zaman rakamlara en azından şöyle binde altılar civarında yukarı doğru muadillerin üzerinde bir performans gösterdiğini görüyoruz. İşte ulaştırma endeksinde de ulaştırma şirketleri tarafında da bunu en azından açılış rakamları itibariyle görebiliyoruz. Dediğim gibi bugün biraz daha endeks eğer 13.500'lü seviyelere doğru bir yukarı doğru atak yapar mı? Onu yakından takip etmek lazım ama şöyle bir işte Avrupa vadelilerine vesaire baktığımızda da haftayı kapatırken en azından risk iştahının küresel çerçevede rüzgarı arkasından aldığımızı söyleyebilirim. Tabii dediğim gibi biz ama uzun süredir aslında buraya ilgili korelasyonumuzun bir miktar zayıfladığı bir ortamı takip ediyorduk. Bu şekilde bakalım hafta nasıl kapanacak.
0: Evet, önümüzdeki hafta ise 10 tane şirketin finansallarını alacağız diyelim ve Mehmet çok teşekkürler.
1: Ben haftayı teşekkür
0: seninle piyasa masasında kapatıyoruz. Değerli izleyenler, bültenimizi nokta alıyoruz. Saatler 11.15 gösterdiğinde Focus programı ile tekrardan karşınızda olacağım. Şimdilik hoşça kalın.
2: QNB Invest piyasa masasını sundu.
3: Reklam. Canım arabam, masrafsız düldülüm.
4: Engin Bey, düldülün MTB ödemesi geldi.
3: Ben hiç kendimi MTB ödeyecek gibi hissetmiyorum ya.
4: Bonuslu olsaydınız 3 taksitle öderdiniz. MTB ödemelerinizi Bonus Flash ve Garanti BBVA kanallarından veya Dijital Dipo.tr'den kart bilgilerinizi girerek 3 taksitle yapabilirsiniz. Dijital Dipo.tr'den ödeme yapmadan önce Bonus Flash'tan kampanyaya katılmayı unutmayın. Bonusunuz yoksa hemen mobilden başvurun. Son gün 31 Temmuz. Ayrıntılı bilgi Bonus.com.tr ve Bonus Flash'ta.
5: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
6: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
2: Reklam. Bloomberg ET Radyo.

0: Tera Yatırım, yatırım kulübünü sunar.
1: Hedef pazarlardaki talep değişimlerini, uçuş planlamalarını ve koltuk kapasitelerini düzenli olarak değerlendirdik. İhtiyaç duyulan noktalarda hızlı ve pazar odaklı adımlar attık. Tur operatörleriyle yürüttüğümüz temaslarda rezervasyon eğilimlerini, tüketici davranışlarını ve pazardaki yön değişimlerini doğrudan sağdan takip ettik. Elde ettiğimiz veriler doğrultusunda tanıtım, kapasite ve pazarlama çalışmalarımızı güncelledik. Bu süreçte sektör temsilcilerimizle güçlü bir koordinasyon içinde hareket ettik. Kamu ve özel sektörün ortak hareket kabiliyeti, küresel ve bölgesel gelişmelerin sektörümüz üzerindeki etkilerinin yönetilmesinde önemli bir rol oynadı. Şimdi müsaadenizle 2026 yılının ilk 6 aylık turizm verilerini sizlerle paylaşmak istiyorum. Konuşmamın başında da belirttiğim gibi savaşın olumsuz

etkilerini yoğun hissettiğimiz bir dönem olacak demiştik. Öyle de oldu. Nisan ayında 4.3 milyon ziyaretçi, Mayıs ayında 5.7 milyon ziyaretçi, Haziran ayında 6.5 milyon ziyaretçi girişi sağlandı. İlk 6 aylık toplam ziyaretçiye bakıldığı zaman 2025 yılında 26 milyon 389 bin ziyaretçi vardı. 2026 yılının ilk 6 aylık döneminde 25 milyon 759 bin ziyaretçi giriş olmuş oldu. Bu da eksi %2.4'lük bir daralma karşılık gelmekte. Aslında bu yılın en zor çeyreğini geride bıraktığımızı düşünüyoruz. Turizm Geliştirme Ajansı'nın yoğun tanıtım ve PR faaliyetlerinde etkisiyle 3. çeyrek itibarıyla tekrar pozitif büyümeye geçeceğimizi öngörüyoruz ve Temmuz ayı itibariyle de bunu görüyoruz. Yani Temmuz ayının kesin verilini her ne kadar biz TÜİK yıl sonu Ağustos sonunda açıklayacak olsa da kapı girişlerinden elde ettiğimiz verilere göre özellikle yabancı girişlerinde Temmuz itibariyle Türkiye'nin tekrar pozitif büyümeye geçtiğini görebiliyoruz. En çok yolcu veren kaynak pazarlara baktığımızda Rusya Federasyonu 2 milyon 650 bin ziyaretçiyle ilk sırada, Almanya 2 milyon 440 bin ziyaretçiyle ilk 6 ayda ikinci sırada, Birleşik Krallık 1 milyon 580 bin ziyaretçiyle üçüncü sırada yer almış durumda. Ortalama kalış süresine baktığımızda burada beklentilerimizin üzerinde pozitif bir gelişme olduğunu görüyoruz. 2000 ilk çeyrekte 10.96'dan 2026'da 10.90'a gerilemişti. İkinci çeyrekte ise ortalama kalış süresi 2025 yılında 9.40, 2026 yılında 9.50 oldu. İlk 6 aylık ortalamaya baktığımızda 9.96, geçen yıl 9.96 olan ortalama kalış süresi bu yıl ilk 6 ayda 10.01, yani binde 5'lik pozitif bir büyümeyle kapattığımızı görüyoruz. Kişi başı gecelik gelir 2017'den itibaren biliyorsunuz politika değişikliğine gidip nitelikli turist öncelikli politikaları hayata geçirmiştik. Bunun pozitif yansımalarını görmeye devam ediyoruz. Yabancı ziyaretçi de geçen sene 121 dolar olan kişi başı gecelik gelirin bu sene 122 dolara, yurt dışı ikametli vatandaşlar da 70 dolar olan gecelik gelirin 75 dolara. Tüm ziyaretçiler bazında da geçen sene ilk 6 ayda 106 dolar olan kişi başı gecelik harcamanın 109 dolara çıktığını, %2.5'lik pozitif büyümeyle ilk 6 ayı kapattığımızı görüyoruz. Turizm gelirleri açısından baktığımızda hem ortalama kalıştaki pozitif ayrışma hem kişi başı gecelik harcamadaki pozitif gelirle 2025 yılında 25 milyar 778 milyon, 2026 yılında da yine eşdeğer bir rakamla 25 milyar 746 milyon dolar gelirle kapattığımızı görüyoruz. Cumhurbaşkanımız liderliğinde dış politikada atılan barış sağlayacak adımların savaşan taraflarca da takdirle karşılanıyor olması, Turizm Geliştirme Ajansı'nın krizlerin başladığı andan itibaren gerçekleştirdiği yoğun tanıtım faaliyetlerinin bölgede yer almamız sebebiyle Türkiye'ye yönelik oluşan güvenlik endişelerini büyük ölçüde ortadan kaldırdığını ve 3. çeyrek itibarıyla pozitif büyüme olarak verilere yansıyacağını öngörüyoruz. Kıymetli konuklar, turizm hareketliliğinin en yoğun olduğu dönemin içerisindeyiz. Önümüzdeki süreçte küresel ve bölgesel gelişmeleri yakından takip etmeyi, riskleri pazar bazında yönetmeyi ve sektörümüzü destekleyecek adımları kararlılıkla sürdürmeyi esas alıyoruz. Tanıtımdan ulaşım kapasitesine, pazar çeşitliliğinden sektör desteklerine kadar sahip olduğumuz bütün imkanları etkin şekilde kullanıyoruz. Türkiye turizminin güçlü altyapısına, ürün çeşitliliğine, hizmet kalitesine ve sektörümüzün krizler karşısında kazandığı tecrübeye güveniyoruz. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da gereken adımları zamanında atacak ve sektörümüzle birlikte hareket etmeyi sürdüreceğiz. Sunumumuz bugün burada son buluyor. Hepinize katılımlarından dolayı teşekkürlerimi sunuyorum.

0: Peki, teşekkür ediyoruz. Efendim evet, bir tarafta da aslında bugün Borsa İstanbul tarafında gong Kardemir Çelik için çaldı. Hemen Borsa İstanbul'a dönüyoruz ve arkadaşımız Dilan Erdemir halka arzının detaylarını Kardemir Çelik Yönetim Kurulu üyesi Özden Bakıreli ile birlikte konuşacak. Dilan, söz sizde.
1: İyi yayınlar Pelin. Haftanın son işlem gününde gong Kardemir Çelik için çaldı. Burada halka arzının detaylarını ve şirketin orta uzun vade hedeflerine yönelik detayları yönetim kurulu üyesi Özlem Bakırel'den dinleyeceğiz. Özlem Hanım, hoş geldiniz yayınımıza. Öncelikle detaylarla başlayalım. Özellikle halka arzının bu kadar sık sık halka arzları takip ettiğimiz şu günlerde talep tarafı beklentilerinizi karşıladı mı?
2: Hoş bulduk. Teşekkür ederim. Halka arz büyüklüğümüz 4 milyar 480 milyar milyon lira olarak gerçekleşti. 3 günlük talep toplama sonucunda 841 bini aşkın yatırımcıdan 4 katından fazla özür dilerim, talep toplamış olduk. Yapılan dağıtım sonucunda 814.853 yeni ortağımız oldu. Bu da şirketimize üretim gücüne, büyüme stratejisine ve geleceğine duyulan güvenin en somut göstergesi oldu. O açıdan bu sonuçlardan memnunuz.
1: Peki elde ettiğiniz gelirleri nasıl kullanacaksınız?
2: Elde ettiğimiz gelirlerin %90'ını işletme sermayesi ve ham madde tedarik finansmanı için kullanacağız. %10'unu yatırımlar için kullanacağız. %10'luk yatırımların %6'sı hatta revizyonları, %4'ü yenilenebilir enerjilerle ilgili olacak. Bizim diğer halka arzı iştigal eden firmalardan farkımız, en büyük farkımız bizim yatırımlarımızı bundan 2-3 sene önce bitirmiş olmamızdı. Şirket olarak biz kapasitemizi son 4 yılda 4 katı artırmış olduk. Dolayısıyla bu artan kapasiteyle beraber işletme sermayesi, güçlü bir işletme sermayesi ve ham madde tedarik finansmanı elzem oldu. Şirketimiz önümüzdeki dönemlerde de zaten sanayinin olmazsa olmazı yatırımlar yapmaya, hatta revizyonları yapmaya, dünya konjektürüne uygun ürünler üretmeye, son teknolojiyi takip etmeye devam edecek.
1: Özlem Hanım, biraz ihracat tarafına bakalım. Şimdi 100'den fazla ülkeye ihracat yapıyorsunuz ve Türkiye'nin ilk 1000 ihracatçısı arasında 159. sırada bulunuyor şirketiniz. Hem en güçlü olduğunuz pazarları sizden alalım, hem de yeni pazar hedefleriniz var mı, bunları dinleyelim.
2: Sizin de belirttiğiniz gibi biz 100'ün üzerinde ülkeye oldukça yaygın bir ürün yelpazesiyle hizmet vermekteyiz. 10 bin çeşidin üzerinde kalem üretmekteyiz. Ve bunları son teknolojiyle şu günlerde hem ülkemiz hem de Avrupa için önemli olan sınırda karbon ayak izi mekanizması için düşük emisyonlu ürünler üretiyoruz. Dolayısıyla bu bize büyük bir esneklik sağlıyor. Bizim büyük olduğumuz pazarlarda tabii ki biz müşteri ağımızı daha da fazla artırmak için gayret sarf edeceğiz. Ama bunun yanında var olduğumuz pazarlarda da pazar payımızı büyütmek için çalışacağız.
1: Peki şirketiniz ilk yarıyı nasıl geçirdi? Orayı dinleyelim sizden. Bir de kısa vadede ikinci yarıya yönelik beklentileriniz nasıl?
2: Şirketimiz dünyadaki vergi, antidumping, Çin baskısı ve malumunuz sizin de bildiğiniz üzere yanı başımızda başlayan savaşa rağmen oldukça iyi geçirmiş durumda. Hatta ilk çeyrek rakamlarımıza göre ihracatımız %58 olarak gerçekleşti. Biz yılın kalan bölümünde de hedeflerimizi var gücümüzle ulaşmak için çalışacağız. Zaten yıl sonu ciro beklentimizde 28 ila 32 milyar arasında. Buna da kolayca yeni yatırımlarımızla ve bitmiş aktif çalışan tesislerimizle kolayca ulaşacağımızı düşünmekteyim.
1: Son olarak sizin bir de Ali Ağa'da kendi kurulu rüzgar enerji gücü santraliniz var. Burada yenilenebilir enerji yatırımlarına yönelik yeni yatırım planlarınız olacak mı?
2: Doğrudur, var. 24.7 megawatt şu anki kurulu gücümüz. 47.2 megawatt daha 2027 yılında tamamlamayı hedeflediğimiz yatırımlarımız var. Böylece kurulu gücümüz 72 megawatt civarında olacak.
1: Teşekkürler, sağ olun. Kardemir Çelik Yönetim Kurulu üyesi Özlem Bakıral'dan halka arzının detaylarını dinledik. Söz tekrar sende Pelin.
0: Peki, teşekkür ediyoruz Dilan aktardıklarınız için. Efendim evet, hemen şöyle içerideki fiyatlamaya dönelim. daha dalga boyu yüksek bir fiyatlama oldu. Küresel piyasalarda teknoloji rallisi yaşanırken özellikle vadeli taraf yarım puanlık artıya işaret ediyor ama Borsa İstanbul tarafında ise yönsüz bir gündeyiz. Neler beklenebilir? Hemen gidelim Nurol Portföy'e, Genel Müdür Yardımcısı İlhan Timur'dan detayları alalım hemen hızlıca. İlhan Bey, hoş geldiniz. Evet, an itibariyle yatay bir görünüm söz konusu. 61 ise yukarı yönlü, 38 ise aşağı yönlü ama küresel piyasalarda teknoloji rallisi de devam ediyor bir tarafta.
3: Merhaba, iyi yayınlar diliyorum Pelin Hanım. İçeride piyasaların temkinli seyrini koruduğunu görüyoruz. Son dönemde küresel piyasalarda zaman zaman güçlenen risk iştahına rağmen borsada iyimserliği aynı ölçüde eşlik edememesi dikkat çekiyor. Endekste teknik görünüm zayıflamaya devam ediyor. Önemli desteklerin hızlı geçilmesi piyasanın zayıf olmasını ve yatırımcıların yeni pozisyon almak konusunda isteksizliğini gösteriyor bize. Bu nedenle olası yükselişlerin düşüşün bitmesinden ziyade mevcut düşüş eğilimi içerisinde kısa vadeli tepki olarak değerlendirmek daha sağlıklı olacaktır. Bugün içeride hazinenin borçlanma programı var. Özellikle maliye politikası ve borçlanma takvimi tahvil piyasasının yönü açısından önemli koruyor. Bunun yanında yüksek faiz ortamı ve sıkı para politikasının devamı hisse senedi piyasası üzerinde baskı oluşturmaya devam ediyor. Mevduat faizlerin cazibesini koruduğunu, şirketlerin finansman maliyetlerinde yüksek seyrettiği bir ortamda hisse senetlerinin güçlü ve kalıcı bir yükseliş hikayesi oluşturması kolay görünmüyor. Dolayısıyla kısa vadede küresel piyasalardaki olumlu haber akışı borsayı zaman zaman destekleyebilir. Ancak kalıcı bir yükseliş için yalnızca dışarıdaki iyimserlik yeterli olmayacaktır. Enflasyona daha belirgin bir iyileşme, finansal koşullarda normalleşme ve yabancı yatırımcı girişinin güçlenmesi gibi yeni katalizörlere ihtiyaç olduğunu düşünüyorum. Bu nedenle mevcut tabloda temkinli kalmanın, yükselişlerde de seçici davranmanın ve risk yönetiminin ön planda tutmanın daha doğru bir yaklaşım olacağını değerlendiriyorum. Küresel piyasalara baktığımızda ise son birkaç günde teknoloji şirketlerinin açıkladığı güçlü bilançoların risk iştahını yeniden desteklediğini görüyoruz. Bunun etkisiyle Nasdaq başta olmak üzere teknoloji hisselerinde oldukça sert yükselişler izledik. Güney Kore ve Tayvan gibi yarı iletken ağırlıklı Asya piyasalarında da benzer şekilde güçlü toparlamalar yaşandı. Ancak burada biraz daha ihtiyatlı olmak gerektiğini düşünüyorum. Çünkü son dönemde piyasalarda hareketlerin büyük bölümü birkaç teknoloji devinin bilançosu etrafında şekilleniyor. Yapay zeka hikayesi güçlü olmaya devam ediyor ancak bu şirketlerin değerlemeleri de oldukça yüksek seviyelere ulaşmış durumda. Üstelik artan sermaye harcamaları kısa vadede nakit akışlarını baskılıyor. Amazon'un yatırım harcamalarını yeniden yukarıya revize etmesi de bunun en somut örneklerinden biri. Dolayısıyla bilançolar güçlü gelse de piyasanın hata yapma payı giderek azalıyor. Diğer taraftan da Çin ekonomisinden gelen veriler küresel piyasa büyüme açısından da çok temkinli olunması gerektiğini gösteriyor bize. İmalat PMI'yi yeniden daralma bölgesine gerilemesi, hizmet sektöründe de zayıflığın başlaması ve yeni siparişlerde görülen belirgin yavaşlama dünyanın ikinci büyük ekonomisinde toparlamanın hala kırılgan olduğunu ortaya koyuyor. Özellikle emtia talebi ve küresel ticaret açısından Çin'deki bu zayıf görünümün önümüzdeki dönemde de fiyatlamalar üzerinde etkili olmaya devam etmesini bekleyebiliriz. Merkez Bankası cephesinde de tablo çok değişmiş değil. Japonya Merkez Bankası faizleri sabit tutarken enflasyon konusunda şahin söylemini korudu. Amerikan tarafında ise açıklanan büyüme ve enflasyon verileri FED açısından oldukça karmaşık bir tabloyu ortaya koydu. Büyüme hız keserken üretim tarafındaki maliyet baskıları yüksek kalmaya devam ediyor. Buna karşın Fed'in yakından takip ettiği PCE enflasyonunu yavaşlama ve faiz arttırımı ihtimalini zayıflatıyor. Faiz indirim beklentilerini öne çekmiş değil bu yüzden. Kısacası Fed'in yüksek faizleri bir süre daha koruyacağı senaryosu güç kazanıyor. Tahvil piyasası da bu görüşü destekleyen hareketler içerisinde. Dolayısıyla da özetle bu hem içeride hem de küresel piyasalarda kısa vadeli iyimserliği destekleyen haber akışı var. Ancak bunun kalıcı bir boğa piyasasının başlangıcı olduğunu söylemek için henüz erken. Yüksek faizler, zayıflayan küresel büyüme görünümü, Çin ekonomisindeki kırılganlık ve hisse senedi piyasalarındaki yüksek değerlemeler

0: risk iştahını sınırlamaya devam edecektir. Bu nedenle önümüzdeki dönemde yatırımcıların yükselişleri kaçırma endişeleri hareket etme yerine risk yönetimini ön planda tutan ve seçici kalmayı esas alan bir strateji izlemelerinin daha doğru olacağını düşünüyorum. Teşekkür ediyorum. İyi yayınlar diliyorum sizlere.
1: İlhan Çamur, bizler de teşekkür ediyoruz aktardıklarınız için. Detaylar için Nurol Portföy ailesine güzel bir seans günü diliyoruz. Efendim evet, enflasyon verisi var. Önümüzdeki haftanın belirleyicisi. Araştırma masasına gidiyoruz. Detayları Aslı Savranoğlu Seren'le birlikte konuşuyoruz.

0: Ve Aslı ile birlikte devam ediyoruz. Aslı günaydın, hoş geldin.
1: Günaydın Pelin.
0: Evet, şimdi küresel merkez bankalarının içeride Merkez Bankası kararlarını bıraktıktan sonra asıl belirleyici olan enflasyon verisi önümüzdeki haftada kritik. Yoğun, yorucu böyle iki haftayı geride bıraktık ama bu kez yine aslında daha heyecanlı bir haftaya da başlayacağız. Hafta sonu biraz endişeli geçebilir bu bağlamda. Enflasyon verisi. Piyasacılar diyor ki enflasyon verisini yakından takip edeceğiz ama bizim anketimiz 1.87, yıllık bazda da 31.86. Aylık 1.87 yüksek bir seyir mi?
1: Yani aslında Temmuz ayı için çok düşük bir rakam değil ama geçen sene %2'nin bir hafif üzerinde bir rakam vardı. Dolayısıyla yıllık bazda aşağıya yönlü yıllık enflasyonu getiriyor. Fakat bütün beklentiler tam olarak yani ortalama %1.9 civarında olursa da 2'nin üzerinde tahminler de var. Özellikle son dönemde gıda enflasyonuna ilişkin gelen veriler bir miktar sanki endişe verici diyeyim. Şöyle yani bundan önceki 2 ayda Mayıs-Haziran'da biz işlenmemiş gıda tarafında özellikle taze meyve sebze fiyatlarında düşüşler görmüştük. Bu da manşet enflasyonu olumlu yönde yansımıştı. Şimdi bu ayki göreceğimiz Temmuz enflasyonu ilişkin öncü göstergelere baktığımız zaman bir miktar bu taze meyve fiyatları, işlenmemiş gıda fiyatlarında bir miktar baskı oluşmaya başlamış gibi gözüküyor ki bu da bizi şu anda manşet enflasyonda beklenen o 1.9'un biraz üzerine itme ihtimalini gösteriyor. Bu arada 1.9'un da altında aslında bazı şeyler var. İşte ulaştırma ve sağlık tarafında bu özellikle muayene katılım payı düzenlemesinde yapılan düzenlemenin 0.2 puan zaten yukarıya manşet enflasyonu getireceğini Merkez Bankası da söylemişti. Dün açıklanan PPK özetlerinde tekrar bunu tekrarlıyor. Ulaştırma hizmetleri tarafında da artışlar var. Bu arada motorine bu sabah da yine bir zam geldi biliyorsun. Orada baktığımız zaman ayın başından beri yaklaşık %25 bir zam oldu. Bunun hepsi tabii ki şu anda fiyatlara girmiyor. Ortalamalardan bakacak olursak benzin fiyatı ortalama Temmuz'da %3.1 arttı. Motorun fiyatı %9.2 arttı. Böyle kalırsa yani bu fiyatlarda kalırsa Ağustos'ta da gene bu motorin ve özellikle benzin fiyatındaki artış etkisi devam edecek gibi gözüküyor. Bu fiyatlara bakarsak ortalama gene benzinde 3.7, motorinde %13'e varan artışlar olacak anlamına geliyor. Dolayısıyla bunlar da manşet enflasyonu olumsuz yönde etkileyecek unsurlardan bir tanesi. Bir de Merkez Bankası dünkü PPK dediğim gibi özetlerinin içinde kira tarafına da dikkat çekmiş. Kira kontratlarının yenilenme süreci olduğu için burada bir yükseliş söz konusu olabilir gibi. Bu arada biz geçen ayki enflasyonun içinde de aslında biraz bunun buna dikkat çekmiştik aslında. Aylık bazda çünkü gördüğümüz yüksek artışlardan bir tanesi gelmişti. Büyük ihtimalle yine benzer bir rakam görebiliriz demek oluyor. Hı hı. Bunun dışında tütün ürünlerinde ÖTV tarafında bir maktu vergi var ki bunu da gene Ağustos'ta etkisini görebiliriz. Dolayısıyla sanki böyle evet bazı bir kısmı bir kerelik olmak üzere bazı etkileri Temmuz ve Ağustos'ta görmeye başlayacağız gibi gözüküyor.
0: Yönetilen yönlendirilen fiyatlamalarında etkisi oluyor.
1: Bir miktar öyle ama bir miktar da şimdi çekirdek sadece bunlara baktığımız zaman şimdi yani bir kısmı öyle enerji, gıda, yönetilen yönlendirilen bu ÖTV'lerle birlikte evet ama diğer taraftan işte kira tarafı da bir hareketlenme olursa ve özellikle dayanıklı mal tüketim mallarıyla ilişkin de gene Merkez Bankası burada uyarmış. Beyaz eşya ve mobilya evet. fiyatlarına ilişkin. Dolayısıyla bunlar da çekirdek enflasyonu da aslında yukarıya yönünü itiyor. Dolayısıyla Temmuz ayında büyük ihtimalle çekirdek enflasyonunda da bir hareketlenme görebiliriz ki Merkez Bankası bu konuda da uyarmıştı. Ana eğilimde geçici bir artış olabilir diye.
0: Peki Aslı, bakalım önümüzdeki hafta bol bol konuşacağız. Alt kırılımları seninle birlikte detaylandıracağız. Araştırma masasını noktalıyorum.

0: Ve kısa bir araya gidiyoruz.
1: Tera Yatırım'ın sunduğu Yatırım Kulübü devam edecek.
2: Reklam. İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da. Reklam.
3: Öncelikli yayın.
4: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
5: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
4: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
6: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
7: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
8: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112
9: Bloomberg ET Radyo.

0: Yatırım kulübünde kaldığımız yerden devam ediyoruz efendim. Evet, turizm verilerini karşılamıştık. Burak Karagöz'ün yanında ise Mübarek Eresin var, Türkiye Otelciler Birliği Başkanı. Burak, söz sizde.
1: Pelin, teşekkür ederim. Ben de hemen Mübarek Hanım'a soracağım. Şimdi Mübarek Hanım, rakamları Sayın Bakan açıkladı. Geçen seneye göre çok küçük bir düşüş var. Nasıl değerlendirmek, nasıl okumak lazım?
2: Aslına bakarsanız hasar yine beklediğimizden küçük gözüküyor. Dünyada olup bitene baktığınız zaman her tarafta bir takım savaşlar, karışıklıklar. Maalesef bu İsrail, İran, Amerika, Ukrayna, Rusya, bunlar bizi çok etkiliyor. Bulunduğumuz konum nedeniyle, coğrafi konumumuz nedeniyle dünyada algıda biraz da daha seçicilik var ve Türkiye için özellikle bu ülkeden korkmuyorlar ama geldiklerinde belki de hava sahalarının kapanmasından dolayı geri dönemez diye korkuyor misafirler. Aslında öyle bir şey de söz konusu değil. Ondan dolayı oldukça fazla bir potansiyeli kaybettik maalesef. Bu arada tabii Dünya Kupası biliyorsunuz oldu ve her Dünya Kupası'nda zaten bir şekilde turistik hareketler çok yavaşlar. İnsanlar kendi evlerinde eğer olan yere gidemiyorlarsa kendi evlerinde takip etmeyi tercih ediyorlar. Dolayısıyla o bir aylık düşüş de aslına bakarsanız orada en çok düşüş var. Buna da bağlı olarak bir tık daha fazla düşmüş gözüküyor.
1: Şimdi turizm hareketinin en yoğun olduğu aylardan bir tanesindeyiz. Temmuz'da bitiriyoruz. Dolayısıyla doluluk oranları nasıl?
2: Şimdi girişlerde gördünüz zaten %2,5-2,6 gibi bir düşüş var. Bizde konaklama tarafına biraz daha yüksek yansıyor. Bizdeki ortalama düşüş aşağı yukarı %8'ler civarı gibi. Yani girişlerdeki rakamlardan konaklamadaki rakam biraz daha düşüyor. Tabii geçtiğimiz yıllara göre bir tık daha iyi aradaki fark. Kayıt dışı konaklama tesisleri oldukça yoğun denetleniyor biliyorsunuz son dönemde. Dolayısıyla bizim kaybettiğimiz konaklama kısmı genellikle kayıt dışından çıkıyordu. O rakamlar da biraz azalıyor.
1: Son açıklanan istihdam desteğini nasıl buluyorsunuz?
2: Tabii bize can suyu oldu. Açıkçası SGK desteği.

0: şeyi, özellikle Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan turizm işletme belgeli tesislere bu 3500 liralık destek bizim için büyük anlamı ifade ediyor. Baktığınız zaman bütün bir yıl beklentinin altında gidiyoruz. Maalesef sabit giden dolar kuru ve enflasyonla beraber aslına bakarsanız gelirlerde bir sıkıntı yok ama giderlerin çok artmış olmasından dolayı GOP'lerde sıkıntılar vardı. SGK desteği işverenler için hakikaten bir nefes oldu. Umarım bunu bir tık daha uzatabiliriz ileriye doğru.
1: Şimdi yıl sonuna kadar konaklama vergisi de %1 ile sınırlandırıldı. Ona bakış açınız nasıl?
0: Ya aslına bakarsanız biliyorsunuz siz de çok yakından takip ediyorsunuz. Konaklama vergisinin biz nispi olmasından ziyade makti olmasını çok arzu ediyoruz. Bütün dünyada bu şekilde uygulanıyor. Yani gelen misafir ne vereceğini biliyor ve kendisi ödüyor. Fakat şu anda nispi oranlarda kullanılıyor olması çoğunluğu otelci tarafından yüklenilen zaman zaman da acentacıyla paylaştığı bir külfet olarak duruyor. Halbuki maktuya dönmüş olsaydı bir o kadar daha dışarıdan gelir elde ediyor olacaktık. Ama bu dönem onu yapamadık. En azından şehir otelleri için, çünkü şehir otelleriyle resort otelleri, tatil beldelerinin dinamikleri farklı. Şehir otellerinin de düşünülerek adaletli bir şekilde bunun aslında kış sezonunun sonuna kadar uzatılabilmesini çok arzu ediyoruz açıkçası. Çünkü Ocak, Nisan dönemi de sıkıntılı geçecek gibi gözüküyor maalesef bu savaşlar nedeniyle. Dolayısıyla bu desteklerin aslında önümüzdeki Mart sonuna kadar devam etmesini çok arzu ediyoruz.
1: Mübarek Hanım, şimdi online satış platformlarıyla ilgili Sayın Bakan salondan çıkarken dedi ki üzerinde çalışıyoruz. Dolayısıyla sizin bu konuya bakış açınız nasıl?
0: Yani şimdi çok detay zaten açıkçası vermek doğru olmaz bu noktada ama gerçek olan şu, bizim dünyaya ayak uydurmamız lazım. Bu da nedir? Dijital online platformların bütün dünyada zaten çalıştığı şekilde Türkiye'de de çalışıyor olması lazım. Geçmiş dönemde haklı haksız tartışmayayım ama biz otelciler için çok da doğru olmayan bir kararla şu anda Türkiye içinde iş yapamayan bazı platformlar var. Neden? Türk yasalarına da uymadıkları için, aslında burada ofis açmadıkları için. Dolayısıyla bu sorunların çözülüp bütün dünyada kullanılan online satış kanallarının Türkiye'de de kullanılabilmesi özellikle otelciler için gerçekten büyük destek sağlayacaktır. Böyle bir dönemde Sayın Bakan'ın bu problemi çözebilecek olması umut verici açıkçası bizler için.
1: Çok teşekkür ederim katıldığın için. Sağ olun.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Evet, benim söz tekrar sende.
2: Teşekkür ediyoruz Burak aktardıklarınız için. Efendim, evet, bir tarafta da aslında dün iş gücü rakamlarını aldık ama diğer tarafta gençlerin meslek edinmek için tercih dönemi. Biraz da orada hangi alanlar ilgi çekici kendisiyle değerlendirelim. Ve Secret CV CEO'su Okan Tütüncü bizlerle birlikte. Okan Bey, hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk, yayınlar dilerim Pelin Hanım.
2: Zamanlama aslında önemli. Şimdi işsizlik rakamlarını konuşacaktım ama orada bir iyileşme söz konusu altı iş gücünde ama daha da önemlisi gençlerin hayatında atacağı bu adımı belirlerken doğru meslek seçimi. Bugün hangi meslekler en çok talep görüyor sizin ilanlarınızda da?
3: Şimdi yani meslekte baktığımız zaman önce şuradan bakmak lazım. Gençlerin çalışma hayatına olan istekliliği ve gelecekte ne gelir elde edeceğini, nasıl elde edeceğinin kararı vermesi. Şimdi baktığımız zaman gençler özellikle yani bugün üniversite seçimlerinde bölümlerini seçecek olanlar ve bugün mezun olanlar baktığımız zaman ve yeni işe girenler baktığımız zaman gençlerin en önemli özellikler bir tanesi kendilerinin doğru tanımasıyla ilgilidir. Şimdi baktığımız zaman artık en önemli yetenek, yani evet işsizlik düşüyor, tam beklediğimiz gibi zaten öyle bir dönem yaşıyoruz. Tüm dünyada da böyle yaşanıyor zaten bu. Fakat en önemli şey şu anda konuştuğumuz en önemli konuların bir tanesi aslında yetenek gelişimi, yetenek avcılığı. Yani şirketler rekabette yeteneği nasıl bulacağız ve onu nasıl çalışan bağlılığını arttırarak veya çalışan bağlılığını implemente ederek, şirketlere uygulayarak nasıl geliştireceğiz? Şimdi hangi meslekler diye baktığımız zaman tabii ki hangi meslek olursa olsun aslında yapay zeka ile ortak hareket edebilecek, yeteneğini ve kabiliyetini kendisini geliştirecek olan yetenekler bundan sonra iş hayatında daha kolay iş bulacak ve var olacaklar. Şimdi eskiden firmalar rekabette teknoloji rekabeti vardı, maaş rekabeti vardı. Şirketin büyüklüğüne göre insanlar firmalar eleman seçerdi. Artık öyle değil. Artık iyi yetenek, önemli bir konu bu, iyi yetenek firmasını seçiyor. Dolayısıyla artık rekabet, firmalardaki rekabet biraz daha şeye döndü. Liderlik, kariyer gelişimi, eğitim, yeteneği geliştirmek, yeteneği elde tutmak, çalışan bağlılığı, işveren markası, bunlar üzerine gelişti. Şimdi eski modelde olduğu gibi hala daha, ki kurumsal şirketleri tenzih ederim, çünkü kurumsal şirketler insan kaynakları departmanları ve onlar seçiyorlar. Eğer eski modeldeki gibi hala daha eski patron zihniyetinde bir manavdan elma alır gibi bir çalışan almaya eğiliminde olan bir zihniyet varsa, artık bu şirketin gelecekte var olma kabiliyeti ve şansı çok az olacaktır. Dolayısıyla artık asıl mesele işsizlik değil. Tüm dünyadaki asıl mesele rekabeti, yani yeteneğin rekabetini nasıl içine tutabiliriz? İyi yeteneği nasıl geliştirebiliriz? Ve bireylere düşen işte yani sadece bir okuldan mezun olmak, bir diploma almak değil artık asıl mesele. Asıl mesele yani mesela gençlerimizin bir kısmı şöyle yapıyor. Biraz daha okuyayım, ikinci bir üniversite bitireyim, işte bir master derece alayım, biraz daha yüksek lisans yapayım diyor. Hayır, artık onlar bitti. Artık bulunduğunuz şeyde diploma hangisi ne olursa olsun hangi şekilde ben yeteneğimi geliştiririm? Şu an baktığımız zaman, Secret CV'ye baktığımız zaman en çok şirketler satış elemanlarıyla ilgili pozisyonlar açıyorlar. Şimdi hukuk zaten var, tıp zaten var. Sağlık sektöründe doktor, hemşire açıkları hep biliniyor zaten ve aranıyor da. Ama bu yani herkesin doktor veya hemşire veya avukat veya diş hekimi ya da veteriner hekim olması konusu değil.
2: Evet.
3: O kadar çok var ki artık bazı konularda. Yani birçok psikolog, psikoloji okumuş ya da psikiyatri okumuş öğrenciler insan kaynakları uzmanı olmaya başladılar. Aslında insan kaynakları uzmanlığı da bir analitik değerden geçer. Şimdi dolayısıyla öncelikli olarak hangi meslek olursa olsun ben kendimi yeni gelişen dünyada nasıl geliştirebilirim? Yapay zekalara nasıl uyumlu olabilirim bakmak zorunda. Dolayısıyla rekabet artık oraya doğru evrildi.
2: Peki Okan Bey, bugün baktığımız zaman yani Türkiye'de manşet işsizlikte dirençlilik görüyoruz. Yani dirençlilik dediğim iyimser tarafta. Yani işsizlikte bu kadar sıkı para politikasına karşın hala orada dirençli kalmaya devam eden bir istihdam piyasası var. Gençler için de bugün baktığımız zaman 12.8 görece diğer oranlara göre düşük. Ancak altılı iş gücü tarafı hala yüksek. Düşüş var diyoruz. Dün aldığımız verilerde de 30.8'den 28.8'e geldi. Hala güçlü. Buradaki ana hikaye, ana gerekçe nedir?
3: Zaten beklediğimiz bir şeydi. Çünkü yazlık işlere doğru döndük artık. Yani özellikle bayramla beraber yazın oluşan tüm o Güney, Orta Anadolu'daki, hatta Güneydoğu'daki tüm işler, Karadeniz'e dair tüm Türkiye'deki tarım artı turizme bağlı ve yazlık alanlara bağlı olan işler az artmaya başladı. Ve dolayısıyla öncelikli olarak yani gençlerdeki 12.8'e düşmesi çok iyi bir şey. Özellikle kadında 21'lerden 11'lere düşmüş olması genç kadında muhteşem bence. Dolayısıyla işsizlik düştü. Tüm dünyada da böyle bir artık işsizlik biraz daha böyle oturmaya başladı şeye doğru. Yani işlerin daha arttığı döneme doğru gitti ama gene de firmalara baktığınız zaman sordukları bir nolu soru ben yetenek bulamıyorum diyor. Ve hala daha ilan sayılarını fazla arttırmadan, hatta ilanları bassalar bile, ilanları yayınlasalar bile kadrolarını genişletmekte yavaş hareket ediyorlar. Çünkü doğru elemanı bulmak peşindeler. Şimdi yazlık işler artmaya başladı. Turizme bağlı işler artmaya başladı. Perakende aynı şekilde güneyde. Şimdi artan sektörler var. Artan firmalar var. Aynı sektörde artan sektörde azalan firmalar da var. Dolayısıyla artık firmalar biraz daha kendilerine dönüp yapay zeka ile, yani şimdi sadece çalışan bağlılığını arttırma yoluna gitmeden, sadece yetenek yönetimine gitmeden teknolojiyle veyahut da ya işte ben bir mağaza açayım ya da bir fabrika kurayım ya da bir divizyon açayım şu bölgede demekle bu iş artık olmuyor. Hatta sanayiyi biraz desteklememiz gerekiyor. Sanayide biraz gerilememiz söz konusu. Dolayısıyla sanayideki işleri arttırmamız söz konusu. Hele hele yazlık işler bitiminde bu işsizliği tutabilirse ve sanayi ve ihracatla bunları destekleyebilirsek yani işsizlik bu seviyede kalacaktır. Yani son 15 yıla baktığımız zaman zaten çok düşük seviyelere gelmiş durumda. Hele bir de bunu enflasyonu biraz daha düşürebilip ekonomiyi biraz geliştirebilirsek, ki yani yine tüm dünyada aynı anda olacak bütün her şey bunlar. Çünkü savaşlar çok etkiliyor bizi. Bunlar bir hele ki azalmaya başladığı zaman yani çok hızlı büyümeler gerçekleşti. Özellikle 2027 için düşünüyorum. Ama gene de doğru görmek lazım. Rekabet artık işsizlikte değil. İşsizlik bir yere oturdu. Asıl rekabetimiz bizim tüm şirketler bazında konuşuyorum. Yeteneği yönetmek, evet. Çalışan bağlılığı, yeteneği tutma ile ilgili.
2: Peki bakalım meslek liseleri, meslek yüksek okullarının önemi belki de fakültelerden çok daha ön plana çıkan bir dönemdeyiz yetenek için, gelişimi için. Efendim çok teşekkür ediyorum katıldığınız için, aktardıklarınız için. Secret CV CEO'su Okan Tütüncü'yü ağırladık. Programı noktalıyoruz, 11'de görüşeceğiz.
4: Tera Yatırım, Yatırım Kulübü'nü sundu. Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

0: Bloomberg TT Televizyonu'yla ortak yayın.
1: Ve efendim grafik düellosunda kaldığımız yerden devam ediyoruz diye grafik düellosuyla devam ediyoruz. Sabahtan bu yana çünkü sabah raporu yatırım mütevi ve yatırım kulübü sonrasında düelloyu gerçekleştirmesek olmaz. Mehmet Filoğlu ile birlikte. Mehmet ben bugün biraz çip tarafına yoğunlaştım sabahki programlarda da. Oradaki yükselişi grafikler üzerine göstermek istiyorum.
2: Evet, sabahta toplantıda konuştuk bu arada. Yani birkaç gündür çip kaynaklı satış dalgası vardı dünyada. Bugün de tam tersine döndü. Onun biraz sebeplerine bakacağız.
1: Sona erdi gibi duruyor. Bakalım ama erdi mi, ara mı verildi yoksa burada bir toparlama gerçekten var mı? Ona göreceğiz. Ona bakacağız. Diyelim başlayalım. Grafik düellosu başlasın. Efendim şimdi ilk olarak çip hisselerinde güçlü geri dönüş başlığıyla birlikte karşınızdayız. Şimdi burada genel olarak özellikle son haftalarda yaşanan sert satışlar söz konusuydu ki şimdi Temmuz ayındaki performanslara bakacak olursak Temmuz'a bir güçlü başlangıç gerçekleştirmişti. Ardından ardı ardına gelen satışlar söz konusuydu. Çip hisselerinde bu satışlar, derin satışlar sonrasında bugünün özelinde yani dünün özelinde dünden bugüne bakacak olursak hesaplama noktasında güçlü bir sütun karşımıza geliyor. Güçlü bir alımla birlikte geri mi döndü sorusu da aslında beraberinde geliyor. Yapay zeka rallisi yeniden hız kazandı ifadelerini de karşımıza getiriyor. Şimdi bu Philadelphia tarafını yani aslında yarı iletken hisselerindeki performansı gösteriyor. Son işlem gününde özellikle %8'in üzerindeki yükseliş dikkat çekiyor. Bu son dönemin en güçlü günlük yükselişini beraberinde getiriyor. Ay boyunca sert satışlar ardından gelen güçlü alımlarla birlikte yatırımcıların yeniden yarı iletken sektörüne döndüğünü de göstergesi bu aynı zamanda. Peki neden yükseldi? Elbette ardı ardına açıklanan bilançolar ve yapılan açıklamalar, geleceğe ilişkin öngörüler. Microsoft, Meta gibi teknoloji devlerinin güçlü bilançoları bir tarafta desteklerken AI yatırımlarının artma

0: devam edeceği yönündeki açıklamalar, Nvidia ve çip üreticilerine yönelik talep beklentilerinin güçlenmesi ve bunun yanı sıra yapay zeka yatırımı yavaşlıyor endişelerinin bir miktar daha azalmasıyla birlikte dünkü performansla %8'in üzerinde yükseliş söz konusu oldu. Peki bu genele yayıldı mı? Şöyle bir sektörlere bakalım. Özellikle bir sonraki grafikte MSCI Türkiye, MSCI Güney Kore ve KOSPI tarafında özellikle yükselişleri bugün ardı ardına anlatmıştık ki sabah saatlerinde %18'e yakın aslında bir değer kazancına işaret etmişti. Ve MSCI yine gelişen ülkeler endeksine bakacak olursak. Şimdi burada şunu söyleyelim. Yıl başından bu yana performanslar nasıl? Birlikte başladılar. Performanslar görece aynıydı. Fakat sonrasında kırmızı ile göstermiş olduğumuz MSCI Kore endeksinde sert yükselişleri beraberinde getirdi. Ardından pembe ile göstermiş olduğumuz Türkiye'deki daha sınırlı yükselişler beraberinde varken MSCI gelişen ülkeler endeksi de neredeyse Türkiye ile aynı performansı gösterdi. Peki son seansa bakacak olursak, son seansta özellikle Türkiye endeksinde %10,41'lik bir getiri sağladı yılbaşından bu yana. Güney Kore KOSPI'ye bakacak olursak, orada MSCI KOSPI endeksinde %48'lik yılbaşından bu yana getiri sağlarken, gelişen ülkeler endeksinde ise %11'lik bir getiri. Yani burada aslında getirilerdeki görece yüksekliğin yapay zekaya, çip üreticilerine bağlı olarak bir yükselişin sergilemekte olduğunu söyleyebiliriz.
1: Evet, Kore endeksi temelde iki şirketle çıktı. İki şirketle indi. Şimdi tekrar iki şirketle toparlanıyor aslında. Orada gerçekten yapay zeka birçok borsayı domine etmiş durumda. Bu sadece Kore görece küçük bir ülke ama Amerika'yı da yapay zeka şirketi. Amerikan evet. borsasını da domine ediyor. Ve oradaki hareket bütün endeksi aşağı yukarı hareket ettiriyor.
0: Bugün yani. Bile Samsung ve Hynix tarafında evet. çok ciddi alımları gördük.
1: Evet. Ben biraz yurt içine döneceğim. Son dönem çok fazla yurt dışı konuşuyoruz. Jeopolitik gelişmeleri konuşuyoruz. Yapay zeka rallisini konuşuyoruz ama aslında yurt dışı tarafta da bir süredir aslında görece ihmal ettiğimiz bir konu var. İç talep. Bunu bir süredir aslında özellikle 2023'ün ortası sonrasında iç talebin yönetimi, dezenflasyon süreci bağlamında çok konuştuk. İç talebin yavaşladığına dair çok fazla belirti oldu. Sonra iç talep yavaşlamadığını gördük. Aslında beklenenden güçlü geldi ama 2026'nın ilk yarısının rakamları geldi. Bugün beyaz eşya rakamları geldi. Geçtiğimiz günlerde de otomobil sektörünün rakamları gelmişti. Biraz onlara bakacağım. Aslında bu iki temel sektörde ciddi bir yavaşlama var. Hem iç satışlarda yavaşlama var hem de ihracat tarafında yavaşlama var. Tabii ki bunun sonucu olarak da üretim tarafında yavaşlama var. İlk olarak ekrana Türkiye'nin beyaz eşya rakamları geliyor. TürkBest her ay açıklıyor beyaz eşya satışlarını, ihracatını ve üretim miktarını açıklıyor 6 ana ürün grubunda. Buna göre yılın ilk 6 ayında beyaz eşya iç satışları %7 geriledi. Bu Türkiye için çok ciddi bir gerileme. Normalde hala nüfusu büyüyen, ciddi evliliklerin olduğu bir ülke ve buradaki %7'lik gerileme gerçekten iç talebin ciddi şekilde baskılandığını gösteriyor. Ama esas düşüş iç satışlarda değil, ihracat tarafında. Burada baktığımızda yılın ilk 6 ayında ihracatın %19 gerilediğini görüyoruz. Özellikle Avrupa pazarında çok ciddi kayıplar var. Orada da Avrupa pazarı da çok iyi gitmiyor. Özellikle oradaki ekonomik büyüme de beklentiler kadar 2026'da canlanmadı. Burada tabii ki Orta Doğu'daki savaş da etkili. Ve %19'luk düşüşle birlikte toplam beyaz eşya üretimi yılın ilk yarısında %15'lik bir kayıpla kapattı. Ki bu oldukça önemli. Beyaz eşya Türkiye'nin en önemli sektörlerinden bir tanesi ve hatta bazı şirketlerin ciddi zorluk yaşadıklarını, borçlarını ödemekte zorlandıklarını buradan ve dolayısıyla yeniden yapılanmaya gittiğini biliyoruz. İşçi çıkarmalarının gündeme geldiğini biliyoruz. Dolayısıyla bu %15'lik kayıp Türkiye'de gerçekten istihdam açısından da birçok gösterge açısından da önemli bir durum ve ne yazık ki böyle bir kayıp yaşıyoruz. Bir diğer grafiğimiz otomobil tarafında. Otomobil tarafındaki durum da çok benzer açıkçası. Sebepleri biraz daha farklı, birazdan bir hızlıca geçeceğim ama orada ilk 6 ayda otomobil satışları, bu otomobil ve hafif ticari değil sadece otomobil satışları %10'a yakın geriledi. Otomobil ihracatındaki düşüş daha da radikal, %20,7'lik bir düşüş var. Türkiye otomobil sektörü dünyada hem yavaşlayan talepten, yani azalan talepten hem de artan Çin baskısından dolayı, Çin rekabetinden dolayı ihracatta çok ciddi bir pazar kaybetmiş durumda. Yani %20'nin üzerinde bir düşüş var. Üretimde %16 geriledi. Orada da ciddi bir sıkıntı durumu olduğunu görüyoruz. Peki bunda iç talep tarafındaki hem beyaz eşya hem otomobil tarafındaki düşüşe baktığımızda neden düşüyor diye baktığımızda temel sebep tabii ki faizler. Bu faizlerle çok fazla vatandaşlar, tüketiciler kredi çekip yeni ürün almayı tercih etmiyorlar. İkincisi Aslında biz daha önce yüksek enflasyon döneminde bir öne çekilen talep görmüştük. Özellikle beyaz eşya tarafında. Artık orada bir talep doygunluğu da var. Yenilenmesi gereken beyaz eşyalar yenilendi. Artık sadece yeni alımlar gündeme gelebiliyor. Otomobil tarafında ise otomobil aslında yatırım aracı olarak son dönemde çok kullanıldı. Birçok insan yatırım amaçlı otomobil aldı ama bugünkü piyasa koşullarında yüksek faiz ortamında ve fiyatlarına çok fazla gitmeyeceği beklentisiyle bu yatırım iştahının da yani yatırım amaçlı otomobil alımının da son dönemde son aylarda gerilediğini görüyoruz.
0: Evet. Hem çok ciddi bir meblağ hem burada talebin çok artış gerçekleştirir sağlayacağı gibi bir beklentinin ötelenmesi. Belki de bu süreçte alternatif yatırım varlıklarında çeşitlenmesi yüksek faiz zaten bu süreçte etkili olmaya devam ediyor. Efendim Mehmet Filoğlu ile birlikte hem içeriği hem de küresel piyasalardaki gelişmeleri aktarmış olduk. Görüşmek dileğiyle hoşça kalın.
2: Sistem dondu, online satışım durdu.
3: Tahmin de çözülsün.
2: Nasıl?
3: Donmayan, akışkan bir sistemin olacak ve işlerin aksamayacak desem ne dersin?
2: Büyüksün.
3: Abartma. Tahmin dersin. Tahmin. Tam istediğin gibinin kısaltılmışı. Söyle.
2: Tahmin.
3: İşlerin su gibi yolunda akıyor. Öyle söyle.
2: Yürü be Tahmin.
4: Tahmin uygulamasını indir. Çoklu banka posuyla tüm banka kartlarından hemen ödeme almaya başla. Oh be. Tahmin. Tam istediğin ödeme şekli.
5: Tahmin bir garanti BBVA kuruluşudur.
6: Bu rüzgarla, bu güneşle aramızda güçlü bir enerji var. Beben Enerji halka arz oluyor. Gelin bu hayale siz de ortak olun. Talep toplama tarihleri 29-30-31 Temmuz.
7: Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.
8: Reklam. Bloomberg ET Radyo.

Bloomberg HT ekranlarındasınız. Saatlerimiz 11.15'i gösteriyor. Fokus programıyla karşınızdayız değerli izleyenler. Evet, haftanın son işlem gününe bakıldığında merkez bankalarının faiz kararları peşi sıra gelmeye devam etti ve bu sabah da Japonya Merkez Bankası'ndan faiz kararını aldık. Şimdi haftanın bir toparlamasını yaparsak bu hafta aslında Major Merkez Bankası, Amerikan Merkez Bankası FED'den karar geldi. Sonra İngiltere Merkez Bankası BOE'den ve bu sabah da Japonya Merkez Bankası BOJ'dan faiz kararını aldık ve 3 merkez bankası da pas geçerek burada faiz kararlarına bir değişim göstermedi. Tabi ABD-İran tansiyonundaki jeopolitik fiyatlamalarla beraber merkez bankalarının daha temkinli olduğu adımları da metinlerde okumuş bulunmaktayız. Bir de bugüne bakmakta fayda var. İçeride ise birçok veri geldi. Başlıklara beraber bakalım dilerseniz. Haftanın son işlem gününe bakıldığında içeriden TÜİK'ten birçok rakam açıklandı değerli izleyenler. Hem haftanın sonu hem de ayın sonu olduğu için de rakamlar önem arz ediyor diyelim. TÜİK tarafından dış ticaret açığı rakamları geldi. Açık Haziran'da 10,4 milyar dolara yükseldi. TÜİK verilerine göre bu açık Haziran'da aslında %26,2 artış kaydetti. İhracat detayına bakıldığında aynı dönemde ihracatta %21,7, ithalatta ise %23'lük bir artış olduğunu gördük. Genel ticaret sistemine göre ihracatta 2026 yılı ilk 6 aylık bilançoya bakıldığında ise yıllık bazda %3,5'lik bir artışla 935,980 milyon dolarlık bir rakam olduğu ortaya çıktı. İthalat tarafındaki rakamlara bakıldığında %4,6 artışla 189 milyar 120 milyon dolar olarak kayıtlara geçtiği açıklandı. Enerji ürünleri ve parasal olmayan altın hariç ihracat rakamı 2026 yılı Haziran ayında %23,2 arttı. İthalat sayını aynı oranlarda ve aynı dönemde %24,3 artış kaydetmiş bulunmakta. Bir diğer yandansa bugün Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet

PR Sol'dan da açıklamalar geldi ve TÜİK'ten de turizm rakamlarını aldık. İkinci çeyrek rakamlarına bakıldığında turizm gelirlerine bir geri çekilme olduğunu da gördük. TÜİK turizm gelirleri ikinci çeyrek yıllık %2,6 azalarak 15 milyar 865 milyon 339 bin dolara geri çekildi. Bakan Ertan'ın açıklamalarında ise 2026 yılının ilk 6 ayında yıllık %2,5'luk bir daralma olduğu açıklandı ve 25 milyon ziyaretçi girişi olduğunu da altı çizildi. Bu ziyaretçilerde ilk sırayı her zaman olduğu gibi Rusya'nın da aldığını detayını verdi Bakan Ersoy ve burada turizm sektörüne toplam 6 milyar dolarlık kaynak aktardıklarının da altını çizdi açıklamalarda ve zor bir çeyreği geride bıraktık. Üçüncü çeyrek tekrar yukarı yönlü bir pozitif büyümeye geçeceğimizin altını çiziyoruz açıklamasına da konuşmasında yer verdi diyelim ve buradan son başlığımıza geçelim. Bizi Japonya Merkez Bankası'nda bugün gözlerin olduğu faiz kararı karşılıyor. Baktığımızda Japonya Merkez Bankası faizi %1'de beklentilere paralel sabit bıraktı. Ve detaylarında ise ekonomik tarafında para politikasında kademeli normalleşmenin de önümüzdeki dönemde ilerleyeceğinin mesajı verildi. Banka hükümetin sübvansiyonların etkisini gerekçe göstererek enflasyon tahmininde bu yıl için mali yıl içerisinde %2,8'den %2,5'e bir geri çekilme yaşanacağını da revizyonunu verdi. Ve Japonya Merkez Bankası Başkanı Ueda ise bu karardan saatler sonra açıklamalarda bulundu. Faiz artırımının zamanlaması için Orta Doğu ve yapay zeka talebinin piyasalara etkisini izliyoruz dedi ve Ueda enflasyon eğilimi %2'ye oldukça yakın seyrediyor açıklamalarında altını çizdi.

Hem içeriden dışarıda günden bir hayli yoğunken bir de rakamlara bakalım. Borsa İstanbul tarafında BIST 100 endeksinde sabah saati 13.300 puanında bir altında açılış gerçekleştirmiştik. Şu an bakıldığında altında seyreden bir fiyatlamanın da hakim olduğunu görüyoruz. 13.278 puandan şu an fiyatlanma hakim ve 13 puanlık bir geri çekilme olduğunu izliyoruz. Alt kademelere bakıldığında ise burada bankacılık ve mali tarafta yatay pozitif bir işlem hacmi varken sınai tarafında yatay negatif bir fiyatlamanın hakim olduğunu gördük. 50 ise yukarı yönlü şu an fiyatlanırken 47 senin geri çekildiğini izliyoruz. Turizm tarafına da bakalım bir de buradan. Veriler sonrasında turizmde yukarı yönlü yatay pozitif bir işlem hacmi varken ulaştırma tarafı da pozitif katkıya etki sağlıyor ve hizmetler tarafı yatay negatif ayrışmış bulunmakta. Bugün de otokar bilançosu gelecek içeride. Yapı Kredi gelmişti. Beklentiye paralel bir bilanço açıklandı. Net faiz marjı ve öz kaynak tarafında gerilemede bilançoda etkili kalemlerden biri oldu. Küresel para piyasalarında ise dolar, TL, euro, TL tarafı güne yatay pozitif işlem hacmiyle devam ediyor. Euro dolar çarpazı 1.15 seviyesini görmüştü dün. Oradan hafif bir geri çekildi. 1.15-12 seviyesinden fiyatlanmasını sürdürüyor. Sterlin dolar tarafında 1.34-46 seviyesi yatay negatif işlem hacmiyle fiyatlanırken dolar endeksi 101 seviyesinde altına gelmiş bulunmakta. Avrupa tarafında bugün Almanya'dan işsizlik rakamları geldi ve %6,3'ten %6,4'e bir yükseliş hafif çaplı işsizlik oranında Temmuz'da yukarı yönlü eğilimin olduğunu rakamlardan izliyoruz. Diğer taraftan Euro bölgesi enflasyon rakamı da gelecek diye not düşelim. Şu an pozitif bir inmenin de olduğunu gördük. Almanya, Paris tarafında %1'e varan primler şu an fiyatlanmakta. Amerika'da vadelilere göz gezdirelim. Amerika borsaları kapanışta Dow Jones, S&P ve Nasdaq tarafında %2'lere varan primlerle kapanmıştı. Vadelilerde Nasdaq'ta %1,5'a yakın %1,20'lik bir priminde olduğunu gördük. Dow Jones ve S&P tarafı da bu primlere eşlik ediyor ki dün Apple ve Amazon tarafından bilançolar geldi. Apple net karını beklenti üzeri açıkladı. Amazon ise gelirini 200 milyar doların da üzerine çıkardı. Bugün ise enerji şirketleri Chevron ve Exxon'dan bilançolar gelecek diyelim ve emtia tarafına bakın. Emtialarda ise Dünya Altın Konseyi'nden bir açıklama gelmişti ve konsey diyor ki merkez bankaları yılın başından bu yana daha az altın satın aldı ve bu yılın talebin toparlanmasına rağmen alımların azalmasını beklediklerinde altını çizdi ki altın aslında şu anki fiyatlamanın dışında haftalık bazda bakıldığında son 5 ayın ilk aylık kazancına doğru ilerleyen bir fiyatlamayla 4000 dolar bandında işlem görüyor. Ons gümüş 58 dolar seviyesinde %1,30'luk bir geri çekilmeyle hacmini sürdürürken Bitcoin tarafı 64 bin doların da altına sarktı. %1,39'luk bir geri çekilme var. Brent'te ise %1,5'a yakın bir geri çekilmeyle 80 dolar seviyesinden bir işlem hacmi geçerken Amerikan tipen petrolde %1,5'un üzerinde bir geri çekilmeyle fiyatlanıyor. Ve şimdi kısa bir reklam diyelim.

0: Reklam. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da. Reklam.
1: Öncelikli yayın.
2: Emniyet şeridinin olmadığı yolda ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
3: Bloomberg HT televizyonuyla ortak yayın.

0: Fokus programı kaldığı yerden devam ediyor. Yarısı bizden kampanyasının bitmesine son 3 ay kala kentsel dönüşüm tarafındaki ivmeyi konuşmak üzere değerli bir konuğumuz bizimle stüdyomuzda beraber. Kentsel dönüşüm uzmanı mimar Doktor Nihat Şen bizlere eşlik ediyor. Nihat Bey merhabalar, yayınımıza
1: merhaba, teşekkür ederim Erhan Hanım. Nasılsınız?
0: Teşekkür ederim. Sizler de iyisiniz
1: umarım.
0: Sağ olun,
1: çok teşekkür ederim.
0: Şimdi haftayı sizinle noktalıyoruz, evet. Fokus programında ve kentsel dönüşümü biraz konuşmakta fayda var diyelim. Çünkü bakıldığında Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nda son 2 yıllık verilerde en fazla aktivitenin kentsel dönüşümde Avrupa yakasında olduğu açıklandı.
1: Evet.
0: Ve tabii ki Anadolu yakasında biraz daha geri planda kalmış kentsel dönüşüm performansında olduğunun altı çizildi. Şimdi peki siz bu eğilimi nasıl görüyorsunuz? Yani son 1 yılı baz alırsak biz kentsel dönüşüm tarafında yarısı bizden kampanyasında son ermesine kısa bir süre kala nasıl bir taleple karşı karşıya kaldık? Siz bu dönüşüm ivmesini bu tarihe kadar yeterli buluyor musunuz? Bu tarihten sonra bir talep artışıyla yıl sonuna doğru karşı karşıya kalır mısınız?
1: Evet, ilk sorunuzdan başlayalım. Tabii İstanbul yakasında olmasının ana nedenlerinden biri daha böyle boş alanlarda böyle alan bazlı kentsel dönüşüm çalışmalarının yapılmasından kaynaklı. Özellikle Esenler bölgesinde, Arnavutköy bölgesinde yoğun, geniş alanda bir kentsel dönüşüm çalışması yapıldığı için evet, Anadolu yakasına biraz daha fazla. Tabii bugüne kadar yarısı bizden destek kampanyasında yaklaşık 376 bin kişinin başvurusu devam ediyor, inceleniyor. Bunlardan yaklaşık 22 bin 500 inşaatı tamamlamış, 41 bin adedinin değerlendirme, uzlaşma süreçleri devam ediyor. Diğerlerinde yine müracaatların değerlendirmeleri devam ediyor. Esasında bugüne kadar Anadolu, İstanbul'un geneline baktığımızda yaklaşık 1 milyon 274 bin bağımsız birim kentsel dönüşüm imkanlarından faydalanmış. Bunun 988 bini bitmiş. Yaklaşık 276 bağımsız birimin de İstanbul'un 39 ilçesinde inşaatı devam ediyor. Evet, siz de ifade ettiniz, bu yılın sonunda yarısı bizden destek kampanyası bitiyor. Vatandaşlarımızın mutlaka iş yerlerini veya konutlarını bu yılın sonuna kadar riskli yapı tespiti yaptırmaları gerekiyor ki bu kampanyadan faydalanabilsinler. Buna ilave bir de tabii Sayın Bakanımız açıkladı Nisan ayında. 3 milyon TL'lik evet, bir kentsel dönüşüm kredisi var. Bunun ilk 12 ayı ödemesi ve faizsiz, 180 ay ödeme ve 0.69 kredi faiz oranlarıyla vatandaşımızın kentsel dönüşüme girmesi sağlanmak isteniyor. Tabii çok geniş bir olay bu. Hala İstanbul'da yenilememiz gereken birçok kentsel dönüşüm girecek binalar var. Bir de şöyle bir şey var Alara Hanım, yani kentsel dönüşümde mutlaka o bina yıkılacak gibi bir şey yok. Hep şunu söylüyoruz, afet öncesi gerekli tedbir ve önlemleri almamız lazım. Belki de bu binaların birçoğu güçlendirilebilir. Yani amaç hasarı olabilecek bir doğal afette minimuma indirebilmek. Belki burada vatandaşlarımız eğer performans analizlerinde güçlendirilme imkanı varsa gene burada vatandaşlarımız güvenli binalarında hasarı minimuma indirebilecek bir kentsel dönüşüm sürecine dahil olabilirler. Burada tabii bir de bakanlığımızın, devletin güçlendirmede belki bir kredi desteği yapması

0: gerekiyor. Bu konuda bakanlığımızın çalışmaları da var. Yani şu, illa yıkılacak diye bir şey yok. Mutlaka bir hesaplamalar, teknik bilimsel verilere göre, hesaplamada göre güçlendirilebilme metoduyla da bir nebze olsun hasarı minimuma indirebiliriz. Tabii bugüne kadar yapılan kentsel dönüşüm çalışmaları sadece bakanlığın gayretiyle, devletin desteğiyle olabilen bir şey, ama süreç hepimizi ilgilendiriyor. Evet. Sürece hepimizin dahil olması lazım. Sadece bu süreci bir bakanlığımızın, devletimizin destek ve gayretleriyle çözebilmek mümkün değil. Bu nedenle hepimizin bu sürece dahil olması lazım. Evet, vatandaşlarımız da anlıyoruz. Ekonomi çok zorluklarla karşı karşıya, ama candan çok daha değerli bir şey yok. Her şeyi yeniden yapabiliriz, öyle değil mi?
1: Ki bu konuda risklerimiz de olduğunu biliyoruz ki, evet, size de katılıyorum bu konuda. Yani elimizden geleni yaparsak burada güvenliğimizi koruyacak bir yapı da sunabiliriz kendimize. Burada bir kredi desteği paketi gelebilir açıklamasında bulunmuşsunuz. Peki şimdi yarısı bizden kampanyasının sonunda sona eriyor ve 3 milyon liralık da kampanyanın devamı olacak, kredi kampanyasının. Yani hibe tarafı değil de artık böyle ön ödemesiz kredi desteğinin devam ettiği bir ortamda karşı karşıya kalacağız. Yeni bir paketin gelmesini bekliyor musunuz ve nasıl bir paket oluşturmalı sizce?
0: Esasında ben bunu bir nebze bile ileri daha götürüyorum. Ben artık Türkiye'de bir kentsel dönüşüm finansman bankasının kurulması gerektiğini inanıyorum. Kentsel dönüşüme vatandaşların girememesinin en büyük nedenlerinden biri maliyeti karşılayamaması herhalde. Çünkü bu nedenle vatandaşın bile bile o riskli bina, tabut binalarda oturmaya devam ediyor. Ancak bu kadar geniş kapsamlı bir dönüşümü merkezi bütçenin, hükümetin de tek başına kaldırması mümkün değil. Bu nedenle yurt dışından veya yurt içinden de destekler sağlanarak bir kentsel dönüşüm finansman bankası kurulmalı. Vatandaşlarımıza uzun vadeli, yani 180-240 ay vadeyle ve mümkün ise faizsiz diyemeyeceğim ama mutlaka cüzi bir maliyeti vardır, düşük faiz oranlarıyla vatandaşa kredi imkanı sağlanmalı. Ancak vatandaşlarımız böyle bir süreç dahil olur. Veya bu işi daha hızlı götürebilmek durumundaysak biraz alan bazlı, vatandaşlarımıza da sorumluluk ve yükümlülük düşüyor, konfor alanlarından biraz feragat ettirerek alan bazlı, kendi maliyeti kendi içinden çıkan veya minimum maliyetlerde tutabilecek kentsel dönüşüm uygulamalarına geçilmesi lazım. Bunun tetikleyicisi, ara bulucusu, uygulayıcısı, sürece paydaşları dahil ettirebilecek de kamu kurumlarıdır. Çünkü bizim vatandaşımız kamuya güvenir. Özellikle belediyeler ve yerel idareler bu çalışmalara bizzat girerek, ara buluculuk da ederek hem yatırımcıları, gayrimenkul üretimi yapan firmaları da, üreticileri, tedarikçileri dahil ederek alan bazlı yaptığımız takdirde çok daha kısa sürede ve bizim ihtiyacımız olan tüm donatı alanlarını içinde barındıran bir dönüşümü ve sağlıklı yapıya dönüşebiliriz.
1: Şimdi kentsel dönüşüm tarafında tabii ki finansmana erişim tarafının en büyük öncelikli alan olduğunu sizinle beraber konuştuk. Peki şimdi hem kat malikleri hem de müteahhitler tarafını ele aldığımızda burada sizce kredi destek tarafında gelen finansmanlarda bir gecikme olabiliyor mu? Böyle bir sorun şu an gündemde var mı?
0: Yani şöyle, zaten devam eden, başlamış, biten, devam eden yarısı bizden destek kamu sayıları verdik. Burada tabii ufak tefek gecikmeler olabilir ama devletin ve bakanlığın ödemeleri ödemeyecek, çok geciktiriyor gibi ifadeler doğru değil. Evet, her yerde olduğu gibi bazen dönemsel gecikmeler olabilir. Ancak sadece bakanlığın kredi desteğiyle çözebileceğimiz bir konu değil. Burada gayrimenkul üretimi yapan firmalarımıza da ben bir çağrı yapmak istiyorum. Artık bu işe, kentsel dönüşüme, gayrimenkul üretimi yapma şekline, finans sistemine yeni bir bakış açısı getirmemiz gerekiyor. Onlar da artık bunu tamamen kat karşılığı bir sistemde olamayacağını, alan bazlı dönüşüm modellemesiyle belki yoğunluk biraz artacak ama hiç olmazsa can güvenliğini ön plana alacak çalışmaları hızlandırabiliriz. Şimdi parsel bazlı yapılan çalışmalarda ciddi yoğunluklar artıyor ve donatı eksiklikleri çıkıyor. Bakın, bir ilçede imar planı yapmaya kalktığınızda donatılar, yeşil donatı alanları artık yeterli olmayabiliyor. Belki bakanlığımıza burada ciddi bir sorumluluk düşüyor. Artık bu donatı hesaplamalarını günün şekline göre değiştirmeleri belki gerekiyor. Artık çatılarımızı daha böyle kullanılabilir hale getirmemiz lazım. Kişi sayısına düşen yeşil alan miktarlarını artık biraz düzeltmemiz gerekiyor. Tabii hepimiz bu sürece dahil olmak durumundayız ama sadece bir bakanlığın, devletin desteği ve kredi imkanlarıyla hızlandırmamız mümkün değil. Ama şu bir gerçek, Türkiye'de kredi faiz oranlarında mutlaka ve mutlaka belli bir seviyeye inmesi gerekiyor.
1: Peki şimdi kat malikleri tarafından müteahhitlerin belediyeye verdiği teminatlar yeterli görülmüyor. Bu sorunu çözmek amaçlı nasıl bir düzenleme gelmeli? Şu an sahada nasıl böyle bir tablo oluşuyor?
0: Ben özellikle kentsel dönüşüm ve tüm inşaatlarda esasında ısrarla üzerinde durduğum bir konu var. Bina tamamlama sigortası. Bunu vatandaşlarımız bilmiyor. Esasında yasada da var. Burada müteahhitlerimiz belki bu yükümlülükten kaçıyor ama belki onları da bir sağlama ve garantiye alabilecek bir konu. Çünkü toplam inşaat maliyetinin mukayese oranlama yaptığınızda yaklaşık 1,5-2 seviyelerini aşmayan bir sigorta bedellerinden bahsediyoruz. İnşaat tamamlama sigortası devreye girdiğinde hem yüklenici anlamında hem de mülkiye sahiplerini rahatlatacak bir şey. Çünkü ekonomiden yüklenici etkilenebilir, başka nedenlerden dolayı inşaat durmuş olabilir. Sigorta devreye girerek hiç olmazsa vatandaşın kafasında oluşacak soru işaretleri ortadan kalkar.
1: Müteahhitlerin de sigortayı yapmama süreciyle karşı karşıya kalındığını duymuştuk. %3'lere 4'lere evet, varan maliyetleri yukarı yönü taşıdığı konuşuluyordu. Çok kısa sizden bu konu hakkında da bir yorum
0: alalım. Anam çok yüksek bedeller değil. Biraz önce söylediğim toplam inşaat maliyetinin %1,5 ve %2'sini geçmez. Ancak burada yükleniciler sigorta firmasının teminatlarından biraz kaçınıyor. Tabii sigorta şirketi inceliyor firmayı. Bu inşaatı yapabilir mi? Teknik ve mali kriterlere sahip mi? Denetliyor ve ondan sonra biraz da müteahhitlerimizin kendilerine çeki düzen verip daha böyle kurumsal bir yapıya dönüşmelerinde fayda var.
1: Peki. Mimar Doktor Nihat Şen, çok teşekkürler değerli katkılarınız için diye. Değerli izleyenler, burada fokusu noktalıyoruz. Aranın ardından risk yönetimi programı ile tekrardan karşınızda olacağım, bir yere ayrılmayın.

0: Bloomberg HT Televizyonu'yla ortak yayın.
1: Bloomberg HT ekranlarında her cuma olduğu gibi risk yönetimi programı ile de bu saat başında karşınızdayız değerli izleyenler ve bizlere değerli bir konumuz eşlik ediyor. Kendisi Forsett Danışmanlık Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Tuncay Yıldıran. Tuncay Bey merhabalar, yayınımıza hoş geldiniz.
2: Çok teşekkür ederim. İyi yayınlar efendim.
1: Çok teşekkürler Tuncay Bey. Şimdi bu hafta bakıldığında majör merkez bankalarının faiz kararlarını aldık. Başta Amerikan Merkez Bankası Fed, sonra İngiltere Merkez Bankası BOE ve bu sabah da Japonya Merkez Bankası BOJ'dan faiz kararları geldi. Üç merkez bankası da bir değişim göstermeyerek politika faizlerini, genel mevduat faizlerini de sabit tuttuğunu açıkladı. Tabii alt detaylarına bakıldığında metinlerde ABD-İran savaşına dem vuran, enerji fiyatlarının yüksekliğine dem vuran yorumlar vardı ve enflasyon beklentilerinde bazı bankalar aşağı yönlü revizasyon gösterse de bazı bankaların ise yukarı yönlü risklerin olduğunun altını çizdiği özetlerle karşı karşıya kaldık. Şimdi FED tarafını biraz konuşmakta fayda var. Çünkü FED tarafına bakıldığında bu hafta Majör Merkez Bankası'nda aslında bir pas geçimi oldu. Faiz değişimi yaşanmadı. Fakat diğer yandansa ABD 30 yıllık kağıtlarında 19 yılın zirvesine çıktığını izliyoruz. 2007 yılından bu yana en yüksek seviyeyle karşı karşıya kaldık. Peki artık piyasa sizce merkez bankaların adımları dışında kamu borcu, bütçe açıklarını mı fiyatlamaya başladı?
2: Kesinlikle. Şimdi aslında birkaç programdır konuşuyoruz. Merkez bankalarının artık enflasyonu ve faizleri yönetme imkanları giderek daralıyor diye düşünüyorum. Yapılan açıklamalarda da aslında risk anlamında referans gösterilen şeyler birazcık daha merkez bankalarının kontrolünün dışında. Çok kabaca tahvil faizi biliyorsunuz iki tane bileşenle oluşuyor. Bir tanesi yakın vade faiz beklentisi. Diğeri ise işte piyasanın talep etmiş olduğu risk prim yahut da prim. Şimdi merkez bankaları yakın vade faiz beklentilerini yönetebiliyorlar ama piyasanın risk olarak talep etmiş olduğu prim tarafını çok fazla yönetme imkanları yok. Ve son dönemde yaşanan hem jeopolitik gelişmeler, işte tarifeler, siyasi riskler üst üste bindiğinde yatırımcı açıkçası birazcık daha bu primi daha fazla talep etmeye başladı. Sizin söylediğiniz gibi bu risklerin yanı sıra özellikle borçlanmadaki ihtiyacın giderek artıyor olması piyasanın merkez bankalarının faiz yönetiminin ötesinde piyasayı birazcık daha farklı fiyatladığını gösteriyor. Bu sadece ABD tahvilleri açısından değil, borçlanması giderek artan diğer merkez bankaları açısından da geçerli. İşte Amerika Birleşik Devletleri'ne dönüp baktığımızda ilk dönem itibariyle yaklaşık 1.4 milyar dolar civarında, trilyon dolar civarında bir borçlanmadan bahsediyoruz. Yıl sonunda bu beklenti yaklaşık 1.9, işte bütçenin yaklaşık %5.8 civarında bir cari açık söz konusu. Yani çok kabaca buna ayar olduğumuzda da ayda 155 milyar dolarlık bir borçlanmaya tekabül ediyor. Ve doğal olarak piyasa hem bu riskler hem de borcun artıyor olması nedeniyle Merkez Bankası'nın faiz yönetiminin ötesinde risk primlerini birazcık daha kendileri algılıyor ve fiyatlamayı buna göre yapıyorlar. Bundan sonraki süreçte de benzer bir yapıya devam edeceğini düşünüyorum. Çünkü az önce söylediğim gibi bu özellikle makroekonomik gelişmeler dışındaki risklerin yönetilmesi merkez bankalarının ellerinde değil, daha doğrusu teknik olarak baktığımızda hiç kimsenin elinde değil. Piyasada bu belirsizlik ortamında doğal olarak risk priminin artmanın derdinde.
1: Peki şimdi enerji fiyatları, gümrük tarifeleri ve jeopolitik tansiyondaki gün be gün artan yüksek montanlı ABD-İran taraflarınca söylemleri göz önüne aldığımızda artık ilk yarı yılı bitirdik ve ikinci yarı yılda ise Temmuz ayını bitirmeye odaklanıyoruz. Neredeyse Ağustos ayına başlayacağız bir yönden bakınca. Merkez bankaların indirim beklentilerinde nereye kadar bir ötelemeyle ilerleyebiliriz sizce? Burada indirim beklentileri 2027 yılının hangi ayına kaymış bulunmakta?
2: Çok güzel. Zaten öteliye açıkçası birazcık da biz ne kadar diye düşünmekte zorlanıyoruz. Hatırlarsanız eğer yılbaşında benzer bir programda hemen hemen aynı soruyu sormuştuk. Evet. Yani bu gelişme ne zaman olur diye konuşmuştuk. Temmuz civarı diye referans göstermiştik ama tabii o zaman siyasi krizler işte yeni aşamadaydı. Çok ciddi bir alevlenme söz konusu değildi. Yakın zamanda jeopolitik risklerin azalacağı konusunda düşüncelerimiz vardı. Ben kendi adıma bu genişlemenin çok yakın zamanda vadede olacağını düşünmüyorum. Olayı da sadece jeopolitik riskler olarak değerlendirmemek lazım tabii. Sizin de ifade ettiğiniz gibi bu işin bir tarafı, önemlice bir kısmı. Ama bunun ötesinde ekonomi artık yahut da faizler, tahviller artık sadece ekonomik gerekçelerle yahut da verilerle işlemiyor ne yazık ki. en büyük problemimiz bu. Bu riskleri bertaraf edemediğimiz sürece de açıkçası genişlemeyi çok yakın zamanda beklemek bence birazcık aşırı iyi niyet olur diye düşünüyorum. Jeopolitik risk bir tarafa konulsa bile işte şeyi konuşuyorum, ne globalizasyonu konuşuyorum, onun evet. Nereye evrileceği belli değil. Yani riskler sadece bir tane değil adam. O yüzden de çok erken vadeli bir şey söylemek pek olası değil.
1: Şimdi bu hafta içindeki fiyat hareketlerine bakıldığında merkez bankalarının adımları dışında en çok da yapay zeka ve teknoloji hisselerindeki satış baskısı ve bu sabah görülen ralliler ön plana çıkmaya başlamış bulunmakta. Cuma sabahı bakıldığında bu süreçte yapay zeka tarafında harcamalarda rekor seviyeleri gelindiğini gördük. Fakat artık yatırımcı diyor ki bu harcamaların karı ne zaman geçecek? Ne zaman bu yatırımların kâra geçtiğini biz izleyebileceğiz sorusuyla gündeme gelmeye başladı. Ve burada yavaş yavaş da hafta içi geri çekimlerin birçok yapay zeka hisselerinde olduğunu görmüştük. Peki bu süreçten sonra sizce yapay zeka harcamaları dışında ne zaman kâra geçecek? Fiyat beklentileri mi yapay zeka hisseleri ve çip hisselerinde satış baskısını tetikleyecektir?
2: Yani Aler Hanım bence vaktidir diye düşünüyorum. Çünkü yatırımcı belirli bir süredir bu yatırımlara gelişme potansiyeli olarak baktı. İşte yapılan araştırmaya bakarsanız 2026 yılındaki yapay zeka yatırımlarının işte 695 milyar dolarla 725 milyar dolar arasında bir değişim, bir beklenti söz konusu. Çok güzel, yapay zeka gelişiyor ama doğal olarak yatırımcı dönüp artık şunu sorgulamaya başladı haklı olarak. Çok güzel yatırımlar yapıyor ama ben ne zaman kâr etmeye başlayacağım? Yahut da bu getiri benim ne zaman cebime girmeye başlayacak? Çok doğru bir soru. Çünkü bir de tabii şeye de bakmak lazım. Yani bu yapay zeka kavramı aslında çok genel bir kavram ama alt kavramlarını da değerlendirmek lazım. Yani yapay zeka şirketleri dediğimiz zaman işte bunun altyapısını

0: desenler var, bulut hizmetini veren segment var. Aynı zamanda cesareti yapay zeka geliştiren segmentler var. Şimdi özellikle yapay zeka geliştiren segmente baktığımızda işte Entropy'ye falan baktığımızda evet delili bir talep görünüyor yapay zekaya. Ancak asıl kritik nokta şu. Şimdi son zamanlarda daha çok konuşuluyor. Biz yapay zekayı artık Google'ın alternatifi olarak mı kullanıyoruz? Yoksa gerçekten yapay zekayı üretimin bir faktörü olarak dikkate alıp real sektördeki şirketlerde maliyet avantajı yaratmak amacıyla kullanabilecek miyiz? Şimdi ikincisi eğer gerçekleşirse bu açıkçası yapay zekanın yerleşik ve teknolojik olmasını da sağlayacak. Şimdi doğal olarak yatırımcı bunun derdinde. Evet yapay zeka giderek artıyor, herkes kullanıyor, hepimiz kullanıyoruz. Ama velakin ekonomik anlamda bir değer ifade etmeye ne zaman başlayacak? Bu soru giderek artıyor haklı olarak söylediğim gibi ve burada da doğal olarak yapay zeka şirketlerinde ciddi bir volatiliteye sebep oluyor fiyatlar anlamında. Bundan sonraki süreçte evet bir noktada volatilite devam eder ama bundan sonraki süreçte birazcık daha yatay seyir olur diye düşünüyorum. Çünkü yapay zeka şirketlerinin tamamı hem gelişim anlamında hem de rakamlar anlamında, bilanço büyüklükleri anlamında iyi gidiyor diye düşünüyorum.
1: Yapay zeka tarafında mega halka arzları takip etmiş. Özellikle SpaceX tarafında ise aslında 1,2 trilyon dolara varan bir değer kaybının da halka arzından bu yana silindiğini de rakamlar bize bu hafta başında göstermişti. Diğer taraftan içeriye döndüğümüzde bu gündem başlığıyla beraber içeride ise çok farklı bir tabloyla karşı karşıya kaldık. Şimdi bakıldığında hisse fonlarında farklı bir tablo varken burada hızlı bir büyüme evresini görürken halka arzlar tarafında ise bu hafta 4 tane şirket için Borsa İstanbul'da gong çaldı ve İşlemler başlamaya devam ediyor. Diğer taraftan önümüzdeki hafta iki yeni hisse için Borsa İstanbul'da gong çalacakken çok hızlı bir halka arz sürecinde devam ettiği bir ortam var. Peki bu süreçte likidite sıkışıklığı açısından eleştirilerin de geldiğini görüyoruz. Siz bu eleştirilere katılıyor musunuz?
0: Şimdi yani hani halka arzı uzun zamandır işte ayda bir haftada değildi ama son dönemde baktığımızda özellikle yeni yönetim sonrasında yani Temmuz ayında benim sevdiğim kadarıyla 9 tane talep toplama vardı. İşte önümüzdeki hafta içerisinde olacak.
1: Evet.
0: Likidite problemi var mı? Şimdi açıkçası buna birazcık farklı yaklaşmakta fayda görüyorum. Yatırımcı sayısı artıyor. 6.4 milyon civarında bir hisse senedi yatırımcısı var. Ama burada kritik nokta şu. Bu hisse senedi yatırımcısına baktığımız zaman %53 gibi bir rakam aslında 5000 TL'nin altındaki portföylerinizde. Yani aslında evet bir yatırımcı sayısında artış var ama sermaye piyasalarında bir derinliği artıramıyoruz diye görüyorum. Çünkü gelen yatırımcı 5000 TL'nin altındaki bir portföyle, tabii portföyler arasında fiyat değişikliğine değişmeler mutlaka oluyor. Ancak para var mı sorusu, likitte var mı sorusu bence yok denilememesi ya da denilmemesi gerekiyor. Bunu neden söylüyorum? Şimdi likitinin alternatiflerine baktığımızda hisse senedi peki ama fonlara baktığımızda fonlarda ciddi bir artış söz konusu. Özellikle para piyasası fonlarıyla serbest fonlarda ciddi bir artış söz konusu. Yaklaşık olarak %11'lik 2 ay itibariyle BKK kayıtlarına baktığımızda %11'lik bir artış var. O zaman şunu söylemek lazım. Likitte yok değil aslında. Sadece son dönemde yatırımcıların algısı değişiyor. Yani daha önceden işte hisse senedi mevduat ve döviz alternatifleri arasında şimdi fonlar özellikle para piyasası ve serbest fonlar daha yoğun rağbet görüyor diye düşünüyorum. O anlamda likidite sıkışıklığı şimdi geldiğimiz noktada tabii şöyle bir de gerçeklik var. Yani net bir şey söylemek çok zor. Mevcut pozisyonların bozularak halka arzlara katıldığı şeklinde bir izlenim var. Yani rakamlarda bunu çok yatsımıyor. Aksini söylemiyor. Ama burada kritik nokta sanırım yatırımcı artık enflasyonist ortamda daha garanti getiri sağlayan, reel faiz imkanı yaratan alternatiflere doğru yöneliyor. Burada tabii yapısal değişikliklerle sistemin piyasasına kaydırılabilir mi? Zor, uzun zamandır bunu düşünüyor. Ama yani bu analizde topluca baktığımızda likitte yok demek bence çok iddialı bir ifade olur. Öyle herhalde.
1: Şimdi çok kısa bir vaktimiz kaldı Tuncay Bey. Bir de altın tarafını konuşalım. Dünya Altın Konseyi'nin araştırmasına ve son rakamlarına göre merkez bankalarının yılbaşından bu yana altın alımlarında biraz daha beklentinin altında kalan seyrin olduğunu gördük. Peki yılın geri kalanında sizce nasıl bir seyir olacaktır ve şu anda altın 4000 dolar bandında ilerliyor.

0: Bu fiyatlamayla beraber yıl sonuna doğru sizce fiyatlamada yukarı yönlü seyir olursa bunun temel etkeni Merkez Bankası alımları mı olur, yoksa ABD-İran Jeopard gerilimindeki son gelişmeler mi olacaktır?
1: Yani burada kritik nokta yatırımcının altını ne kadar güvenli liman gördüğü ile ilgili. Çünkü Merkez Bankası, Merkez Bankası'nda bir sürü altın ilgileri var ama bu ilgi yatay şekilde seyrediyor. Sizin söylediğiniz bu son dönemlerde birazcık daha azalma yönünde. Eğer bu kriz böyle devam ederse ve yeni krizlerle karşı karşıya kalırsa, evet altının fiyatında ciddi bir tırmanma söz konusu olabilir. Ancak burada yatırımcıların elbette ki şuna çok dikkat ediyor olması lazım. Altının ne zaman alınacağı konusu önemli. Çünkü altın yükseldikten sonra daha da yükselir düşüncesiyle altın almanın çok doğru bir yatırım olmadığını düşünüyorum. Hemen burada şeye referans gösterin alarmı. Türkiye'de biliyorsunuz altın fonları da var. Evet. Açıkçası doğrudan spot piyasadan altın almak yerine
0: peki,
1: altın fonlarına da yatırım yapılabileceğini hatırlatmak isterim.
0: Peki. Tuncay Yıldıran, çok teşekkürler değerli katkınız için. Sizlere de iyi hafta sonları diyelim böylelikle.
1: Sağ olun size.
0: Değerli izleyenler, risk yönetimini nokta alıyoruz. Haftaya yeniden görüşmek dileğiyle diyelim. Herkese iyi hafta sonları. Hoşça kalın.
2: Reklam. Yatırımın yolu Akbank Mobil'den geçer. Ak portföy uzmanlığıyla yönetilen altından hisse senedine yapan...

0: Akbank.com'da. Senin yanında
1: Akbank. Aa, anne dedi.
2: Hadi canım, baba dedi.
1: Bez dedi.
2: Akülü araba dedi. Üniversite dedi. Dedi.
3: Çocuğu büyüdükçe masrafları da büyüyenler dahil herkes Allianz Best'li olabilir. Ama her bez Allianz Best olamaz. 1 yaşına kadar gram altın hediyesi, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, ödeme güvencesi ve devlet katkısı avantajıyla Best'te fark yaratan çocuğumla büyüyen bez Allianz'da. Detaylı bilgi ve başvuru için acentelerimizi, anlaşmalı banka şubelerini ve Allianz.com.tr'yi ziyaret edebilir, dakikalar içinde çocuğunuzun besini başlatabilirsiniz.
4: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
5: Reklam. Öncelikli yayın.
6: Lütfen sigaranızı söndürür müsünüz? Beyefendi lütfen sigaranızı söndürün. İçeride çocuklar var.
5: Evet. 112'yi arayın, gereğini yapalım. Servis ve toplu taşıma araçlarıyla taksilerde tütün ürünü tüketenlere kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü. Reklam.
7: Düşünsenize, güzel bir sabah uyanmışsınız. Yatırımlarınızı Garanti BBVA Kripto kolaylığıyla yapmışsınız. Kullanıcı dostu arayüz ve 7/24 canlı destekle kriptoya yatırım yaparken rahat bir nefes almışsınız. Siz de kriptoya yatırım yaparken kafanız rahat olsun istiyorsanız Garanti BBVA Kripto'ya geçin. E çünkü birlikte yaparız. Garanti BBVA
8: Kripto. Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0800

0: Bloomberg TT Televizyonu'yla ortak yayın.
1: Ve efendim Gelecek Enerji Programı ile bir kez daha karşınızdayız. Her cuma olduğu gibi Bülent Kaya ile birlikte yürütmüş olduğumuz programımızda bugün çok değerli bir konuğumuz var. EPDK Enerji Dönüşüm Dairesi Grup Başkanı Doktor Okan Yardımcı bizlerle birlikte kendisiyle özellikle Türkiye'de karbon piyasasında yeniden bir geri sayım başladı artık. Bir dönüşüm içerisindeyiz. Bu sanayici nasıl etkiliyor? Enerji şirketleri nasıl değişecek ve değişmek zorunda? Bunun yanı sıra sıradan tüketici anlamında ne ifade ediyor aslında? Tüm bu detayları kendisiyle değerlendireceğiz. Güzel bir program olmasını diliyorum Bülent.
2: Okan Yardımcı hem enerji sektörünün kıymetli, EPDK'nın karizmatik isimlerinden bir tanesi, hem hidrojen konusunda hem enerji dönüşümü konusunda değerli çalışmalar yapıyor. Bugün bizlere vereceği bilgiler hiç şüphesiz büyük önem taşıyacaktır.
1: Evet, hoş geldiniz.
3: Çok teşekkür ediyorum. Hoş bulduk Pelin Hanım, Bülent Bey.
1: Çok fazla başlığımız var. Evet. Sizlere çok fazla soru hazırladık aslında. Böyle kısa değerlendirmek isteriz. Öncelikle Türkiye'deki bu karbon piyasasında artık bir geri sayım başladığını biliyoruz ki emisyon ticaret sisteminin hayata geçirilmesiyle birlikte sanayiciyi, sıradan tüketiciyi, ve bunun yanı sıra enerji şirketlerini nasıl bir değişim bekliyor aslında? Yani bugün bu değişim bizim günlük hayatımıza nasıl yansıyacak? İsterseniz izleyenlerimiz açısından şöyle bir genel girişle başlayalım.
3: Şöyle başladı her şey. Aslında dünya daha çok ısınmaya başladı. 1850'lerden günümüze 1,5 santigrat derece daha sıcak. Bilim insanları diyorlar ki bu sıcakta biz bir yerde sabitlemeliyiz. 2 derecenin altında tutmalıyız. Mümkünse 1,5 derecenin de altında tutmalıyız. Neden? İşte gelecek nesiller açısından bu ciddi bir sorun. İşte ülkeler bir araya geldiler, Kyoto Anlaşması derken Paris Anlaşması ve net sıfır hedefleri kondu. Net sıfır ne demek, net sıfır emisyon ne demek? Hiç karbon salımı yapmayacağız değil, ancak salım yaptığımız kadar karbondioksit işte depolayacağız, yuta kalanlarla, ormanlarla bunu bir şekilde azaltacağız, sıfırlayacağız. Avrupa Birliği 2050 hedefini koydu. Ülkemiz de Paris Anlaşması'na taraf. Paris Anlaşması evrensel bir anlaşma. Birkaç istisna ülke dışında hemen hemen hepsi. İşte Amerika'nın durumu özel bir girdi, sonra geri çıktı, sonra tekrar girdi. Bu yılın başında tekrar çıktı. Ama evrensel bir anlaşma. Ve de küresel ısınmanın en büyük

0: sebebi işte insanlıktan kaynaklı sera gazı emisyonları. En önemli sera gazı da karbondioksit. Karbondioksiti daha az doğaya bırakmalıyız. Eskiden bacadan karbondioksiti atarken bir değeri yoktu. Artık bunun ekonomik bir değeri var. Ve de sanayi kuruluşlarımız da bunu azaltmaya çalışacaklar önümüzdeki yıllarda. Tabii ki karbondioksitin ana kaynağı enerji. Hı hı. Kömür, petrol, doğalgaz, hidrokarbon diyoruz zaten. İçerisinde hidrojen ve karbondioksit var. Dolayısıyla bunların yerini yenilenebilir enerjinin alması, daha temiz enerjinin alması önümüzdeki günlerde göreceğimiz adımlar olacak. Karbondioksiti azaltmak için iki temel yöntem bulunuyor. Bir tanesi karbon vergileri, bir diğeri emisyon ticaret sistemi. Emisyon ticaret sistemi biraz daha piyasa temelli bir mekanizma. Karbon vergilerinde işte ülkeler doğrudan bir vergi uyguluyorlar. Diyorlar ki şu kadar ton karbondioksiti doğaya bırakırsanız bu kadar ödemeniz gerekir. Biz biraz daha piyasa temelli bir mekanizma olan emisyon ticaret sistemini seçtik iklim kanunu ile birlikte. Dolayısıyla o karbonun maliyeti, karbon salımının maliyeti piyasadaki aktörler tarafından belirlenecek. Ülkemizde de kurulacak olan emisyon ticaret sisteminde.
1: Hidrokarbon kaynaklardan vazgeçmek kolay değil. Doğalgazdan, kesinlikle, petrolden vazgeçmek kolay değil. Zaten ülkelerin uluslararası enerji programlarına baktığınızda hemen bugünden yarına olacak bir iş olmadığını, bu konudaki planlamalarının daha uzun vadeli olduğunu görüyoruz. Bizim için de önemli petrol ve geçtiğimiz günlerde birkaç gün önce çok kritik bir anlaşma imzalandı. Sıcağı sıcağına bu konuyu da konuşmamak olmaz. Bu konuda sizin görüşlerinizi de almak isteriz açıkçası. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı Kerkük'te BP ile %15 hisselerini devralacak. Burada üretim, arama, çok kapsamlı bir anlaşma ve Türkiye için çok stratejik bir anlaşma. Ne kazandıracak bize ve Türkiye'nin geleceğe baktığımızda, Türkiye'nin enerji vizyonuna baktığımızda bu anlaşma ne kazandırıyor?
0: Çok güzel bir noktaya değindiniz Bülent Bey. Yani enerji dönüşümü dediğimizde biz petrolü, doğalgazı, kömürü artık konuşmayacağız değil. Hidrokarbon çok daha uzun yıllar hayatımızda
2: olacak.
0: Bizimle birlikte. Bugünkü teknolojiyle, bugünkü petrol fiyatlarıyla daha bize 50 yıl yetecek petrolümüz, 50 yıl yetecek doğalgazımız. Hatta kömür rezervlerine baktığımızda 200 yıl yetecek de kömür sağ keşiflerimiz var dünyada. Dolayısıyla hani dev enerji şirketlerinin bu zenginlikleri yer altında bırakacağını beklemek hayalperestlik olur. Yani enerji dönüşümü dediğimizde daha çok uzun yıllar petrol, doğalgaz, kömür de hayatımızda olacak. Bu anlaşmalar çok önemliydi. Bir tanesi biliyorsunuz 1 milyon varillik ham petrolün Türkiye üzerinden uluslararası pazarlara ulaşmasıydı. Şimdi şöyle günde yaklaşık 100-105 milyon varillik bir ham petrol üretim var dünyada. Dolayısıyla tüketimi. Bunun yaklaşık yarısı üretildiği ülkede tüketiliyor. 50-55 milyon metre varili ise uluslararası ticarete konu. Dolayısıyla 1 milyon varil dediğimiz zaman %2'lik yani uluslararası petrol ticaretinin %2'sinin bu anlaşmayla ülkemiz toprakları üzerinden dünya pazarlarına ulaşması. Tabii ki bu Türkiye olan güveni gösteriyor. Çünkü Hürmüz krizinden sonra bunu gördük. Hem üretici ülkeler hem tüketici ülkeler bu tarz tıkanıklıkları sevmezler. Yani petrol fiyatlarının düşük olması, yüksek olmasından daha önemlisi aslında o volatilitenin, oynaklığın olmamasıdır. Dolayısıyla bunun için çabalarlar. Bunu biz pandemi döneminde yaşadık. Petrol fiyatlarının çok düştüğü dönemde bile üretici ülkelerin yanı sıra tüketici ülkeler de masanın etrafında toplandılar ve dediler ki ya piyasa istikrarı önemli. Tabii. Dolayısıyla daha öngörülebilir olması. İşte Hürmüz krizinin aslında Türkiye coğrafyasına bir fırsat da doğurduğunu görüyoruz. Eminim daha ileri anlaşmalar da gelecektir. Ve de tabii Bülent Bey'in bahsettiği Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın oradaki ortaklığı çok önemli. TPA daha önce de Irak'ta yer almıştı doğusunda, güneyinde ama şimdi bir petrol şehrinden bahsediyoruz. Kerkük'ten bahsediyoruz.
1: Tarihsel bağlarımız da olan bir şehirden
0: kesinlikle
1: bahsediyoruz.
0: Aynı zamanda tarihsel bağlarımız olan bir şehirden bahsediyoruz. Dolayısıyla burada değer zincirinin her aşamasında Türkiye'nin olması oldukça önemli. Zaten Somali'de biliyorsunuz ilk deniz aramalarımız, sınır ötesi deniz aramalarımız başlamıştı. Önce Oruç Reis'i göndermiştik, sismik çalışmalarımızı yapmıştı. Akabinde Çağrı Bey gemisini uğurladık ve orada petrol arıyoruz zaten. Zaten eş zamanlı olarak da Kerkük'teki bu anlaşma işte Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın sınırlarımızda ya da sınır ötesinde petrol ve doğalgaz üretiminde 1 milyon varile ulaşma hedefine emin adımlarla ilerlediğimizi görüyoruz. Ülkemize hayırlı olmasını diliyorum ben bu anlaşmaların.
1: Enerji dönüşümünden bahsetmişken Avrupa Birliği'nin sınırda karbon düzenleme mekanizmasını şimdi yavaş yavaş konuşmaya başladık ama sanırım birkaç yıl içerisinde çok daha fazla konuşmaya başlayacağız. Özellikle ihracatçı cephesinde. Çünkü bu mekanizmanın Türkiye'nin enerji dönüşümüyle birlikte sanayicileri de etkileyen önemli unsurları olacak. fırsatlar da riskler de gelecek. Bu süreçte enerji sektörüne düşen sorumluluklar ne olacak? Hem bunu konuşalım hem de Türk sanayi için fırsatlar, Türk ekonomisine katma değer söz konusu olabilecek mi önümüzdeki süreçte?
0: Çok güzel bir başka soru. Sınırda karbon düzenleme mekanizmasını belki izleyicilerimiz açısından açıklamak faydalı olabilir. Avrupa Birliği biraz önce bahsettiğim emisyon ticaret sistemi 2005 yılında başladı. Bugün itibariyle yaklaşık 10 bin sanayi kuruluşu o sistem altında karbon emisyonlarını azaltmaya çalışıyor. İşte karbon salım izinleri, biraz teknik bir terim kullanacağım burada, tahsisatları alıp satıyorlar. Bugün itibariyle orada yaklaşık 82 euro seviyelerinde bir ton karbondioksitin bedeli var. Avrupa Birliği şunu söylüyor, diyor ki ben 10 bin tane sanayi kuruluşuma bir takım maliyetler yüklüyorum. Bakıyorum diğer ülkelerde bu maliyetler var mı? Eğer yoksa bana işte çimento, demir çelik, gübre, alüminyum, elektrik, hidrojen satışı yapıyorsanız, yani ben bunları ithal ediyorsam, sınırda bu maliyetleri vergi olarak uygularım. Kime? İhraç eden ülkeye mi? Hayır, tabii ki ithal eden şirkete, kendi Avrupa Birliği içerisindeki. Dolayısıyla bizim sanayicimize bir baskı unsuru bu. Tabii kontratlarda biz bunu görmeye başladık. İşte 1 Ekim 2023'ten beri bizim sanayi kuruluşlarımızda, Avrupa'ya mal satan tesislerimiz, fabrikalarımızda bir takım bildirimlerde bulunmaya başladılar. Ürünlerinde ne kadar karbondioksite yol açtıklarını bildirdiler. Bir raporlama dönemiydi. Ve 1 Ocak 2026 tarihi itibariyle de mali yükümlülük başladı. Biz hazırdık aslında. Yani Türk sanayisi buna hazırdı. Enerji bürokrasimiz hazırdı. Çevre bürokrasimiz hazırdı. Aslında hazır olmayan tarafı ben biraz Avrupa Birliği olarak görüyorum. Çünkü sistem başladı ama birçok belirsizlik de var. Dolayısıyla bu maliyetlerin nasıl yansıtılacağı, kontratlarda bir takım maddeleri görmeye başladık. Bizim ihracatçımıza yansıtılmaya başlanan bir takım maddeleri. Dolayısıyla aslında Avrupa Birliği çok kısa bir pilot dönem uyguladı diyebilirim. 1 Ocak 2026 mali yükümlülük başlamasına rağmen bir takım belirsizlikleri barındırıyor. Türkiye ekonomisi açısından, Türk sanayicisi açısından fırsatlar da var. Çünkü yenilenebilir enerji kaynakları yönünde oldukça zengin bir ülkeyiz. Güneşimiz, evet, rüzgarımız daha verimli. Dolayısıyla burada daha düşük karbon emisyonuna yol açabiliriz. Emisyon ticaret sistemini konuştuk. Türkiye'de de kuruluyor. İklim Kanunu akabinde kurumlarımız ikinci mevzuat çalışmalarını devam ediyorlar. Burada oluşacak bir karbon maliyeti de bu sınırdaki vergiden düşülecek. Dolayısıyla emisyon ticaret sistemi de bize önemli bir avantaj
2: Peki,
0: sağlayacak.
2: Peki o zaman karbon fiyatlaması ve emisyon ticaret sistemi elektrik piyasasını nasıl değiştirecek?
0: Elektrik piyasasını da etkileyecek. Tabii ki biz daha çevresel, daha yenilenebilir enerji kaynaklarını görmeye başlayacağız. Enerji çeşitliliğimiz içerisinde aslında zaten oranımız çok yüksek. Baktığımız zaman bizim 126 bin megawattlık kurulu gücümüzün 79 bin megawattı yenilenebilir enerji kaynakları. Bunun 42 bin megawattı güneş ve rüzgar. Zaten iyi bir noktadayız. Ancak daha da net sıfır emisyon hedefleri doğrultusunda yenilenebilir enerji kaynaklarını daha çok göreceğiz. Karbon artık bir enerji ticaretinde de bir faktör olacak. Bu bir girdi olacak. Karbon salım maliyetleri. Dolayısıyla şirketlerimiz bunu da dikkate alarak fiyatlamalarını yapacaklar önümüzdeki yıllarda.
2: Peki şunu da sormak istiyorum. Elektrik üretiminde hangi teknolojiler öne çıkıyor aslında bu süreç içerisinde? Yani mesela elektrik üretim yatırımlarında hangi sektörler öne çıkacak? Hangisi rekabet gücünü kaybedecek? Burada kimler fırsatı yakalayacak? Kimler de o fırsatı kaçıracak diye soracak olursam. Çünkü burada önemli bir zirveye de ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor Türkiye, COP31. Dolayısıyla mesela burada hangi alanlarda mesajlar beklemeliyiz bu zirveden?
0: Çok güzel. Tabii birdenbire böyle kömürün, petrolün, doğalgazın ortadan kalkmayacağını söyledik. Ama onlar açısından dezavantajlı bir durum bu karbon piyasaları. Karbon maliyetinin enerji fiyatlamasına yansıması tabii ki bunlar açısından dezavantajlı. Ancak biz enerji güvenliğimizi, arz güvenliğimizi düşünmemiz gerekiyor. Avrupa Birliği bu işe 2005'te başladı dedik. Yani 21 yıl önce biz bugün başlıyoruz. Doğrudan hani kömürden bugünden yarına çıkacağız demek değil. Dolayısıyla onlara bu maliyeti yükleyip işte elektriklerin bir dakika bile kesilmesinin inanılmaz bir maliyeti var. En büyük, en pahalı enerji olmayan enerji biliyorsunuz. Dolayısıyla birdenbire değil ancak zaman içerisinde Pelin Hanım yenilenebilir kaynakları daha çok göreceğiz. İşte karbon yakalama teknolojilerini göreceğiz. Belli seviyelere ulaştığı zaman karbon fiyatları, Avrupa'daki fiyatlardan bahsettim, 80-82 euro seviyelerinde. İşte 150-200 eurolara ulaştığı zaman bunların da fizibil olduğu, artık havadaki karbondioksiti yakalayıp depolayıp kurtulmanın daha feasible olduğu dönemleri göreceğiz. Daha temiz enerji kaynaklarının avantajlı olacağını söylemem yeterli şu aşamada. Doğru.
1: Yeşil hidrojenden de bahsetmek gerekiyor galiba. Çünkü temiz enerji kaynakları arasında yavaş yavaş ismi ön plana çıkmaya başladı. Türkiye'de de bu alanda dernekler kuruluyor, organizasyonlar, kongreler yapılıyor. Yeşil hidrojenden nasıl yararlanacağız? Türkiye ekonomisine, Türk enerji sektörüne nasıl bu kaynaktan katma değer katacağız? Bakıldığında Türkiye'nin enerji potansiyeli, yenilenebilir enerji potansiyeli düşünüldüğünde yeşil hidrojen ne vaat ediyor? Bir rekabet unsuru olabilir mi? Yeşil hidrojenle alakalı kamudan, özel sektörden hangi adımların gelmesi gerekecek?
0: Yeşil hidrojen enerji dönüşümünde çok önemli bir aktör olacak tabii ki. Bir enerji kaynağı değil hidrojen ama çok önemli bir enerji taşıyıcısı. Yani biz bir enerjiyi yüklemeliyiz. Öncelikle kullanmalıyız ki hidrojeni elde edelim. Nasıl bir enerji taşıyıcısı? İşte biz kömürden, doğalgazdan, petrolden hidrojen elde edebiliriz ama bu çok anlamlı değil. Çünkü hidrokarbon dedik. Oradaki hidrojeni alırsak karbondioksit yine doğaya gidecek. Dolayısıyla buna gri hidrojen ya da siyah hidrojen adı veriliyor. Yeşil hidrojen dediğimizde ise işte suyu, hidrojeni ve oksijeni ayrıştırarak yenilenebilir enerji kaynaklarını kullanarak tabii ki ayrıştırmak önemli. Dolayısıyla doğaya zarar vermeksizin oradaki hidrojeni almak, bunu depo olarak kullanmak, enerji taşıyıcısı. Yani dolayısıyla bir depo gibi de düşünebiliriz aslında. Bir önemli bir depo unsuru gibi de düşünebiliriz. Türkiye tabii ki bu alanda çok avantajlı. Neden derseniz yenilenebilir az önce bahsettiğimiz kaynaklar yönüyle verimli bir ülke. Dolayısıyla Avrupa'ya ihracat noktasında ben önümüzdeki yıllarda sadece tüketici değil aynı zamanda üreten, ihraç eden bir ülke konumuna gelebileceğimizi düşünüyorum. Avrupa Birliği 2030 yılında 20 milyon ton bir hidrojen ihtiyacı olduğunu açıkladı. Bunun 10 milyon tonu da dışarıdan alacak. En önemli aday da Türkiye. Tabii bununla yönelik yasal altyapı devam ediyor. Buna yönelik çalışmalar devam ediyor. Önceliklendirme meselesi. Yani maliyetler henüz çok yüksek. Yeşil hidrojende siyah hidrojene nazaran. Çünkü işte elektroliz yöntemiyle suyu ayrıştırmamız gerekiyor.
1: Doğalgaza katılması ve doğalgazın özellikle hacmiyle alakalı belki farklı bir uygulama konuşulduğunu hatırlıyorum. Yanlış mı hatırlıyorum?
0: Kesinlikle.
1: Yeşil hidrojen doğalgaza katılıp bu hani yerli bir kaynak, ithal bir kaynağı katıldığında bu Türkiye ekonomisi açısından olumlu bir şey olmaz mı?
0: Bu da çok olumlu olur tabii. Bizim doğalgaz faturamızı azaltacak bir unsur. Ama tabii ki şu an için o yeşil hidrojeni üretmenin de bir maliyeti var. Yani önceliklendirme meselesi, kaynaklarımızı nereye aktaracağımıza bakıyoruz. Dolayısıyla o öğrenme eğrisi vardır bilirsiniz. İşte o geleneksel yöntemlerle kesiştiği noktada artık daha ekonomik olur. Bu öğrenme yatırımını ne kadar karşılamalıyız, ne kadar karşılamamalıyız ona bakıyoruz aslında. Zaman içerisinde yeşil hidrojen de rekabet edebilir bir seviyeye gelecek Türkiye'de ve evet bahsettiğiniz gibi doğalgaz boru hatlarımıza karıştıracağız. Doğalgaz faturamızı azaltacağız bu yöntemle.
2: Peki
1: şimdi
2: konuma geliyorum.
1: Gibi sanki.
2: Yani sizin konunuza geliyorum. Evet, elektrikli araçlar.
0: Aa, sizin konunuz.
2: Evet Bülent Bey benim üzerime burada çok gelecektir muhtemelen onunla kararlar.
1: Kendisi 2-3 program boyunca elektrikli araç alma noktasındaki niyetini ortaya koymuştu. Sektör geri sayım yapmıştı. Yani herkes Pelin Hocam elektrikli araç kullansın diye seferber olmuş. Ama o içten yanmalı araca yine kaçtı. Muhafazakar davrandı bu anlamda.
2: Evet ama hangi endişeyle? Şimdi bu sorunun cevabını benim gibi kararsız olan ve kararını vermeyen, yani daha henüz almamış olanlar için o zaman ben bu soruyu sorayım. Şimdi elektrikli araç sayısı hızla artıyor. Ama bunun karşısında baktığımız zaman elektrik şebekemiz mesela bu artışa, bu kadar büyümeye hazır mı? Milyonlarca araç aynı anda şarja bağlanabilir mi? Ben bu soru işaretiyle tekrar içten yanmalara doğru döndüm.
1: Şimdi
2: ben
1: umarım çok motorun ve benzin korktum. Fiyatlarındaki yükseliş de sizin içten yanmanızın sebep olmuyordur. Yani.
2: Biraz olmuyor.
0: Şimdi ben çok üzüldüm. Eğer buysa sebep gerçekten bize güvenebilirdiniz. Evet. EPDK'ya güvenebilirdiniz. Burada bir başarı hikayesi var çünkü. Bundan 4 sene önce biz yaklaşık 10 bin araç vardı. 2000'e yakın halka açık soketimiz vardı. Bugün itibariyle 450 binden fazla elektrikli araç yollarda. 45 binden fazla soketimiz halka hizmet ediyor. Halka açık istasyonlarda. Hatta geçtiğimiz aylarda Mayıs 2026'da biz bir rekor da kurduk. 77 bin megawatt saatlik bir elektrik tüketimi oldu. Bayram günlerinde, hafta sonlarında, işte mesai çıkışlarında bir yoğunluk oluyor. Ancak ciddi bir sıkıntı görmüyoruz. Önümüzdeki dönemde de projeksiyonlarımızı yaptık. İşte 10 yıllık dönemde yaklaşık 15 kata kadar çıkacak. Siz de belki ikna edeceğiz, siz de katacağız bu ekosisteme, bu aileye. Eğer endişeniz şarj noktasındaysa kesinlikle olmasın. Akıllı şarj, dinamik fiyatlandırma, yani artık her yerde aynı fiyat olmayacak. Günün belli saatlerinde farklı fiyatlar göreceğiz. Dolayısıyla biz geleceğe hazırız. Altyapımızı ve mevzuatımızı buna hazırladık. Burada dediğim gibi bir başarı hikayesi var. Eğer çekinceniz buysa hiç tereddüt etmeyin.
2: Bir sonraki sefer artık.
1: Bir 5 yıl sonra.

0: Estağfurullah, estağfurullah. Önümüzdeki hafta yine elektrikli araç sektöründen bir konuğumuz olacak. Orada daha iyi bir şekilde masaya yatıracağız özellikle fiyatları vesaire. Ama bugün yapay zekayı da konuşmazsak olmaz. Çünkü büyük bir veri dönüşümü var, büyük bir dijitalleşme süreci var ve açıkçası bunun bizlerin hayatına nasıl yansıdığını ve yansıyacağını, daha fazla nasıl yansıyacağını da konuşmamız gerekiyor. Çünkü mesela şebekeler, akıllı şebekelere geçiyoruz, sayaçlarımız değişmeye başladı. Dijitalleşme, yapay zeka önümüzdeki süreçte hayatımızı daha kolay bir hale getirecek mi enerji tüketici olarak bizlerin?
1: Çok güzel bir soru. Evet, tabii ki. Yani dijitalleşme dediğimiz zaman zaten tüketiciye faydasını biz hani yeşil dönüşümde nasıl yeşilmiş gibi greenwashing, burada bir yabancı terim kullandım kusura bakmayın ama dijitalleşme için de benzeri kullanılıyor. Yani dijitalleşme göstermelik olmamalı. Tüketiciye bir dokunması gerekiyor. Üreten tüketici kavramını biz artık hayatımızda yer buldu. İşte hem enerji üreten aynı zamanda tüketen bu producer ve consumer kelimelerin birleşimi prosumer. Tüketici aynı zamanda elektrikli üreticisi. Önümüzdeki yıllarda ne göreceğiz? Artık omnisumer. Tüketicinin her yerde oldu. Yani elektrik ticaretinde oldu. İşte az önce konuştuğumuz farklı fiyatlarla birlikte ya ben şarj ettim elektrikli aracımı daha yüksek fiyatlı bir noktada araçtan şebekeye elektrik vererek bir para da kazanabilirim. Elektrik ticaretinin de içerisinde olduğu bir tüketici profilini göreceğiz. Tabii ki bu akıllı sayaçlarla olacak. İşte EPDK bu anlamda da çalışmalarını devam ettiriyor. Akıllı sayaçlara yönelik bir proje devam ediyor bildiğiniz üzere. Dolayısıyla tüketiciler daha bilinçli, sadece üreten değil, tüketen değil, aynı zamanda enerji ticaretinde içerisinde olduğu bir hal alacak önümüzdeki yıllarda.
2: Şahane. Şimdi peki, Türkiye'yi uluslararası platformlarda da temsil ediyorsunuz. Şimdi enerji dönüşümüne baktığımız zaman, küreselde kıyasladığımızda Türkiye hangi alanlarda önde, iyi gidiyor, hangi alanlarda hızlanmamız lazım Okan Bey?
1: Evet, zor bir soru bu. Ama şöyle söyleyeyim ben...
0: Diğer sorular hep güzel soru, güzel soru. Can alıcı soru buymuş demek ki. Zor bir soru, buyurun.
1: Şöyle söyleyeyim, biz kendimizi eleştirmeyi çok seven insanlarızdır ama hakikaten açık yüreklilikle cevap vermek istiyorum. Burada ben çok sayıda ülkeyi gezmiş, bulunmuş ama aynı zamanda yaşamış, birden fazla ülkede de yaşamış bir insan olarak şunu söyleyeyim. Hakikaten çok kuvvetli, güçlü bir enerji altyapımız var, insan kaynağımız var. Ben yurt dışında da elektrik, gaz, abonelik açmış, kapatmış, bunun zorluklarını yaşamış biri olarak hizmet kalitesinin iyi olduğunu söylemek istiyorum Türkiye'de. Dağıtım şirketlerimizin çok iyi hizmet verdiğini söylemek istiyorum. Akaryakıttan tutun elektriğe kadar, yani akaryakıt istasyonlarımızdaki hizmet kalitesi gerçekten dünyada tartışılmaz. Yenilenebilir oranlarından bahsettik. Bizim saatlik olarak %70'e varan oranlarda sistemde yenilenebilir enerjiyi gördüğümüz saatler oldu. Yıllık ortalamaya baktığımızda geçtiğimiz yıl %40'ı bizim güneşten, rüzgardan, yenilenebilir enerji kaynaklarından elde ettik ve sistemde ciddi bir sorun yaşamadık. Avrupa'ya baktığımızda işte İspanya'daki kesintileri görüyoruz. Dolayısıyla bir de tabii Türkiye'nin bir takım handikapları var, bir takım zorlukları var bunu yönetirken. İşte sürekli büyüyen bir ülkeyiz. Yani nüfusumuz her yıl %1 artıyor son 20 yıla baktığımızda. Ekonomimiz her yıl %4 büyüyor. Enerji tüketimimiz her yıl %5 büyüyor. Yani bu sistemi stabil bir ülkede yönetmekle sürekli büyüyen, sürekli genişleyen bir şebekeyi işletmek çok daha farklı tabii ki. Ben bu zorluklara rağmen oldukça başarılı buluyorum açıkçası. Hani enerji sektörünün bir çalışan olarak değil, dediğim gibi yurt dışında da bunu çok sayısız bir şekilde
2: objektif bir değerlendirme.
1: Geliştirmemiz gereken alanları da o zaman yine objektif olacağız madem. Belki inovasyon kültürü, yeni teknolojilerin üretilmesi anlamında ülkemizde bir takım çalışmaların inovasyon kültürünün yerleşmesi anlamında yapılabilir diye düşünüyorum. İşte biz genelde dünyada %1'lik paya sahibizdir. Petrol tüketimimiz %1'dir. Nüfusumuz %1'dir. Az önce bahsettik karbon emisyonlarından. Bu da dünyanın %1'i. %1'in altında olduğumuz enerji dönüşümündeki alanlar neler dersek, işte hidrojen belki, karbon yakalama teknolojileri. Bu alanlardaki piyasalarımız henüz %1'in altında. Karbon piyasamız henüz küçük ama çok hızlı adımlarla ben buralarda da yer alacağımızı düşünüyorum.
0: Bölgesel Enerji Düzenleyicileri Birliği ERRA. Orada bir göreviniz var. Enerji dönüşümünde Piyasalar Komitesi Başkanlığı görevini yürütüyorsunuz. Bakıldığında bir dakika süremiz kaldı. Çok kısa alacağız. Hangi alanlarda liderlik yapacağız enerji dönüşümü söz konusu olduğunda Türkiye olarak?
1: Evet, EYRA yaklaşık 50 ülkenin bir araya geldiği bir organizasyon. Düzenci bir kuruluşların bir organizasyonu. Burada da önümüzdeki 2 yıl boyunca Piyasalar Komitesi'nde başkanlık yapacağız. Tabii bizim bu tarz organizasyonlarda yer almamız önemli. Neden? İşte gündemi belirlemek, yönlendirmek açısından fırsatlar doğuruyor bize. Tabii bu tarz seçimlerde bir avantajımız var. Türkiye'nin tarihsel olarak baktığımız zaman her zaman hakkın, adaletin yanında olan bir ülke. Dolayısıyla sadece masanın etrafındakiler değil, dışındakiler de bizi destekliyorlar. Dolayısıyla bu tarz organizasyonlarda Türk temsilcilerini fazlasıyla görebiliyoruz. Türkiye bu anlamda yenilenebilir alanındaki tecrübelerini aktarıyor zaten bu organizasyonlarda. Dünyanın farklı bölgelerinde farklı tabii öncelikler var. Yani biz karbonsuzlaşmayı konuştuk. Çok kısa da bir süremizde konuştuk ama Afrika'ya baktığımızda bambaşka bir dünya var. Orada halen elektriğe, temiz enerjiye ulaşmak, hatta temiz ısınmaya ulaşmak çok kolay değil. Dolayısıyla biz bu konuları da gündeme getireceğimizi düşünüyoruz önümüzdeki günlerde.
2: Peki. Doktor Okan Yardımcı, çok teşekkür ediyoruz katıldığınız için. Değerlendirmeleriniz için.
3: Biraz terlettik ama ağzımıza sağlık gerçekten.
0: Zor sorulardı. Çok teşekkür ederim.
3: Çok keyifli bir program oldu. Sağ olun.
2: Efendim, o halde Gelecek Enerji programını noktalıyoruz. Haftaya görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.
4: Öncelikli yayın. İş sağlığı ve güvenliğini çalışanların sadece iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı korunmalarının sağlanması olarak tanımlayamayız. İş sağlığı ve güvenliği, evimizi, eşimizi, çocuklarımızı, annemizi, babamızı, dedemizi, ninemizi, komşularımızı, arkadaşlarımızı, kankamızı, teyzemizi, halamızı, amcamızı, dayımızı, öğretmenimizi, avukatımızı, doktorumuzu, oyuncumuzu, çiftçimizi, kasabamızı, manavımızı, berberimizi, kuaförümüzü, kuru temizlemecimizi, bakıcımızı, kapıcımızı... Yani iş sağlığı ve güvenliği yaşamımızın her alanını kapsayan bir kültürdür. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir. Reklam.
5: Paketiniz var.
6: Ha, nereden?
5: Gelecekten.
6: İçinde ne var?
5: Besin, sürpriz hediyeleri ve %20 devlet katkısı var.

0: Bir performans. Opet Ultra Force motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.
2: Reklam.
3: Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.
2: Reklam.
4: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
2: Reklam.
3: Bloomberg HT Radyo.

0: Bloomberg TT Televizyonu'yla ortak yayın.
1: Ortaya koydukları bir kavram var. Hepsini bahsedeceğim. Bu kavramı sizlere aktarıyor olacağız. Tabii yani dünya değişiyor. Dünya değiştikçe insanlar, kültürler, alışkanlıklar, jenerasyonlar birçok şey aslında değişime uğruyor. Tabii bu değişimlerin neticesinde ne oluyor derseniz. Markalar sonuçta bir iletişim yapıyorlar. Bu iletişimin karşılığında ne alıyorlar, ne veriyorlar, kimlere sesleniyorlar. Bütün bu hedef kitle gruplarını da

0: En son 3 sene evvel bir program yapmışız. Orada da senin tabii o vizyonunla, ajansın bakış açısıyla aslında jenerasyonların değişimi ve bu değişimler karşısında markaların tutumu, ajansların eğitimin, birçok şeyin aslında değişim dönüşümünü hep konuşmuşuz seninle. Bugün de önemli bir kavram ortaya koydun. Aslında akışkan marka kavramı var. Bu kavramı besleyen birçok araştırmalarım var, çalışmalarım var ve hayata geçirdiğin işler var açıkçası. Şunu sorarak başlamak isterim. Akışkan marka kavramını hazırlamak, ortaya koymak, bununla ilgili iletişim yapmak, reklamlar çekmek vesaire. Yani bütün bu konuyu aslında ele aldığın zaman seni bu kavramı oluşturmaya ya da çalışmaya iten şey ne oldu? Yaratıcılık bir yerde çünkü bir kırılma isteyen bir şeydir. Yani yeni bir şey ortaya koyabilmek için bazı kırılmalar yaşanır. Sende ne oldu da iş buralara geldi?
1: Aslında şöyle, yani dediğin gibi 3 sene önce de benzer şeyler konuştuk. Bugün de benzer şeyler konuşacağız. Çünkü konumuz değişmedi. Aynı şeyin üzerine çalışıyoruz. Bunu nasıl geliştirebiliriz'e çalışıyoruz. O yüzden biraz kelimeler aynı olsa da durumlar
0: Tabii
1: farklı.
0: ki.
1: Zaten çıkış noktamız da biraz bu. Dilin içindeki kelimeler ne kadar aynı kalıyorsa da ne kadar ifade ettiği şeyler ne kadar değişiyor, ona bakıyoruz biraz. Buradaki temel problemimiz bizim açımızdan, bunlara başlamak açısından şuydu. İletişim modelleri üzerinde çalışırken, bir stratejik kavram ortaya koymaya çalışırken aslında temel olarak şunu yapıyoruz. Toplumu anlamaya çalışıyoruz. Diyoruz ki evet, burada böyle bir hedef kitle var, burada böyle bir ihtiyaç var, burada böyle bir çözüm sunabiliriz diye bunları ortaya koymaya çalışıyoruz. Ancak temel kavramlarda hatalarımız olduğunu düşünüyordum. Ve buna bir çözüm arıyorduk aslında, buradan nasıl çıkarız diye. Buradaki temel durumda ilk karşımıza çıkan şey şu oldu. Aslında çok sabit paternler üzerinden hareket eden bir kurgu vardı ortada. Bu paternler bizi ilk rahatsız eden şeylerden biri oldu. Paternin dışına çıkmak, neden çıkıyorsun? Çünkü başka bir şey yapmak istiyorum ama burada böyle kurallar var gibi bir noktada bir statükonun aslında çizdiği kavramsal bir yerde kalıyorduk. Bunun üzerine aslında hikaye başladı. Üzerine çalışırken şunu gördük aslında. Şimdi konu biraz daha geriden gelmeli. Yani insan ve insanın dönüşümünden itibaren gelmesi gereken bir konu ki bugünü anlayabilelim. Yoksa bugünden bakarak var olan şartlar altında neler yaptığımızı zaten düşünüyoruz.
0: Yani geçmişi, bugünü ve aslında geleceği planlayabilmek için insan geçmişini bilmeli. Yani bir markanın da geçmişini bilmeli. Bir mümkünse kendi hayatının geçmişini bilmeli ki kendine çeki düzen verebilmeli aslında. Bu aslında iş buradan geçiyor. Yani bugün bir markaya, bir ajans olarak örnek vermek için sevgili izleyicilerimiz de daha rahat anlayabilmesi için söylemek istiyorum. Yani bir sunum yapmak, bir fikri pazarlayabilmek için sadece hoş bir söz değil de yani bu işin arkasındaki strateji, bugünü, markanın bugünü, dünü, yarını, bunların hepsini hesaba katmak lazım.
1: Kesinlikle aslında.

0: hayatının geçmişini bilmeli ki kendine şekil düzen verebilmeli aslında. Bu aslında iş buradan geçiyor. Yani bugün bir markaya, bir ajans olarak örnek vermek için sevgili izleyicilerimiz de daha rahat anlayabilmesi için söylemek istiyorum. Yani bir sunum yapmak, bir fikri pazarlayabilmek için sadece hoş bir söz değil de yani bu işin arkasındaki strateji, bugünü, markanın bugünü, dünü, yarını, bunların hepsini hesaba katmak lazım.
1: Kesinlikle aslında

geçmişi, bugünü ve aslında geleceği planlayabilmek için insan geçmişini bilmeli. Yani bir markanın da geçmişini bilmeli. Bir mümkünse kendi hayatının geçmişini bilmeli ki kendine şekil düzen verebilmeli aslında. Bu aslında iş buradan geçiyor. Yani bugün bir markaya, bir ajans olarak örnek vermek için sevgili izleyicilerimizle daha rahat anlayabilmesi için söylemek istiyorum. Yani bir sunum yapmak, bir fikri pazarlayabilmek için sadece hoş

0: diyeceğiz? Ne giyeceğiz? Ne söyleyeceğiz? Aslında herkesin sektörde de algısını açan nokta bu oldu. Yani sosyal medyayla beraber işte bir marka kişiliği çıkartalım. Ve bu kişilik bu platformlarda ne diyecek, bunları biraz tartışalım noktasına geldi. Ama evvelden beri o var olan bir şey aslında.
1: Tabii aslında yani hemen Jung'dan beri, Jung'un teorileri üzerine kurulmuş bir sistematikten bahsediyoruz zaten. Burada baktığımız hikaye bir marka evi oluşturmak, bir marka evin içini doldurmak ve markaya yaşayan biriymiş gibi davranmak.
0: Evet.
1: Buradaki temel problem de şu, yaşayanların ölmek gibi bir problemi var. Yani yaşayan her şey bir gün ölür. Ama markaların ölmek gibi bir lüksü yok. Marka hep var olmak zorunda olan bir şey. Dolayısıyla bunu yaşayan biriyle birleştirdiğinizde şöyle bir problem ortaya çıkmaya başlıyor. Ben bugün örnek veriyorum, 25 yaşındayım. Çok modaya uygun giyiniyorum. Çok trendleri takip ediyorum. Ve bunu yaptığım zaman bende çok normal duruyor. Ama 25 sene sonra, 30 sene sonra, 40 sene sonra ben artık yaşlanmaya başladığımda aynı insanım ve dönüp ya bugün de yeni bir moda çıkmış, onu da üzerime giyeyim çıkayım dediğim zaman yani insandan hakikaten örnek alalım. Yani bugün gerçekten bir...
0: Ya her kıyafet herkese yakışmaz.
1: 20 yaşında, yani 15 yaşında bir gencin giydiğini, evet, 70 yaşında birinin üzerinde gördüğünüzde nasıl yadırgarsanız, insanlar da markalara baktığı zaman yaşlanmış bir markanın üzerinde genç bir kıyafet gördüğü zaman şey gibi oluyor. Ya neden? Yani cringe, evet, olmuyor mu diyoruz. Çünkü o artık o ortaya koyduğumuz kurallar silsilesinin bir sonucu. Dolayısıyla markaları yaşayan yani insan örneklerinden çıkarmak lazım. Markalar süreçler. Süreci yönetebiliyor olmak lazım. Dolayısıyla bizim bağlantılı kaldığımız şeylerden bir işleyiş modelinden çok daha uzun süre yaşayabileceği için ilk olarak bunu göz önünde bulundurmak ve buna göre bir formdan bir bağlama doğru dönmek. Bir organizmadan, yaşayan bir organizma örnekleminden bir süreç örneklemine dönmek ve buradaki gelişimi aslında kabul edebilmek. Yani ne bugün bir trendle beraber var olup uçucu bir gündemin içinde yarın yok olmak, ne de statükoya takılıp hep aynı şeyleri yapmak zorunda kalmak. Bunların ortasında gerçekten sıvı olup, gerçekten akışkan olup hikayeyi sürekli içinde bulunduğumuz kaba göre değerlendirebilmek. Ben bugün az önceki verdiğim örnekten gideyim. Bugün bu kapta bir su vardır. Yarın daha uzun bir bardakta olur. Öbür gün cam bardakta olur. Öbür gün plastik bardakta olur. Kabın şeklini ben belirleyemiyorum. Ama içindekinin şeklini ben belirliyorum. Dolayısıyla ben bunun içinde kapla biri olabiliyorsam aslında o kültürel katılım dediğimiz şeyi, topluma katılım dediğimiz şeyi sağlayabiliyoruz. Öbür türlü topluma katılmış gibi yapıyoruz.
0: Gibi oluyor.
1: Bir şeyi dikte ediyoruz aslında. Konuşulanı üzerimize almıyoruz da bir şeyi bizim parçamız olsun gibi davranıyoruz. Bir şey vardı ya, çok beylik laflar mı? Komünite kuralım. Komüniteler kurulular. Yani yeni bir komünite kurmak demek, yeni bir insan topluluğu oluşturmak demek, var olan insan topluluklarına şartlar koymak demek. Bu
0: sınırlar koymak demek.
1: Kesinlikle. Bu yaşadığımız dünyada çok mümkün görünmüyor. Önümüzdeki dönem daha net göreceğiz bunları ama toplumun parçalarına baktığımız zaman bir topluma ait olmak yerine çoklu gerçeklikleri birleştirmek gibi bir nokta var. Bunu anlayabiliyor olmak lazım. Aslında konuda biraz orada reelle talep arasındaki yere geliyor.
0: Çok güzel derinleştik. Yani kültürün parçası olmakla kültürü reklam malzemesi yapmak noktasında çok güzel örnekler de verdin bu arada. Teşekkür ediyorum. Programın son 2 dakikası, 3 dakikası içerisindeyiz bu arada. Biraz akışkan olduk. Şimdi benim sana yakalamışken sormak istediğim sorulardan bir tanesi şu. Daha önce yazdığın yazılardan, makalelerden vesaire gördüğüm kadarıyla şimdi sen bir algoritma ve bir feed gerçeği var ya şu an hayatımızda. Hı hı. Aslında algoritma yok diyorsun. Algoritma insanın kendisi.
1: Kesinlikle.

0: Bununla ilgili söyleyeceğin şeyler olur mu? Yani algoritma nedir, var mıdır, nedir, ne değildir?
1: Aslında... Ya algoritma aslında çok iyi bir örnek. Neden iyi bir örnek? Algoritmalara baktığımız zaman algoritma yaşıyor zaten. Bir şekilde
0: ayak uyduruyor, canlı değişiyor, olmadan dönüşüyor.
1: Yaşıyor. Yani evet. insan olmadan yaşıyor. Her günün koşuluna göre kendini geliştirebiliyor süreç. Ne ise o gün, senin ilgi alanın ne ise, görmek istediğin ne ise sana bunu sunabiliyor. O yüzden algoritma değerli. Eğer biz algoritmaları alıp deseydik ki arkadaşlar bundan sonra ben yani bunu çok şey bir örnekten yanlış bir örnekten vermeyeyim. Serbest bir algoritmadan bahsediyorum diyeyim. Bize bir şey dikte etse ve hep istediğini gösterseydi biz onu takip etmeyecektik. Ama bize bizim istediğimizi gösterebildiği için algoritma değerli. Ve tabii bu yine dön öbür tarafa, feed'ine bakıyorsun. Feed'e nerede baktığında önemli değil artık. Her yerden o feed'e bir şeyler düşüyor. O algoritma seninle beraber geliyor. Görmek istediğine X mecrasından Y mecrasına, Z mecrasından Q mecrasına hepsini toplayıp görebildiğin bir akışın içine giriyorsun. Onda bile bir akış var zaten. Bir dikte yok. Dolayısıyla bu genel kurama da iyi bir örnek teşkil eder.
0: Evet. Vallahi programın son dakikaları içerisindeyken de yine senin daha önce söylediklerinden yani bu iş sadece matematik değil. Hı hı. Programda yaklaşık 18 dakikadır anlattığın bir kavram var aslında. Ve bu felsefik bir hı hı. mevzu aslında. Yani reklamcılık, iletişim sadece matematikten ibaret değildir. Araştırma sonuçlarına göre yapılan işlerden ibaret değildir. Hı hı. Bunlar sadece bize geçmişteki, geçmişten bugüne gelen şeyleri aslında rakamlarla, bir takım analizlerle, hı hı. içgörülerle ortaya çıkartan, geçmişi analiz eden bir nokta. Hı hı. Bir reklamcı yani okumalı, okuduğunu anlayıp geleceğe, geçmişe de hakim olarak ne yapabileceğini planlayabilen, işte senin yaptığın gibi bir takım kavramlardan belki esinlenerek, belki bularak ortaya koyup bunları hayata geçirmesiyle olan bir şey aslında. Başarılı işin ortaya çıkma nedenlerinden bir tanesi bu. Senin burada söylemek istediğin, yani bir akışkan var işte, konu sadece matematik değil, felsefik bir konu diyoruz. Burada bir kavram koyuyorsun ortaya. Hani son söz olarak böyle söylemek isteyeceğim bir şey olur mu?
1: Ben bunu her yerde söylüyorum. Burada söyleme kendi okulda ders verirken öğrencilerime de söylüyorum. Bir yerlerde konuştuğum zaman paydaşlarıma da söylüyorum. Kültürün başlaması aslında, edebiyatın başlaması, kültürün başlaması diyebileceğimiz mihenk taşlarını koyduğumuz zaman düşünce var. Düşüncede de ne var? Felsefe var. Biz bugün yeniden başa döndük. Düşünmenin gününe geri döndük. Artık düşünmek lazım. 70'ler, 80'ler, 90'lar böyle yüksek mühendisliğin çok değerli olduğu bir dönemdi. Bugüne baktığımız zaman son ürün üreten bir sürü önemli mühendislik çıktıları var ama artık mühendislik çıktıları kendilerini devam ettirebilir konumdalar. Örneğin yapay zeka. Yapay zeka kendi yazılımını yapabiliyor. Ve yapay zeka şirketleri de artık dünyada bir sürü örneği var. Felsefecileri, sosyologları, antropologları işe alıyorlar. Bunun da sebebi aslında düşünme mantığını geliştirebiliyor olmak. Yani yapabileceğimiz tek şey düşünebiliyor olmak. O da aslında düşünmeyi öğrenmekle alakalı. Evet. Dolayısıyla back to basics, temel bilimlerden devam edebiliriz.
0: Aynen öyle. Ağzına sağlık Yakup. Teşekkür ediyorum. Bundan sonraki program 3 sene daha sonra değil, belki daha yakın zamanda yaparız.
1: Ne zaman istersen, benim için büyük keyif.
0: Sağ ol, çok naziksin. Evet değerli izleyiciler, bir reklam arkasının daha sonuna geldik. Haftaya yeni konu ve konuklarımla karşınızda olacağız. Herkese keyifli bir hafta sonu diliyoruz. Hoşçakalın.
2: Reklam. Canım arabam, masrafsız düldülüm.
3: Engin Bey, düldülün MTB ödemesi geldi.
2: Ben hiç kendimi MTB ödeyecek gibi hissetmiyorum ya.
3: Bonuslu olsaydınız 3 taksitle öderdiniz. MTB ödemelerinizi Bonus Flash ve Garanti BBVA kanallarından veya Dijital Dipwolf.tr'den kart bilgilerinizi girerek 3 taksitle yapabilirsiniz. Dijital Dipwolf.tr'den ödeme yapmadan önce Bonus Flash'tan kampanyaya katılmayı unutmayın. Bonusunuz yoksa hemen mobilden başvurun. Son gün 31 Temmuz. Ayrıntılı bilgi Bonus.com.tr ve Bonus Flash'ta.
4: Reklam. Kamu spotu.

0: ilk ve çocukluk döneminde en sık rastlanan fiziksel engellilik durumudur. Ülkemizde her yıl 6000'den fazla çocuk serebral palsi tanısı almaktadır. Onlar desteğimizle yürüyebilir, konuşabilir, yazabilir ve daha birçok şeyi başarabilirler. Yeter ki zamanında ihtiyaçları olduğu sürece özel eğitim ve rehabilitasyon alabilsinler. Destek olmak için www.tscv.org.tr.
1: Bloomberg ET Radyo.

0: Merhaba, Sürdürülebilir Gelecek programına hoş geldiniz. Programın bugünkü konuğu Doktor Kubilay Kavak, Eskarus Genel Müdürü. Siz de hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Şimdi tabii Eskarus'un ne olduğunu, nasıl bir yapısı olduğunu birkaç cümleyle özetlemeye çalışalım. Siz Türkiye Sanayi Kalkınma Bankası iştirakisiniz değil mi?
1: O, evet.
0: Öyle kuruldunuz ve sürdürülebilir danışmanlık yapan bir şirketsiniz. Şimdi bu bilgiyi verdikten sonra bu eksende biraz konuşalım. Çünkü yeşil dönüşüm başlığının özellikle Avrupa'daki son düzenlemelerle bizdeki şirketler için de artık pek çok zorunluluğu beraberinde getirdiği, yani rekabet gücü açısından da baskısını hissettirdiği bir süreçteyiz. Bir başlığımız bu. Bir yandan enerji maliyetlerinin savaş gündemiyle yukarı gittiği bir süreçteyiz. Bir de tabii ki Trump döneminin başlamasıyla beraber gelen yeni dönem, yeni vergilendirme sistemleri gibi başlıklar var. Bunun yarattığı şirketler üzerindeki etki, baskı nasıl tanımlarsak işte tanımlayalım, bir süreci yönetme zorunluluğu var. Aslında önce şu Avrupa tarafı, SKDM ve işte yeşil dönüşümle ilgili noktayla başlayalım. Rekabet avantajı noktasında bu tarafta ne oluyor? Yani rekabet gücü noktasında daha doğrusu. Belki avantaj kısmını biraz daha diğer başlıklarda konuşabiliriz ama şu an özellikle Avrupa Birliği'nin yeni regülasyonlarıyla birlikte ihracatçı firmalar bu yeni döneme hazırlık noktasında nerede, seviyelerini nasıl değerlendiriyorsunuz?
1: Aslında siz sorunuzda çok güzel bir noktaya parmak bastınız. Pek zor olan bir sürece girdik. Ve bu süreci yönetmek için de bizim elimizde bir meşaleye, bir deniz fenerine ihtiyacımız var. O da Erik Fromm'un bir sözü. Erik Fromm diyor ki kendinizi güvende hissetmek için kendimize yüklememiz gereken en önemli ödev bu güvensizlikten korkmak değil, o güvensizliğe karşı hangi yetkinliklere sahip olmamız gerektiğini bilmektir. Şimdi böyle bir döneme girdik ve korkmak, şikayet etmek değil, hangi yetkinliklerde donanmak gerektiği üzerine kafa yormalıyız. Biz Eskarus olarak uçtan uca hem sanayi sektöründe, hem finans sektöründe, hem de hizmet sektöründe sürdürülebilirliğin çok çeşitli boyutlarına, finanstan işte sürdürülebilir yönetim sisteminin kurulmasına, raporlamadan karbon hesabına kadar çok farklı alanlarda faaliyet gösteren bir şirketiz ve ister istemez de sanayiye çok değiyoruz. İki tane sorun var. Biri günümüz ekonomik

0: koşullarından kaynaklanan kar marjlarının düşmesiyle ilgili ve sınırlı kar marjlarıyla çalışabiliyor olması. İkincisi de uyum sorunları. Biz 5-6 yıldır anımsarsınız hep SKDM'yi konuştuk, sınırda karbon düzenleme mekanizmasını konuştuk ve aslında bu imalat sanayi açısından baktığımızda 4 tane sektöre tekabül ediyor. Fakat Avrupa Birliği'nin ilan ettiği yeşil mutabakatla gelen dalga ve o büyük külliyat bütünü bunun çok ötesine taşan ve çok daha farklı sektörleri kapsayan bir dalga haline geldi. Malumunuz bir dijital ürün pasaportu hazırlığı içinde Avrupa Birliği 2024-27 yılı için bazı sektörleri saydı. Bunun içinde tekstil gibi emisyon açısından hiç kadraja girmeyecek hazır giyim ve ayakkabıdan başlamak üzere. Otomobil lastiği gibi, kimya sektöründe deterjan gibi, mineral yağlar gibi, bazı boya ürünleri gibi şeyleri listeledi ve diyor ki Avrupa Birliği, eğer bundan sonra bize mal satacaksanız bu ürünlerin bir dijital pasaportu olması lazım. Peki dijital pasaport nedir? O ürünün hangi şartlarda üretildiği, üretilirken yeşil pratiklere ne kadar dikkat edildiği, ne kadar su, ne kadar enerji tükettiği, geri dönüştürülmüş malzeme kullanıp kullanmadığı, kullandıysa ne oranda kullandığı gibi birçok bilgiyi bir barkod vasıtasıyla görmeye olanak tanıyan bir sistem. Şimdi bu neden önemli? Avrupa Birliği bunun sicil sistemini hayata geçirdi Temmuz ayı itibariyle. Ocak ya da Şubat 2027'ye kadar da ilk ürün olan bataryalarda bunu isteyecek. Bu ne demek? Aslında Avrupa Birliği'ne ürün satmakta olan birçok şirketimizin sadece kar baskısıyla, rekabet baskısıyla zorlanması değil, aynı zamanda üretimlerini çevreye dost, insana dost bir yaklaşımla hayata geçirmeleri için de adım atmalarını zorunlu kılıyor. Dolayısıyla ikili bir sıkıştırmanın içindeyiz. Bu kötü haber. İyi haber şu, bu risk beraberinde bir fırsatı da getiriyor. Çünkü rekabet aslında rakiplerinizden belli nitelikleri itibariyle bir miktar öne çıkabildiğinizde güç haline dönüşür. Bizim rakiplerimiz çok açık biçimde bazı yakın Ön Asya ülkeleri, Hindistan, Uzak Asya'da Çin ve o coğrafyaya müzahir diğer ülkeler. Şimdi bunlara karşı Türkiye'nin uzun yıllardır Avrupa Birliği ile de bu kadar içli dışlı münasebetleri olan bir ülke olması hasebiyle bu risk diye gördüğümüz dönüşüm ihtiyaçlarının aynı zamanda bir fırsatı imlediğini de söyleyebiliriz.
1: Şimdi bu fırsatlar noktasında aslında tabii bir miktar küresel ölçekteki korumacılık politikalarını, işte ticaret savaşlarının arttığı bir dönemde olmamız başlığını da değerlendirelim. Yani çünkü bir başlık diğeriyle mutlaka irtibat kuruyor, bağımsız kalamıyor. Peki bu açılardan baktığımızda riskler fırsatlar dengesi nasıl şekilleniyor?
0: Sektörler arasında da buyurduğunuz gibi çok iç içe geçmiş ve birbirini etkileyen bir durum söz konusu. Tedarik zincirinde örneğin demir çelik kadraja girdiğinde aslında demir çeliğin kullanıldığı bütün diğer sektörler de kadraja giriyor. Otomotivden işte vida üretimine kadar. Diğer yandan enerji. Şimdi Türkiye enerjide çok güzel atılımlar yapmış bir ülke. Elektrik üretiminde yenilenebilir enerjinin payı çok hatır sayılır bir noktaya geldi. Bundan sonra da bu eğrinin, bu gelişim çizgisinin devam edeceğini öngörüyoruz. Bunlar da bizim avantajlarımız. Çünkü tartışmaya konu olan karbon emisyonlarının %70'i, Türkiye özelinde söylüyorum, enerji üretiminden ve sanayideki yakma faaliyetlerinden kaynaklanıyor. Dolayısıyla bu bizim açımızdan dönüşüm büyük bir fırsatı da beraberinde getirecek. İlginç bir örnektir, onu izninizle söyleyeyim. Mesela nükleer santraller sıfır emisyonludur biliyorsunuz. Fransa'da 2 hafta önce bir tane nükleer santralin, bir nehir kenarındaki santralin bir reaktörü durduruldu. Çünkü kesintisiz çalışan bu santraller soğutma ihtiyacı için ihtiyaç duydukları suyu nehirden alır, ve biraz ısınmış biçimde nehire verir. O nehre verirken doğal olarak daha ısınmış biçimde veriyor ve belli bir sıcaklıkta vermek zorunda ki nehrin toplam sıcaklığını yükseltmesin. Avrupa'da o kadar korkunç bir Haziran ayı yaşadık ve o kadar ciddi sıcaklık rekorları kırıldı ki bu tayin edilen değerlerin çok üzerinde bir nehir sıcaklığı oluştuğu için santralin bir reaktörünü durdurmak zorunda kaldılar. Türkiye riskleri olmakla birlikte mal satacağı coğrafyaya nispeten iklim riskleri açısından da bazı avantajları olan, bunları da yönetme imkanı olan bir ülke. Buradan da ben bir rekabet avantajı doğabileceğini düşünüyorum.
1: Nedir bizim avantajlarımız diğerlerine göre iklim tarafında? Çünkü oradaki radikal koşullar çok öngörülebilir koşullarda değil. Yani bir iklim krizi çağını da idrak ediyoruz bir yandan.
0: Çok haklısınız. Hep şöyle düşünülüyor. Aslında işte yazlar uzadı, kışlar kısaldı filan. İklim krizi bu demek değil. İklim krizi aslında ekstrem diye söylediğimiz, aşırı diye söylediğimiz hava olaylarının yaşanma sıklığının ve şiddetinin artması. Yani bir ay yazın çok sıcak geçmesi elbette bir iklim riskidir ve onun yansımasıdır ama asıl mesele aşırı olayların gerçekleşme sıklığının artması. Türkiye hala Avrupa'yla ve özellikle de rakibimiz olan diğer coğrafyalarla kıyaslandığında bu şiddetli ve büyük mali sonuçlara yol açan ekstrem olaylardan daha az etkileniyor. Bunun sigorta maliyetleri var, navlun maliyetleri var. Dolayısıyla aslında matematiği henüz yapılamamış bir takım avantajlarımız da var. Şöyle anlatayım. Henüz en azından Karadeniz'de ve Ege'de bir tayfun çıkacağını öngörmüyoruz. Önümüzdeki 10 yıllık iklim projeksiyonlarında böyle bir şey yok. Ama bütün Hindistan, Çin o bölgelerde, oraya yakın bölgelerde bu olasılıklar çok daha yüksek. Peki. Ve bunların yıkıcı etkileri var biliyorsunuz.
1: Tabii.
0: Bizde bir tek orman yangınları büyük risk olmaya devam ediyor.
1: Şimdi kuraklık peki diyecektim. Siz tabii orman yangınlarının insan
0: faktörleri de olabiliyor.
1: Olabiliyor o ayrı ama bir kuraklık riski bizim için de geçerli bir risk.
0: Geçerli bir risk. Bu sene biliyorsunuz çok güzel oldu yağışlar ve böyle bir rahatlama geldi herkese. Öyle olmamalı. Çünkü Türkiye su stresi içinde olan bir ülke.
1: Suyu, coğrafyası bölgesi
0: coğrafyası.
1: Öyle.
0: Kapalı havzalarımız var. Açık havzalarımızda suyu büyük oranda regüle edebilmiş bir ülkeyiz. Toplama açısından, dağıtım açısından. Fakat kullanım açısından çok büyük bir kısmını da biliyorsunuz tarımda tüketiyoruz. Türkiye suyu optimize edebilmiş değil. Dolayısıyla bu hem kuraklık riskimiz var hem kuraklık riski ortaya çıktığında acil durum planlarıyla bunu nasıl yönetebileceğimiz konusunda biraz tecrübemiz az. Bu söylediklerim sanayiyi de çok yakından ilgilendiriyor. Bazı illerde Trakya'da, örneğin Bursa'da, Adana'da çok ciddi su sorunları yaşadık geçen sene. Bundan sanayi de çok etkilendi. Çünkü biliyorsunuz bazı sanayi kolları üretimlerinde suya çok büyük ihtiyaç duyarlar. İşte gıda işlemedir, tekstildir vesaire. Su olmadığı zaman üretim de durur. Biz o zaman hangi rekabeti konuşacağız? Veya su var çok kısıtlı ama bu sefer maliyetleri çok yükseldi. Türkiye'de su fiyatları Avrupa'daki muadillerine göre hala çok ucuz. Dolayısıyla rekabet bir taraftan geliyor, bir taraftan fırsatları da beraberinde getiriyor. Çok dinamik bir anlayışta. Onun için söyledim. Anladım. Belirsizlikten korkmak değil ama onu yönetmek. Hangi yetkinliklerle yönetmek asıl
1: kritik
0: marifet orada.
1: Peki, şimdi yönetme kısmının bir ayağı da finansman bacağı. Dolayısıyla biraz o taraftaki enstrümanlar üzerinden de konuşalım. Ulusal iklim finansmanı stratejisi. Biraz bundan bahsedelim. Yani daha doğrusu iklim finansmanı kapasitesinin güçlendirilmesi projesi sizin tarafınızdan Çevre Şehircilik Bakanlığı'yla birlikte yürütülen bir proje. Şimdi bunun hedeflere ulaşmada göreceği kaldıraç görevi ne?
0: Biliyorsunuz Türkiye tasarruf açığı olan bir ülke olduğu için sıklıkla dış finansmana ihtiyaç duyan bir ülke. Ve kaynakları da finansal kaynakları da sınırlı bir ülke. Bazen bu sınırlı kaynakları kullanırken de biraz ekstravagant davranabilen bir ülke. Hı. Bunu hem tüketiciler, hem büyük kuruluşlar, hem de toplumun tamamı için.

0: için söylüyorum. Bunların disipline edilmesi lazım. Çünkü hem bahsettiğimiz risklere karşı uyum önlemlerinin hayata geçirilmesi, hem de akut ve kronik hadiseler meydana geldiğinde onları tamir edip tekrar düştüğümüz yerden kalkarak rekabetçi şartları zorlayacak bir durumda olmamız gerekiyor. Bütün bunlar içinde belli alanlara tahsis edilmiş kaynakları gayet disiplinle yönetmemiz gerekiyor. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Başkanlığı, Bakanlığımızın İklim Değişikliği Başkanlığı tarafından bir proje başlatıldı. Eskarus'ta o projede konsorsiyum ortağı olarak yer alıyor. Önümüzdeki günlerde umut ediyorum ki ilk bulguları ortaya çıkacak. Türkiye'ye bir iklim finansmanı stratejisi hazırlanacak. Belli miktarda kaynaklar geliyor. COP31 ile birlikte, o süreçle birlikte biz gelecek kaynakların bir miktar daha artacağını projekte ediyoruz. Kaynak temini önemli bir aşamadır, çok kritik bir aşamadır. Ama bana sorarsanız temin edilmiş kaynakları o disiplinle, amaca matuf biçimde kullanmak en az birincisi kadar kıymetli bir aşamadır. Bu iklim finansman strateji çalışması da ikinci kısma hizmet edecek. Hem kamu kurumlarını, hem Türkiye'deki finansal kurumları, bankalar başta olmak üzere, hem de yararlanıcıları, özellikle de büyük ölçekli sanayi tesislerini hizalamak üzere yol haritasını ortaya koyacak bir çalışma olacak.
1: Yani bu çalışmanın o zaman COP31 zirvesiyle birlikte, yani Türkiye'nin ev sahipliği yapacağı, o süreçte küresel iklim finansmanından daha fazla pay alma çıktıları olacağını anlıyorum.
0: Ona bir altlık teşkil edecek, bir köprü teşkil edecek. Bakanlığımız ve ilgili diğer bakanlıkların hazırladığı bir takım yeni platformlar ve programlar var. Her ne kadar bu taraflar konferansı Antalya'da yapılacak olan uygulama kopu diye adlandırılıyor. Tabir caizse yeni icat çıkarmayacağız deniliyor. Ama Türkiye'nin bir takım yeni icatları olacak gibi duruyor gördüğümüz kadarıyla. Bunlar da biraz finansmanla kol kola girmiş, iç içe geçmiş bir nitelik arz ediyor. İyi bir şey sonuç alınırsa.
1: Peki Türkiye'deki finans sektörü, işte kamu kurumları iklim finansmanı noktasında nerede duruyorlar? Yani mesela bu projeyle çıkardığınız projeksiyon ne? Yani şu anki durum ne? Bu tip projelerin katkısını anlama, kıyaslama yapma
0: Elbette.
1: Açısından soruyorum.
0: Şimdi iki tane boyutu var. Birincisi, aslında bir takım yatırımlar için kamu kurumları adına iklim finansmanı demeden, yeşil finansman demeden harcama yapıyorlar. Örneğin bir acil durum kurtarma faaliyeti için yapılmış bir yatırım ya da hazırlık bu kapsamda değerlendirilebilir. Biliyorsunuz Türkiye'de örneğin barajların hatır sayılır bir kısmı aslında enerji üretmek için kurulmamıştır. Taşkını engellemek, suyu regüle etmek, şehirlerin su altında kalmasını mümkün mertebe o riski azaltmak için kurulmuştur. Şimdi buralara bugüne kadar yapılan harcamaların hiçbiri iklim başlığı altında, o şapkanın, o şemsiyenin altında değerlendirilmemişti. Bir kere bunların bir sınıflandırılması olacak. İkincisi, bu çalışmanın devamı niteliğinde bir taksonomi çalışması olacak. Taksonomi de aslında hangi yatırımların, özel sektör kaydıyla söylüyorum, yeşil, hangilerinin yeşil olmayan olduğunu ortaya koyan, sektör sektör ayrıştıran bir çalışma. Bu bankalar için de çok anlamlı bir çalışma olacak. Çünkü kendilerine kredi başvurusu için gelen, özellikle de büyük yatırım bileşeni olan projelerde bu bizim yeşil kategorimize giriyor. Öyleyse bunu finanse edebiliriz diye gönül rahatlığıyla değerlendirebilecekler. Elbette başka bir takım işte nakit akışlarına, şirketin öz sermayesine, projenin kendi içindeki işkârlık oranına falan bakacaklar ama yeşil mi değil mi noktasında tereddüt etmeyecekleri dört dörtlük bir çalışma önümüzdeki yıl tamamlanmış olacak diye öngörüyoruz.
1: Peki şimdi şunu da sorayım. Yani bu zirve, COP31 zirvesi, biraz onun gündeminden de ilerleyelim. Çünkü bir yandan da iş dünyasının yeşil dönüşüm kapasitesinin de aslında ne diyelim görücüye çıkacağı bir platform olacak değil mi?
0: Harika söylediniz. Gerçekten görücüye çıkılacak bir platform. Bugüne kadarki COP zirvelerini Türkiye'deki belli iş dünyası örgütleri, belli başlı enerji ve sanayi şirketleri, holdingler katılım sağladılar. Fakat oralar çok büyük platformlar. Türkiye'nin ev sahibi olmadığı bir konjonktürde hiçbir şeyi domine etmesi mümkün değildi. Bu gene küresel bir zirve. Bizim öyle her şeyi domine etmemiz, yönlendirmemiz, her alanda mührümüzü, rengimizi vurmamız zaten mümkün değil. Ama ev sahibi olmanın getirdiği bir takım avantajlar var ve bunları da kullanabileceğiz. Yani tahminler değişmekle birlikte minimum 80 bin, 100 bin ziyaretçinin olduğu bir zirveden bahsediyoruz. Dünyadaki bu alanlarda çalışan büyük finans kuruluşlarının, fonların, bankaların, uluslararası kalkınma kuruluşlarının geldiği, büyük enerji, sanayi oyuncularının geldiği, devletlerin geldiği, alandaki akademisyenlerin geldiği, aktivistlerin geldiği bir platform düşünün. Yani bir yönüyle böyle karnaval gibi. Oraya iyi hazırlanmak, bugüne kadar yaptıklarımızı ve bundan sonra da yapmayı planladıklarımızı sistematik biçimde sizin tabirinizle işte o platformda sunmak, görücüye çıkmak çok büyük önem taşıyor. Ama iyi hazırlanmak lazım.
1: Yani günün teması sadece günün değil dönemin teması yapay zeka tarafının da biraz bu gibi teknolojilerin de etkisini sormak istiyorum. Yani özellikle şirketlerin bu karbon ayak izini takip, izleme, enerji verimliliği noktasında ne kadar avantaj yaratıyor?
0: Çok büyük avantajlar yaratıyor. Bizim gördüğümüz bazı tesisler, danışmanlığını yaptığımız bazı tesislerde de ciddi uygulamalar başladı. Sahiden de ilk sonuçlar hiç tahmin edilmeyecek kadar büyük parasal tasarruflara yol açılabildiğini gösteriyor. Aynı zamanda enerji ve karbon açısından da tasarruflar sağlanıyor. Güçlü bir dalga geliyor. Türkiye'de bunu uyumlanmaya çalışıyor. Hep söylediğimiz şey şu, dijital dönüşüm, yeşil dönüşümle iç içe geçmiş, birbirinden ayrı düşünebilecek kavramlar değil. Ve fakat bazı riskleri de bünyesinde taşıyor. Doğru kullanılmadığında dijital yapay zeka araçları iyi eğitilmediğinde ve en azından bazı analizlerde hatalı sonuçlar verebildiği hatırda tutulmadığında bir takım mahsurları da olacaktır diye değerlendiriyoruz. Dolayısıyla onu da çok dengeli, daima öğrenen algoritmalar mantığı içinde kullanmak lazım. En azından tüketiciler, bireyler düzeyinde söyleyeyim. Yapay zekanın da zihnimizi tembelleştirmesine müsaade etmemeliyiz. Çünkü öyle gözüküyor ki önümüzdeki birkaç on yıl içinde en büyük sermaye zihin sermayesi olacak. O ne kadar tembelleşirse yarışta o kadar geri kalırız. Ben hep Türkiye'nin rakipleri gözüyle bakıyorum. Hindistan'da iyi ve iyi yetiştirilmiş dar bir elit meseleyi nasıl yönetiyor ve Türkiye aynısını daha iyi nasıl yapabilir? Asıl rekabet avantajı bence burada yatacak.
1: Peki. Süren bitti mi arkadaşlar? Bir dakika son bir soru. Siz Escarus'ta bu danışmanlık hizmetlerinizde dijitalleşmeyi, yapay zekayı nasıl dengeliyorsunuz?
0: Biz özellikle dijital bir çözümü paket olarak sunmama yönünde bir prensip belirledik. Çünkü dijital çözümler başlı başına ayrı yetkinlikler gerektiriyor. Hem satış hem satış sonrası hizmetler açısından. Fakat çok sayıda program, paket, platform geliştiren şirketle görüşüyoruz. Bir kısmıyla da işbirliği yapıyoruz. İhtiyaç duyanlara da ihtiyaçlarla eşleştirerek onları öneriyoruz. Bunlardan kaçarak çağı kucaklamamız mümkün değil ama ihtiyaçla ürünü de eşleştirmek çok büyük önem taşıyor.
1: Doktor Kubilay Kavak teşekkür ediyorum.
0: Ben de çok teşekkür ederim.
1: Sorularımızı yanıtladığınız için sürdürülebilir geleceği burada noktalayalım. Birazdan seans ortası var. Piyasaya bakacağız, bekleriz.
2: Reklam. Sistem dondu, online satışım durdu.
3: Tahmide çözülsün.
2: Nasıl?
3: Donmayan, akışkan bir sistemin olacak ve işlerin aksamayacak desem ne dersin?
2: Büyüksün.
3: Abartma. Tami dersin. Tami. Tam istediğin gibinin kısaltılmışı. Söyle.
2: Tami.
3: İşlerin su gibi yolunda akıyor. Öyle söyle.
2: Yürü be.

0: Tami.
1: Tami uygulamasını indir. Çoklu banka posuyla tüm banka kartlarından hemen ödeme almaya başla. Oh be. Tami. Tam istediğin ödeme şekli.
2: Tami bir garanti BBVA kuruluşudur.
3: Hafızanız ne kadar güçlü? Mesela 10 milyonlarca saat görüntüyü, 100 milyonlarca haberin her ayrıntısını ya da milyarlarca sosyal medya paylaşımını takip edebilir mi? Biz tam 85 yıldır bunu yapıyoruz. Şimdi Interweb 5.0 ile daha hızlıyız. Kullanıcı odaklı arayüz, seçtiğiniz içerikler için özel akış modu, tüm mecralar tek ekranda. Gelişmiş yapay zeka desteği ve raporlama anında bildirim. Interpress, Türkiye'nin hafızası.
4: Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.
5: Reklam. Bloomberg ET Radyo.

0: Reklam. İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da. Reklam. Bloomberg TT televizyonuyla ortak yayın.
1: Daha doğrusu dünkü satıcılı seyirde baskının geldiği yerlerdendi. Bugün %0,44 pozitif. Sanayi tarafta %0,32'lik aşağı yönlü hareket var. Mali tarafta %0,27 seviyesinde yukarı yönlü görünümü takip ediyoruz. Turizm, hizmetler, ulaştırma diye baktığımızda dün negatif olan ulaştırmanın bugün toparlandığını, %0,38'lik bir yukarı yönlü hareket yaptığını görüyoruz. Turizm tarafında %0,24'lük pozitif görünüm var. Hizmetler tarafı aşağı yönlü %0,32 kadar. Ekrandaki son dakikayı da seslendireyim. Exxon'un ikinci çeyrek düzeltilmiş hisse başına kârı $3,52 oldu. Beklenti $3,54 iken bir yandan küreselde ve içeride bilanço sezonunu takip ediyoruz. Dolar endeksi 100'ün üzerinde seyrediyor. Dolar TL 47.52'de. Euro dolar çaprazı 1.15'in üzerine gitti. Euro lehine bir yukarı yönlü hareket yaptığını takip ediyoruz. Euro TL 54.70'te. Avrupa borsalarına bir göz atalım bakalım. Bugün fiyatlamalar bize ne söylüyor? Genel olarak pozitif bir sayfa, yeşil bir sayfayı takip ediyoruz. Paris Kakaran Endeksi, İtalyan Milano Borsası aynı oranda, %1'e gelen oranda primli. Londra Borsası %0,54, Frankfurt DAX Endeksi de %0,8 kadar yukarı yönlü. Amerikan vadelerine bir bakalım. Küresel tarafta yeniden iştah geri gelmiş görünüyor. Dow Jones vadelerde %0,6. Yine Nasdaq'ta %1'in üzerinde %1,19. Yine çip hisselerinden destek alan bir piyasa görünümü var burada. Teknoloji tarafındaki toparlanma hız kazanıyor. S&P 500'de ise %0,48'lik bir pozitif görünüm var. Getiri eğrisine bir bakalım. Oradaki sert yükselişleri FED sonrasında takip etmiştik. 10 yıllık tahvil faizi 4,66'da, 5 yıllıklar 4.38'de, 2 yıllıklar 4.25'te devam ediyor. Yani bu tarafın özellikle uzun bacağı yüksek kalmaya devam ediyor. Getiri eğrisinde Amerika'da. Ve gelsin Brent petrol, altın, Bitcoin, bir onları da görelim. Petrolün geldiği seviye $89.39, 90'ın altına bir miktar kaydı. $84.19 seviyesi Amerikan tipi ham petrol için gördüğümüz seviye. Spot altının ons fiyatı $4,055.68'de, gümüşte ise $58'ın kıyısını takip ediyoruz. Bitcoin'de işlemler $63,767'dan geçiyor. Böylece rakamlarla görünümü özetlemiş olalım ve konuğumuzu davet edelim. Volkan Dükkancık yayına katılacak. Pusula Yatırım, Yatırım Danışmanlığı Direktörü. Hoş geldiniz, merhaba.
2: Merhabalar, yayınlar Zeynep Hanım.
1: Çok teşekkürler. Şimdi dışarıda da içeride de bir yandan bilanço sezonundayız. Bilançoları takip ediyoruz, bunların etkilerine bakıyoruz. Yurt dışından içeriye dönük çok destekleyici bir hareket gördüğümüz bir süreçte değiliz. Yani Borsa İstanbul'un küresel yukarı giderken eklemlenemediği bir süreci yine takip ediyoruz. Zayıf bir borsa performansı var. Bu gördüğümüz durum, görünüm kısa vadeli bir zayıflık mı, daha fazlası var mı?
2: Evet, yani çok güzel bir soru. Neden ayrışıyoruz? Sebebini ortaya koyabilirsek, yani bunun kısa vadeli mi orta vadeye yayılacak bir endişe mi olduğunu biraz daha iyi anlayabiliriz. Açıkçası şu an piyasada herkes dönüp birbirine ne oldu, niye bu kadar düşüyoruz, niye soluksuz düşüyoruz sorularını soruyor. Hani riskleri masaya koyduğumuz zaman evet fazlaca risk var. Ama özellikle son 4-5 gündür yaşanan düşüşü herkesin böyle birbirine sorduğu bir noktadayız. Ben birazcık açıkçası şuna bağlıyorum. Evet, kısa vadede ciddi katalizör yaratamıyoruz. Gelen bilançolar heyecan yaratmıyor. Merkez Bankası'nın faiz indirim süreci her gün biraz daha öteleniyor. Hani ikinci çeyrek bilanço dönemini kaybettik. Üçüncüyü de mi kaybediyoruz sorularını birbirimize sorarken. Ama baktığımızda bunların ötesinde bir gelişme var gibi. Benim orada hani kendimce yapabildiğim açıklama, MSCI'ın uyarıları sonrası SPK'nın da artık daha fazla göz yumamadığı önlemler silsilesinin gelmeye başlaması ve devamının gelecek olması. Yani fonlar üzerinden yaratılan o sürecin bir şekilde sekteye uğramasıyla alakalı olduğunu düşünüyorum. Yabancı da ürküttü tabii bu MSCI konusu. Ya bankalarda soluksuz satış ordinoları var günlerdir takip ettiğimiz. Yani sanki bu durum birazcık yabancıyı ürküttü. Biz biraz geride duralım. Zaten biz Türkiye'de parayı carry trade üzerinden rahat rahat kazanıyoruz. Bloomberg KT'nin de haberi vardı bugün. Yani Türkiye'de carry trade parası savaş başından beri en yüksek seviyeye ulaştı. Ulaştı. 50 milyarın üzerinde. 50 milyar doların üzerinde. Ama hisseye hiç uğramıyorlar. Hmm. Neden uğramıyorlar? Bir, burada kısa vadede katalizör göremiyorlar. İki, MSCI'nin uyarıları sonrası bir dakika acaba mı noktası yabancıyı buradan alıkoyuyor. E tabii küreselde fiyatlaması dönen işte yapay zeka ile ilgili, çip üreticileriyle ilgili gelişmelerden biz nasibimizi almıyoruz. Hani oranın iyisini de kötüsünü de yaşamıyoruz ama oradaki o trendten de uzak kalmış durumdayız. Biraz baş başa kaldık açıkçası. Böyle bir süreçteyiz. Endekste hani bu süreçte yavaş yavaş orta vadeli desteklerine doğru alıcı gelmedikçe geri çekiliyor. Tabii hani bunun bir açıklamasını da şöyle yapmak mümkün. Hani bunu ekranlarda çok konuştuk. Şu an piyasaya para girişi yokken her hafta 3-4 tane halka arzı bu piyasa kaldırabilir mi? Yani oralara talep geliyor ama nereden geliyor? Yeni para girişi olmayınca mevcut pozisyonlardan çıkarak oralara talep yaratıyorduk. Bu birinci halka arzlarla yaşanan süreç. Piyasada uzunca zamandır yaşanan, çok da belki tartışılmayan bir konuda Zeynep Hanım, ikinci halka arzlar. Neyi kastediyorum? Şirketlerden gelen sürekli hani ortak patron satışları. Yani bunların bir kısmı evet finansman bulmakta zorlanan ya da yüksek finansman maliyetlerine katlanmak yerine mevcut hisselerden satarak bir şekilde bu açığı kapatmaya çalışan şirketlerin hamleleri. Ama bunlar da piyasada yeni para girmezken zorluk yaratıyor. E tabii bir üçüncüsü de arka arkaya gelen konkordatolar. Yine dün bir halka açık şirketin konkordato ilan ettiğini gördük. Bunların hepsi yatırımcıyı ürkütmeye yetti ve endeks yavaş yavaş süzüle süzüle ekstra hani haber mi var ne oluyor dediğimiz süreçte bunların hepsi birleşerek endeksi ana desteklerine doğru çekti. Ama artık geldiğimiz seviyeler bu bahsettiğim risklerin çok çok büyük ölçüde fiyatlandığı ve bence endeksin tekrar artık bu seviyelerden yavaş yavaş çıkış için fırsat arayacağı seviyelere doğru çok yaklaştığımızı düşünüyorum açıkçası.
1: Peki şimdi şunu sorayım. Bu MSCI uyarısı sonrası özellikle hisse fonlarından yaşanan çıkış yabancı nezdinde bu tarafta atılan adımlarla hızla geri gelir mi? Şunu da ekleyeyim buna. Niye hızla vurgusu yapıyorum? Çünkü bir yandan da işte küreselde yüksek faiz hadlerinin devam edeceğini anladığımız bir dönem var. Şimdi az önce carry trade vurgusu yaptınız. Şuraya bağlayacağım. Eğer küresel yüksek kalacaksa bizim gibi carry trade ihtiyacı duyan bir ülkenin reel faiz verme hikayesi yani ciddi reel faiz verme hikayesinden ne kadar uzak durabiliriz? Yani dolayısıyla faiz patikası açısından borsayı baskılayan bir süreç olacaksa burada MSCI faiz denkleminde hangisi baskın çıkar? MSCI tarafına dönük adımlar yeterince katalizör olabilir mi yanına bu taraf eklemlenemezse?
2: Evet, çok doğru. Yani burada faiz her türlü endeksin üzerinde baskı yaratıyor. Yani biz bir şekilde o parayı çekmek zorundayız ama küreselde de faizler yüksek. Başta FED olmak üzere gelişmiş ülke merkez bankaları faiz indiremiyor. Hatta faiz arttırma tartışmaları içerisindeyiz. Burada bir küresel para ne kadar akar? Pardon, gelişmekte olan ülkelere para böyle bir ortamda ne kadar gider? İki, biz bu paranın ne kadarını çekebiliriz? İşte o verdiğimiz reel faizle işte tatlı tatlı faize para çekiyoruz. O faize dayanamıyor yabancı. Ama hisse senedine çekmeye yetmiyor bu parayı. Dolayısıyla biz burada hani faiz indirimlerine gidip borsa öne çıkaracaksak bu defa faizin cazibesini ortadan kaldırıp yabancı iyice uzak mı tutarız? Biraz zor bir denklem. Çok güzel bir noktadan yaklaştınız. Zor bir denklem. Burada borsanın yeni bir hikaye sunabiliyor olması lazım. Burada dengeli bir şekilde yani enflasyon önümüzdeki aylarda biraz aşağı getirebilirsek çok değil ama böyle 1-2 yüzer bas puanlık belki indirimle bakın burada iyi faiz veriyoruz ama borsada da artık fırsat var noktasına getirebilirsek, bunun yanına da işte MSCI'nin uyarılarını dikkate aldığımızı gösterecek adımlar gelirse, ki gelmeye başladı, devamının da geleceğini düşünüyorum. Yani o adımlar muhtemelen hem fonlarla ilgili bazı kısıtlamalar, hem de BIST 100, BIST 50 gibi endekslere girişteki kriterlerin zorlaştırılmasıyla gelecek. Yani ben hala orada Türkiye'nin geçmekte olan ülkeler statüsünden Frontier'a düşeceğini düşünmüyorum. Ama böyle bir riskin, böyle bir tartışmanın yapılması dahi yabancı ürkütür. Bu çok net. Bu tartışmaların sonuna geliyor olmamız ya da sonlandırmamız atacağımız önlemlerle en azından önümüzdeki bir engeli kaldırır. Buraya yabancıyı harıl harıl çekmez ama en azından gelmesi önündeki engellerden birini kaldırır. Böyle düşünmek lazım. Zor günler, borsa yatırımcısı açısından gerçekten zor günler. Ama esas hikayenin ben biraz daha odağın fonlar üzerinde olduğunu düşünüyorum. İşte bu arka arkaya gelen konkordatolar, fonlara gelecek sınırlamalar nedeniyle fonların o hisseleri satmak zorunda olması, düşen fonlardan para çıkışı gerçekleşmesi, bu fonların daha da hisse satmak zorunda kalması gibi bir sarmala girdik. Bu sarmalın dengelendiği noktada piyasa yeni dinamini bulur. Ama şunu söyleyeyim, ya bu önlemler alınmak zorundaydı. Biz bu önlemleri almasak orta uzun vade hikayemizi tamamen kaybedebilirdik. Dolayısıyla kısa vadede bunun sancısını yaşıyoruz. Ama bu kısa vadeli sancı bence orta uzun vadede piyasanın olmazsa olması ve önünü açacak bir hikaye. Toparlarsak kısa vadeli bu zayıflık bir süre daha hızlı devam edebilir endekste. Yani majör desteklere çok yakınız, evet, ama volatil şekilde bir taban oluşturup sonrasında orta uzun vadede ben yine anlamlı bir trend oluşturma ihtimalinin hala borsada güçlü olduğunu düşünüyorum. Özetle yatırımcılar da kısa vadeli dalgalanmalara çok takılmadan, bunlara çok anlam yüklemeden, her gün ne oldu, niye düşünüyoruz gibi sorgulamalara girmeden biraz daha orta uzun vadeli bakış açısıyla gerçekten çok cazip değerlemelere ve teknik olarak da majör desteklerine yaklaşmış bolca endeks sistemimiz var. Buralarda bence daha orta uzun vadeli bakış açısıyla fırsat arıyor olsunlar.
1: Peki biraz o fırsatları konuşalım. Mesela hani bu dediğiniz bana bankalar, bazı büyük endeks hisseleri yani geldiği seviyeler tepki sürecine yakın diyebileceğimiz seviyelerde. Dolayısıyla mesela buraları mı kastediyorsunuz?
2: Ben açıkçası 12.500-13.500 bandının endeks açısından ciddi anlamda fırsat sunduğunu düşünüyorum. Onu net şekilde söyleyeyim bir defa. Yani buralar artık bence özellikle ben buralardan artık bankaların bir sonraki çeyreğini, hatta birkaç sonraki çeyreğini satın alırım diyen yatırımcı açısından çok ciddi fırsat. Bunu hani çok net bir şekilde söyleyebilirim. Hem teknik olarak öyle bir fırsat var, hem de bankalar tekrar defter değerlerinden fiyatlanmaya başladı. Biz ne zaman defter değeri ya da defter değerinin biraz altında bankaların fiyatlanmaya başladığını görsek, arkasından yabancının buna çok kayıtsız kalamadığını görüyoruz. Şimdi bilanço dönemi, bilançolar geliyor.

0: bir içimizi açmıyor. Ama biz algıyı düzelttik. Bundan sonraki çeyreklerin daha iyi geleceğine dair o beklentiyi satın almaya başlayabilirsek, şu an geleceği satın alamıyoruz borsada. Mevcutu fiyatlama eğilimindeyiz. Ama genel itibariyle süreç nedir? Bundan 2-3 çeyrek sonrasını satın almak noktasındadır. Bu algı düzeldikten sonra ben buna yerli, yabancı, kurumsal ve bireysellerin çok fazla kayıtsız kalamayacağını düşünüyorum. Başta bankalar ve bazı holdingler olmak üzere, işte burada büyük sanayilerden Ford'un, TÜİK Hava Yolları'nı da dahil ettiğimiz, biraz daha böyle hani temel anlamda bu süreci atlatmakta çok sıkıntı duymayacak sektör ve şirketler, endeks şirketleri bazında ciddi anlamda fırsat aranması gerektiğini düşünüyorum Zeynep Hanım.
1: Peki Volkan Bey, bilanço tarafına baktığınızda, yani şimdi ilk sorunun cevabında da hani ikinci çeyrekteki hikaye üçüncü çeyrekte de devam eder mi? Yani daha doğrusu beklediğiniz pozitif hikaye üçüncüde de bulamama riskine ilişkin tartışmaların da devam ettiğini söylediniz. Yani biz hala en kötü geride kaldı noktasından uzakta mıyız? Karlılıklar vesaire beklentisi noktasında.
0: Evet, geri tam bu nokta. Yani mevcutu zaten almıyoruz, satıyoruz. Geleceği alma noktasında da 3. çeyrekte çok iyi geçmez mi diye endişelerimiz var. Yok değil. Ama yani buralar bence 2. çeyrek dönüp baktığımızda en kötü çeyrek olarak kalma ihtimali özellikle bankalar açısından hayli yüksek. Neden? Çünkü faizler hızlı bir şekilde yükseldi ve buradan istemez bankalar net faiz marjları üzerinden bir gol yediler. Şimdi bunlara uyumlandı bankalar. Dolayısıyla faizlerin mevcut seviyede kalması banka bilançolarını daha kötüye götürmeyecek. Bir defa bu gerçek var. Ha, işler daha sarpa sarar. Merkez Bankası bırakın faiz indirmeyi, faiz arttırmak zorunda kalırsa o zaman tekrar bunu tartışırız. Ama biz bir ana senaryo kurmak ve onun üzerine yatırım seçeneklerimizi belirlememiz lazım. Ben hala ikinci çeyrek itibariyle bankalar nezdinde özellikle en kötünün geride kalmış olabileceğini, Merkez Bankası'nın çok hızlı bir tempoda olmasa da yılın son 4 ayında en az 200 baz puanlık bir faiz indirimine gidebileceğini, dolayısıyla bankalardan başlayarak bilançolarda ufak kıpırdanmalar 3. çeyrekten itibaren pozitif anlamda görebileceğimizi düşünüyorum Zeynep Hanım. Dolayısıyla ben mevcut seviyeleri fırsat olarak gören taraftayım. Teknik anlamda henüz dibi gördük buradan döneriz diyemiyorum. Grafikleri açıp baktığımda haftalık grafiklere, aylık grafiklere, çünkü biraz günlük grafikleri artık bıraktık. Biz bakış açımızı biraz uzattık. Dolayısıyla haftalık ve aylık grafikler bana endeksteki en noktasının 12.500'ler olacağını gösteriyor. Dolayısıyla en noktasına 600-700 puan kaldığı bir senaryoda, yukarıda potansiyelin çok daha fazla olduğu, biz yıl sonu ya da 2027'nin ilk çeyreği için hala 16-17 binli seviyelerin rahatlıkla görünebileceğini düşündüğümüz için aşağıda 700 puanlık bir risk, yukarıda 3500-4000 puanlık bir ödül varsa, risk getiri, tamamen risk getiri mantığından baktığımızda bence mevcut seviyeler artık ya ben nereden satar kurtulurumdan ziyade ben buralardan fırsat bulup artık almam gerekir noktasına daha yakın olduğumuzu rahatlıkla söyleyebilirim.
1: Peki yani ileriye dönük beklentilerin, diyelim ki 2027 ilk çeyreğinin piyasa tarafından satın alınmaya başlayacağı vadeleri nerede öngörüyorsunuz siz?
0: Önümüzdeki 4-6 haftalık vadede görüyorum. Yani ben bu vade sonu biraz piyasa sıkıştı. SPK'nın önlemleriyle ilgili hala bir belirsizlik var. Bunlar netleştikçe, Ağustos ayı enflasyonunu da gördükten sonra ben içinde bulunduğumuzda bugün 31 Temmuz, bu cuma, mesela haftaya cuma bundan daha kötü bir piyasa göreceğimizi düşünmüyorum. Ağustos'un sonuna geldiğimizde mevcut seviyelerden daha iyi noktada olacağımızı düşünüyorum. Yani önümüzdeki 2 haftalık süreç endeks aşağıda 12.900 belki 12.500'leri görecek olsa da biz Ağustos'un sonuna geldiğimizde mevcut seviyelerden daha iyi bir noktada olacağımızı düşünüyorum. Bu da bana neyi getiriyor? Önümüzdeki 2 haftada piyasadaki zayıflıkları ve geri çekilmeleri ben artık orta uzun vadeli bakış açısıyla fırsat, alım fırsatı olarak değerlendiriyor olacağım.
1: Volkan Dükkancık, çok teşekkürler katıldığınız, sorularımızı yanıtladığınız için. Bir araştırma masasına gidelim.

0: araştırma analisti Mehmet. Piyasa notlarını alalım.
1: Evet Zeynep, haftayı kapatırken şöyle bir fiyatlamalara baktığımızda aslında bu yoğun haftanın bu yoğun haftaya yakışır bir hafta kapanışı olduğunu aslında söyleyebiliriz. Neden böyle söylüyorum? Dün özellikle risk iştahının bir miktar daha ABD seansı ve Avrupa seansı ile birlikte pozitife dönmesiyle birlikte haftanın kapanışına bakarken hisse senetleri tarafında bu dinamizmin korunduğu bir performansı takip ediyoruz ki özellikle Avrupa endekslerinde genellikle yeşil ekranlar bir miktar daha hakim olurken dünkü %3'ün üzerinde kapanan Nasdaq başta olmak üzere Wall Street endekslerinde yine fena olmayan coşkulu bir açılışa hazırlandığımızı o tarafta söyleyebiliriz. Genel itibariyle dün hem Apple tarafını hem Amazon tarafından bilançoları karşıladık. Apple'ın bir sonraki çeyreğe ilişkin gelir beklentilerini tek haneye düşürmesi özellikle seans öncesi işlemlerde satış baskısı yaratırken Çin satışlarında bir miktar daha gerilemesi bu tarafta yatırımcıları bir miktar daha mutsuz olmuş etmiş gibi gözüküyor ama hali hazırda beklentileri karşılayan ve aşan bir bilanço olduğunu söyleyebiliriz. Keza Amazon tarafında ise tam tersi sermaye harcamalarını yukarı doğru revize etmesiyle birlikte Amazon web gelirlerinin artması bu tarafta yatırımcıları bir miktar daha iştahın yükselmesine neden olmuş gibi gözüküyor. Ama şunu da hatırlatalım. Serbest nakit akışı geçtiğimiz çeyreğin ardından negatif tarafta ikinci çeyreğinde o tarafta göstermiş oldu. Ha, önümüzdeki hafta yine kritik teknoloji bilançoları var. Onları özellikle hafta kapanışı itibariyle ve önümüzdeki hafta itibariyle yakından takip edeceğiz. İçeriye geldiğimizde biz bu yukarı doğru hareketin en azından yukarı doğru tepkilerin de diyelim çok ciddi anlamda Borsa İstanbul 100 ana endekse çok da tesir etmediği bir ortamda şöyle bir puan bazlı bugün katkılar baskılara baktığımız zaman o tarafta en azından bir miktar daha toparlanma işaretleri gösteren ki şöyle bir baktığımız zaman aslında 35 hissenin yalnızca yukarı doğru yönünü çevirdiği ama en azından şu anki yatay fiyatlamaya istinaden endekste ağırlığı yüksek hisse senetlerinde primler olduğu için şu anda düşen hisselerden çok yükselenlerin bir miktar daha ön planda olduğu bir görünüm var. Aselsan tarafında dün %5'e yakın değer kaybı vardı. Bugün Zeynep orası yine 340 liranın üzerine doğru gelmeye çalışıyor. Orada en azından 20 puan civarında bir katkı var. Keza bugün sabah saatlerinde tekrar Brent petrol fiyatlarında bir geri çekilme görmüştük ama tekrar 90'a doğru yaklaşan bir Brent'le Tüpraş tarafında %2'ye yakın primler var. Bilançosu gelen yapı kredi tarafında ise %3'ü aşkın primler var. Çeyrekten çeyreğe momentum kaybını takip ettiğimiz bankanın finansallarını özellikle yatırımcılar bir miktarda zayıf olmasına rağmen dipten alım fırsatı olarak görmüş gibi gözüküyor. Türk Hava Yolları ve Koç Holding'de alımlarıyla dikkat çektiğini söyleyelim ama Ford Otosan tarafında da %2'ye aşan primler var. Keza baskılar tarafına baktığımızda destek finans faktöringin yine 10 puanlık baskısı ama Odin'de %8'e yaklaşan bir negatif hareketle birlikte orada son dönemde çok kısa vadede iştah kaybını takip ediyorduk. 26 puan civarında orası negatif bir baskı yaratıyor ama şöyle bir Türk Altın İşletmeleri, Türksel, Garanti Bankası derken biraz daha özellikle sektörler içerisindeki şirketlerin de birbirinden ayrıştığı bir günü yakından takip ediyoruz. Artık 13.500'ün altında artık kapanışları gerçekleştirdiğimiz dün itibariyle bugün tekrar burası eşik olarak takip edilecek. Aksi takdirde analistler biraz daha 13.000 seviyesini ön plana çıkardığını söyleyelim destek seviyesi açısından.
0: Mehmet çok teşekkürler.

0: Seans ortasını burada bitirelim. Az sonra piyasa hattı var. Görüşelim tekrar.
1: Kamu spotu.
2: Evet delikanlı. Kardeşinin hastalığı lösemi. Ne yazık ki yapacak bir şey yok.
3: O zamanlar o küçük kahramanların hikayesi
2: bak, televizyon hazır.
3: Hep buyur. Bu sonla biterdi.
2: Kahraman!
3: Ama artık bu kaderi değiştirmenin zamanı geldi.
2: Kahraman, kahraman, bak televizyon hazır, uyan artık.
4: Abi,
3: o zamanlar çaresiz bir hastalık gibi görülen lösemide bugün tedavi başarımız %90'ın üzerinde. LÖSEV tam 20 yıldır bunun için var.

0: Merhaba, piyasa hattına hoş geldiniz. Haftanın son işlem günündeyiz. Bugün baktığımızda küresel tarafta toparlanan, yükselen bir risk iştahından bahsetmek mümkün. Yine teknoloji hisseleri öncülüğünde. İçeride ise zayıf görünüm devam ediyor. Bir an itibariyle bakalım rakamlarla görünüme üzerine hem dışarıyı hem içeriği konuşacağız. Borsa İstanbul 13.271 puanda %0,17'lik bir geri çekilmeyle. Sektörel kırılımlara baktığımızda bankacılık bugün pozitif bölgede. Dün satıcılı seyirde başı çekiyordu. Bugün %0,63 kadar pozitifte. Sanayi tarafta %0,4'lük geri çekilme var. Mali endekste ise hemen aynı oranda, neredeyse aynı oranda bir yukarı yönlü hareketi takip ediyoruz. Dünün satış baskısı yiyenlerinden ulaştırma tarafında bugün %0,52'lik primlenme var. Turizm tarafı yatay negatif, hizmetlerde %0,45'lik satış baskısını takip ettiğimiz bir seans. Paralara bakalım bir kez daha. Dolar endeksi yukarı yönlü. Ama Euro-Dolar çaprazında da 1.15 seviyesini yeniden gördük. Dolar-TL'de 47.52, Euro-TL'de 54.67 seviyesindeyiz. Gelelim borsalara bir kere daha görelim. Avrupa borsaları bugün pozitif seyrediyor. Gayet olumlu bir hava var. Birazdan Ceren bunun detaylarını anlatır. Ben çok bir şey demeyeyim. Londra borsasında %0,46'lık, Kakaren endeksinde %1'e gelen, Milano borsasında %1'i geçen primlenme, DAX endeksinde de %0,7'ye yaklaşan yukarı yönlü hareket var. Geçelim bir Amerikan vadelerine de bakalım. Az önce de dediğim gibi burada yine çip hisselerinden destek alarak bir teknoloji tarafındaki toparlanmanın hız kazandığını görüyoruz. Nasdaq'ta %1,29'luk bir yukarı yönlü görünüm var. Dow Jones vadeliler %0,61. S&P 500 ise %0,48 seviyesinde pozitif bölgede. Brent petrol, altın, kripto, bir daha bakalım yarım saat öncesine göre bir fark var mı diye. $89.57'de Brent petrol, 90'ın altına sarktı. Amerikan tipinde $84.32 seviyesi var. Spot altının ons fiyatı $4.053'da. Burada tabii Merkez Bankası alımlarının da beklendiği gibi gelmemesi, ileriye dönük projeksiyonların da bir miktar gevşemesi görünümü var. Zaten savaş uç risklerinin masadan tam olarak kalkmamasının yarattığı baskıyı da takip ediyoruz kıymetli metaller tarafında. Gümüş de $57.80, Bitcoin'de işlemler $63.898'dan geçiyor diyelim. Ve stüdyoya dönelim, konuğumuzla sohbetimize başlayalım. İş Yatırım Uluslararası Piyasalar Uzmanı Utku Oktay Acundayar yanımda. Hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk, merhaba.
0: Şimdi az önce de söyledim, küresel piyasalarda yine çip hisselerinden destek alan bir toparlanma, teknoloji hisseleri öncülüğünde bir yukarı yönlü görünüm, bir pozitif havayı yeniden görüyoruz. Tabii yani şimdi burada şunu belki sormak lazım. Bir yandan da bilançoları takip ediyoruz. Bugünkü görünümde ne kadar etkili? Bilançolar ne kadar belirgin fiyatlamalarda?
1: Yani bilançolara baktığımızda aslında temel temanın değişmediğini görüyoruz hala. Yani oradaki değer zinciri hiçbir şekilde bir bozulma göstermiyor yarı iletkenler ve aslında AI altyapısı oyuncuları için. Tabii şu önemli, yani

0: Bizim son çarşamba günü gördüğümüz satışta, özellikle son kapanışa doğru gördüğümüz
1: Çık
0: satışlarda,
1: satışları yine.
0: evet yani teknoloji tarafındaki satışlarda şey çok enteresan. Yani VIX endeksinde kısa vadeye baktığımızda spotla birinci vadenin artık bir backwardation'a, terse dönmeye başladığını görmüştük. Yani Fed beklentilerinin ve bilançoların çok ciddi bir korkusu fiyatlanıyordu orada. Bence biraz bu şu anda gördüğümüz harekette o baskının geçmiş olması da var. Yani şu anda kısa vadeye baktığımızda bence hani zaten temel taraf çok iyi gidiyordu diye biraz daha biz oradaki o korkunun ortadan kalkması biraz daha fiyatlayacağız, ama şimdi aslında iş biraz terse dönmeye başladı bence. Korkular şimdi çok hızlı geri çekilmeye başlandı gibi görünüyor jeopolitik taraf için falan. Ama zannediyorum ki yani fundamental tarafı biraz daha şu kısa vadede fiyatlamaya devam edeceğiz. Zaten orta vadede değişen bir şey yok. Hala orada kapasite sorunlarıyla boğuştuğunu görüyoruz sektörlerin. Yani değer zincirinin aslında her tarafında bir kapasite problemi var. Ve son aşamada da model şirketlerinin hala karlılığı, her ne kadar açık kaynak falan tartışılsa da iyi gidiyor. Yani bu değer zinciri hala çok sağlıklı görünüyor aslında temel tarafta.
1: Güney Kore tarafında da zaten KOSPI'de çok hızlı satışı gördüğümüz yerlerden de hızlı bir yükselişi, yukarı yönünü yine gördük. Tabii burada temel endişelerden biri, yani az önce kapsama aldığınız başlıklara giren bu şirketlerin, yani bilançolar belki bunu bir miktar yani sakinleştirmiş olabilir. Çünkü işte bu çok yüksek harcama projeksiyonları, çok yüksek yerlere gelen bir hikaye var. Yani müthiş paralardan bahsediyoruz. Bunun geri dönüş hızı konusundaki endişeler de o paraların miktarı arttıkça belirginleşmeye başlıyor. Tabii bu sefer Asya'da eğer bu şirketler yeniden bir değerlendirme yapar, yatırımları azaltırsa bu sefer bu tarafa da sirayet edecek. Çünkü onlar da buradan besleniyorlar gibi bir korku vardı. O korkunun geri gelme riskini ben sormak istiyorum. Yani şundan dolayı sonuç itibariyle temanın kendisinde farklılaşma yok bilançolara baktığımızda. Korkuda farklılaşmayı, yani daha doğrusu şöyle, o riski bertaraf eden bir bilanço görünümünde miyiz?
0: Aslında evet öyleyiz. Yani şimdi bu korkuyu aslında bahsettiğiniz risk şuraya çıkıyor. Bir overkapasite korkusuna doğru çıkıyor aslında. Şimdi overkapasiteyi aşmak istiyorsanız aslında bunun bir iki tane yolu var. En temelde sürekli olarak inovasyona devam edilmesi lazım. Ve biz bunu şu anda görüyoruz. Şimdi 2-3 tane farklı dar boğaz noktası var şu anda bu altyapı sektörünün. Bir tanesi elektrik enerjisinin çipleri iletimi konusunda. Bu 800 volt projesi Nvidia'nın başlattığı. Bunun ne noktada olduğunu görmemiz lazım. Çünkü eğer biz burada bir tıkanma görecek olursak, sonrasındaki çip modellerinin daha ekonomik ve birim işi daha verimli yapma temasının geride kalmaya başladığını göreceğiz. Bu bir sıkıntı. Diğer taraftan baktığımızda ise hani çiplerin birbiriyle haberleşmesi tarafında, optik fotonik tarafında ciddi bir dar boğaz var. Şimdi bu ikisi bence bahsettiğiniz dar boğazlar o riskin ana anahtarı olduğunu düşünüyorum ben. Ama şu anda gördüğüm kadarıyla bilanço dönemindeki şirketler burada hem teknolojinin gidiş noktasıyla alakalı bir soru işareti vermiyorlar, hem de kapasite büyütmeyi çok da fazla sermaye harcaması yapmadan mevcut birim fabrikalarında yapabileceklerini gösteriyorlar. Burada bence şey önemli. Şimdi neticesinde bütün sektör kendisini bu hyperscalerların, büyük şirketlerin CapEx üzerinden ne kadar pay aldığına göre konumluyor. Amazon'un güzel bir şeyi vardı bu bilanço açıklamasında. Yani bir 30 yıllık bir veri merkezi inşa ediyoruz. Toplam 6 yıllık bir çip ömrü üzerinden hesaplarsanız 5 tane çip jenerasyonu geçiriyoruz üstünden. Ve bir tane çip jenerasyonunda yaklaşık 2-2,5 yıl içerisinde artıya geçmeye başlıyor bizim nakit akışımız mevcut fiyatlamalarla diyorlar. Ve bu şekilde baktığımızda aslında jenerasyonlar ilerledikçe makine sağlam çalışmaya devam ediyor. Yapay zeka modellerinin gelişiminin durması söz konusu mu? Şu anda bence o hiç söz konusu değil. Yavaş yavaş hizmet sektörüne daha çok sirayet ettiğini görüyoruz bence adaptasyon tarafında. Bundan dolayı düşündüğünüz riskleri şu an için ben çok şey görmüyorum. Yani çok bence
1: belirgin.
0: fiyatlı. Ki 2030 çarpanlarına göre zaten şirketler bence bayağı onu fiyatlıyorlar. Yani ucuz kalıyorlar oralara göre.
1: Şimdi peki bir parametre daha var burada ki geçen günkü satışlarda bu faktörü de tartıştık. Çin'in ileri çip üretiminde kaydettiği ilerleme. Şimdi bu tarafın devlet destekli devlet rogatif doğru telaffuz edeyim de litografi makinelerinin seri üretimine başladığını duyurmuştu. Evet. Şimdi zaten buradaki devlet desteği aslında hani hep şöyle konuşuyoruz ya, bir yanda Amerika'daki inanılmaz finansman kaynağı ve hani birinci ekonomi ve daha büyük bir para hani sağlayıcı ülke yok karşısında. Karşısında olan tek ülke Çin, ki onun da aslında yani ayırdığı para miktarı sınırlı kalıyor Amerika ile kıyasladığımızda. Ama buradaki devlet desteği ve o yapıyı tek bir elden yönetme ne diyelim yaklaşımı Amerika'yı zorlayabilecek hikayeler arasında görülüyor. Dolayısıyla şunu sormaya çalışıyorum. Bu Çin etkisinin daha ucuza mal etme eğiliminin işte temasının bundan sonra üretebileceği baskı ne kadar belirgin. Bir de Çin Amerika rekabetinde yeni bir aksa geçiyor muyuz buradaki bu adımlarla? Çünkü o da piyasa dinamiğini değiştirebilecek bir etki olabilir.
0: Bence o yeni aksa aslında şeyle beraber geçtik. Yani Alibaba ve DeepSeek'in şeyiyle bence model bazında geçtik. Çünkü onların aslında bizi götürdüğü yeni bir AI paradigması vardı. Onlar tamamen her zaman çip gelişmelerini takip eden bir yazılım gelişmesi görüyorduk. Artık onlar yazılımdan biraz daha çipe geçirmeye çalışıyorlar. Yani farklı bir kulvara çekmeyi başardılar kısmen işi. Şimdi Çin'in DUV makinesi üretmesini bence şöyle yorumlamak lazım. Yani doğru bir yere saldırıyorlar. Yani hafıza çipleri hani yarın ekonomisi diyebiliriz herhalde, bu inferencing ekonomisi, model çalıştırma ekonomisi için şu anda GPU'lardan bile belki daha önemli konumda. Ama bugünün gelinen hafıza kapasitesi ve hafıza yetenekleri diyeyim, şirketlerin, Micron'un vesaire çıkarttığı, sadece DUV'lerle çok olabilecek bir iş değil. Yani bunun paketlemesi var, farklı ekipman kullanımı var. Aynı ürünü yine çıkartabilirsiniz ama aynı hacime ulaşamazsınız. Bence burada bahsettiğiniz devlet desteği tarafında iki tane önemli detay var. Birincisi, Çin'in şu anda veri merkezi harcamasının o kadar yüksek olmamasını ben yarı iletken hacmine bağlıyorum şu anda. Yani tam olarak inference tarafı için altyapısı hazırlanmış değil Çin'in. O gelince bence çok daha hacimli satış şeyler göreceğiz. Yani destekler göreceğiz. Bir de yani devlet desteği aslında, şimdi Japonya'ya baktığımızda mesela hani oradaki o national capitalism olarak biraz daha şey yapılan aracı kurum raporlarında tartışılan konu aslında Amerika'da da var bence benzer taraftan. Yani orada da belki direkt olarak bir teknolojiye müdahale olmuyor ama Çin'e gezi düzenleyen mesela bilim insanlarının raporlarından okuduğumuz kadarıyla zaten orada da yok o müdahale. Yani her giden Çin'e düşündüğünüz kadar büyük bir hani Komünist Parti etkisi yok diye yazıyorlar bütün raporlarını. Ve bence aslında iki taraf birbirine çok benziyor bu açıdan. Yavaş yavaş yani işte Apple'ın hafıza kullanımında Çin'i yasaklamaya çalışıyor Amerikalılar. İşte Stargate gibi projelere destek veriyorlar. Çin'e baktığınızda biraz daha model üreticilerini serbest piyasadan fonlamaya çalışıyorlar. Yani bence ikisi arasındaki fark gitgide çok azalıyor. Yani biz bence bayağı korakor herkesin bütün hani topuyla tüfeğiyle geldiği bir teknoloji yarışını konuşuyoruz. O yüzden ben o şeydense bürokratik riskleri biraz daha Amerika için ciddi görüyorum. Yani sağlıkta görüyoruz onu şu anda biyoteknolojide. Yarı iletken tarafında pek bugün sirayet etmiyor ama yakında edebilir mi? Evet, bu bir risk kısmen.
1: Peki bir yandan da şimdi Fed'in kararını takip ettik ve Fed sonrası getiri eğrisinde özellikle uzun tarafta ciddi yukarı giden faiz seviyelerini takip ettik. Bir yandan da tabii ki bu yüksek borçlanma eğilimindeki şirketler açısından finansal koşullar anlamında ne kadar zorlayıcı olacak, bu tarafı hesaba nasıl katmak lazım?
0: Şimdi bence orada biraz olayın şey boyutu var öncelikle. Yani birincisi, biz orta vadede yapay zekanın altyapı süreçlerini eğer şey olarak görüyorsak, gerçekten hani bir ulusal stratejik mesele olarak görüyorsak, burada da bence demin Çin ve Japonya için konuştuğumuzun benzeri olacak bir yerde. Yani kamunun bir noktada ben burada devreye gireceğini, en azından altyapı açısından gireceğini düşünüyorum. Ve öyle olduğunda zaten tamamen yapay zekadan çıkan birim büyüme ve verimlilik faiz oranlarına göre nerede diye bakıyor olacağız. Şu anda en azından beklentimiz ve piyasanın fiyatları daha yukarıda olduğu için o açıklar zaten kapanacak yönünde olacak. Hani R-G direkt makroekonomik teorideki şeyiyle. Şimdi bence burada şu var. Yıllar boyunca yani bu şirketlerin, hani bu büyük şirketlerin, biraz da rekabetten azade olarak iş yapan şirketlerin nasıl çalıştığına bakarsak çok büyük bir nakit havuzu da çıktı burada. Yani aslında euro dolar olarak bahsettiğimiz, hani Avrupa'da ve dünyanın her yerindeki dolar arzı bir miktarda teminatını bunlardan buluyordu. Yani buradaki bu cash pool'lardan çok fazla buluyordu. Ve bu cash pool'ların çok fazla doğru hesaplandığını zannetmiyorum. Yani geçtiğimiz günlerde bu ilk tahvil arzı tartışmasında Morgan Stanley galiba bir rapor yazmıştı. Hatta şey, beklentimiz hani tahminimizden daha büyük bir nakit rezerv var dediler. Baktığımızda Amerika'daki birçok finans kuruluşunun, yani finans kuruluşu derken hükümete bağlı kuruluşun zaten şeyini, euro dolar tarafındaki arz tahminlerini yukarıya doğru çektiğini görüyoruz. Yani tahminlerden daha büyük bir para dolaşıyor bence bu sistemde. Ve o yüzden ben açıkçası bu satışların, yani çok fazla o tahvil arzıyla eğer geliyorsa diyeyim, en azından şimdi savaş var, bir sürü dinamik var tabii ki, ama çok kalıcı olacağını zannetmiyorum. Yani neticesinde iş modeli olarak ortaya bir şey konuyorsa, ki demin Amazon'dan bahsettiğim üzere bence öyle. Yani o unit economics çalışıyor şu anda. O zaman bence bir sorun olmayacak orada.
1: Peki, çok teşekkür ediyorum katıldığınız, sorularımızı yanıtladığınız için. Bir kısa ara devam edeceğiz.
2: Nurol Portföy'ün sunduğu piyasa hattı devam edecek.
3: Reklam. Sistem dondu, online satışım durdu.
4: Tami de çözülsün.
3: Nasıl?
4: Donmayan, akışkan bir sistemin olacak ve işlerin aksamayacak desem ne dersin?
3: Büyüksün.
4: Abartma. Tami dersin. Tami. Tam istediğin gibinin kısaltılmışı. Söyle.
3: Tami.
4: İşlerin su gibi yolunda akıyor. Öyle söyle.
3: Yürü be Tami.
2: Tami uygulamasını indir. Çoklu banka posuyla tüm banka kartlarından hemen ödeme almaya başla. Oh be. Tami. Tam istediğin ödeme şekli.
5: Tami bir garanti BBVA kuruluşudur.
6: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
7: BTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
8: Reklam. Öncelikli yayın.
9: Güvenlik kültürümüzün temel unsuru olan iş sağlığı ve güvenliği, proaktif yaklaşımla iş yerlerinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı hedefliyor. Bu amaçla hayata geçirilen madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP, finansal destek ve rehberlik programı kapsamında 29 ilde saha ziyaretleri ile yerinde gözlemler yaparak yeraltı, kömür ve metal madenlerine özgü teknik rehberlik çalışmaları yürütmüş ve bu madenlere finansal destek sağlamıştır. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
10: Bloomberg ET Radyo.

0: Piyasa hattı devam ediyor. İntegral yatırım araştırma uzmanı Harun Raşit Demircan yayına katılacak bu noktada. Harun, hoş geldin.
1: Hoş bulduk Zeynep Hanım. İyi yayınlar.
0: Teşekkür ederim. Şimdi küresel tarafta durum pozitife dönmüş durumda. Yeşil bir atmosfer var, öyle tarif edeyim. Ama içeride buna eklemlenen bir görünüm yok Borsa İstanbul'da.
1: Ne yazık ki borsa tarafında, Borsa İstanbul tarafında küresel cephede yaşanan fiyatlamayı göremiyoruz. Burada tabii küresel cephede durumlar biraz daha tersine dönmüş halde. Burada Fed'in faiz kararından sonra fiyatlamalarda endekslerde bir toparlanma, zaten teknoloji tarafında bilançolar almaya devam ediyoruz ABD tarafında. Burada finansalların güçlü geldiğini söyleyebiliriz. Bilançolar hisse senetlerine pozitif katkı sağlamaya devam ediyor. Diğer yandan tabii faiz artırım beklentisi Eylül ayında hala devam ediyor. Ancak burada bir miktar bu beklentinin gerilemiş olduğunu görüyoruz ki bundan dolayı dolar endeksinde bir miktar değer kaybı söz konusu. Burada da tabii emtialarda iki gündür bir tepki hareketi gördük. Fiyatlama bakımından da pozitifti. Diğer yandan tabii Borsa İstanbul tarafına yansıması açılışta hissettik. Pozitif bir açılış gerçekleşmiş. Ancak gün içerisinde tekrardan yine hem banka tarafı olsun hem de endeksi ağırlığı yüksek şirketler olsun tekrardan negatife döndüğümüzü görüyoruz. Burada takip etmemiz gereken ana odak noktası, söylemiş olduğumuz gibi, her zaman enflasyon rakamı. Burada bizim ana gündemimiz Merkez Bankası'nın faiz kararı. Bundan kaynaklı iki enflasyon rakamında da iyimser bir rakam alırsak FED Merkez Bankası tarafında bir gevşeme sinyali alabiliriz. Bundan kaynaklı Borsa İstanbul ihtiyacı olan şeyin biraz daha enflasyon tarafında iyileşme olduğunu söyleyebilirim. Diğer taraftan önemli odak noktası bilançolar olmaya devam edecekleri yurt içinde. Burada artık yavaş yavaş endeksi ağırlığı yüksek şirketlerin getireceği finansalların ben biraz daha etki etmesini bekliyorum Borsa İstanbul'daki fiyatlamaya. Burada Türk Hava Yolları, Aselsan gibi şirketlerin finansalları da büyük önem arz edecek. Bundan kaynaklı finansalları yakından takip edeceğiz. Seviye bakımından da şu anda teknik anlamda zayıf bir görünüm olduğunu söyleyebiliriz. Borsa İstanbul burada 13.500 bölgesinin tekrar aşılması ve 13.900 üzerinde tekrardan fiyatlamaya ihtiyacımız var. Ancak son kez şunu belirtmek isterim ki pozitif bir performans için bankacılık tarafının olumlu katkısına ihtiyacımız var. Bundan ötürü şu anda ana gündemimiz haftaya enflasyon ve buna bağlı bankacılık tarafındaki hareketlilik diyebiliriz.
0: Teşekkürler Harun. Harun'un notlarını aldık. Stüdyoya dönelim. Yunus Şahin yanı başımda, Fintables Portföy Genel Müdürü. Hoş geldiniz.
2: Hoş buldum.
0: Şimdi aslında Harun Raşit Demircan'ın bıraktığı yerden biraz biz devam edelim. Yani baktığımızda 7 gündür negatif bölgede bir Borsa İstanbul var. 13.256-13.500'ün altına kaydı. Ve de zayıf bir görünüm, işte kuru bir görünüm devam ediyor. Burada aradığı katalizörü nerede bulabilir Borsa İstanbul denerken? Yani şöyle sayalım. Mesela MSCI uyarısı sonrası atılacak adımlar ne kadar yabancıyı çeker, bu ne kadar ileriye götürür? Yoksa enflasyon faiz denklemi mi daha ağırlık kazanır? Ya da biri olmadan diğeri olmaz mı? Daha fazlasını da siz eklemek isterseniz buyurun lütfen.
2: Evet, kısa vadede MSCI konusu ve işte yatırım fonları rehberiyle ilgili beklenen güncelleme bence piyasanın birazcık daha fazla odağında. Çünkü Türkiye piyasası şu an yatırım fonları üzerinden birazcık daha ilerleyen bir piyasaya dönüşmüş durumda. Burada endeks ağırlığı yüksek bazı hisse senetlerinin de fiyatlarının kontrol edildiğine şahit oluyoruz bir süredir. Bu yatırım fonları üzerinden de son günlerde birazcık daha işte çıkışların yoğunlaştığı, yani fonlardan çıkışların yoğunlaştığı, bu hisse senetlerinde yani fiyatının, yani değerinin fiyatıyla arası artık çok açılmış hisse senetlerinde de ciddi düşüşler olduğunu görüyoruz son birkaç gündür. Ben birazcık bunun paniğinin de var olduğunu düşünüyorum açıkçası piyasada. Yani burada gelecek düzenlemeyle birlikte burada daha sert düşüşler görür müyüz, görmez miyiz? Birazcık endeks tarafını bozan faktörlerden bir tanesi bu olabilir. MSCI buradaki zaten, yani bu düzenleme MSCI ile ilgili değil bu arada. Çünkü Şubat ayında zaten bütün portföy şirketlerine, evet, ulaşmış ve görüşler alınmıştı. Şimdi taslak var ellerinde Sermaye Piyasası Kurulu'nun. Orada bir güncelleme yapılıyor zaten şu an için. O güncellemenin gelmesiyle birlikte piyasada işler ne kadar değişecek? İşte serbest fonlarla ilgili nasıl adımlar atılacak? İşte bir BIST 30 zorunluluğu son birkaç gündür böyle sosyal medyada bir spekülasyon olarak gezmeye başladı. Yani %30'unun yatırım fonlarının BIST 30 hisselerine yatırım yapma şartı gibi şeyler de var burada konuşulan maddeler arasında. Bu geldikten sonra piyasa burada birazcık daha denge arayışında olacaktır diye düşünüyorum. Şu an için dediğiniz gibi aslında bir iştahsızlık var. Yani yoğun bir satıştan bahsetmiyoruz ama pek de bir alıcı yok aslında. Yani küçük satışlarla bile çok sert düşüşler görebiliyoruz. Bankacılık burada ilk kurban oldu. %15 kadar negatif ayrıştı endeksin kendisinden. Aylık getiriler -20'lerde bankalara baktığımızda. Orada birazcık daha MSCI'ın uyarılarının ağırlıklı olduğunu söylemek lazım. İster istemez yabancı yatırımcı için en likit piyasa orası. Hem girerken hem çıkarken böyle uyarılar sonrası çıkarken de ilk kullandıkları yerlerden biri oluyor. Ama yabancının büyük bir çıkışından bahsediyor muyuz diye sorarsanız çok da yok. Yani dün geldi Merkez Bankası verileri. Evet. 40 milyon dolar kadar bir giriş var hatta. Tahvil tarafına...
0: Şimdi onu diyecektim. Tahvil tarafına ağırlıkla.
2: Tahvil tarafına 800 milyon dolardan fazla giriş var. Bir önceki hafta 200 civarındaydı. Yani 4 kat kadar artmış. Orada aslında yabancı bir faiz indirim hikayesini aslında satın alıyor demek pek yanlış olmayacaktır. Bu hisse senedi tarafında şu an için yok. Sorunun
0: ama
2: başında...
0: o hikayeyi satın alıyorsa hisse tarafının da bunu bir yerde fiyatlamasını kesinlikle beklemez miyiz?
2: Evet, tam olarak onu diyecektim. Siz de sorunun başında dediniz ya MSCI ve gelecek düzenlemeler mi yoksa işte katalizör faiz indirimi mi olacaktır? Uzun vadede katalizörümüz tabii ki faiz indirimi. Ama kısa vadede burada bir belirsizlik, bir dengesizlik var piyasada. Fiyatlamada daha doğrusu piyasada demeyelim. Fiyatlama dinamiklerinde bir bozulma var. Bence yabancı onun düzelmesini bekliyor olabilir. O düzenlemeler yapıldıktan ya da buradaki o belirsizlik ortamı en azından rahatladıktan sonra yabancı mutlaka aynı tahvilde olduğu gibi hisse senedinde giriş yapacaktır. Çünkü faizler indiğinde asıl fırsat bence tahvilde değil hisse senetlerinde oluşacak.
0: Anladım. Peki şimdi o zaman mesela portföyün hisse ağırlığını şu an nasıl tutarsınız?
2: Ben yıllarca hisse senedi fonu yönettim. Doğal olarak bütün yatırımlarımı da yani büyük kısmını genelde hisse senedi üzerinden yapıyorum. Burada hep literatür hani yaş eksi ya yani 120 eksi yaş gibi bir şey yapıyor. Yani birazcık aslında bu yatırımcının yaşına onun risk profiline bağlı bir şey. Benim hala yaşım küçük o yüzden benim için
0: tamam.
2: Hala hisse senedi
0: yaşınıza
2: vardı.
0: Göre o zaman yapın.
2: Evet ya yani benim için hala yüksek ama hani bir yatırımcı için bunu konuşuyor olursak ben şu fiyatlarda hisse senedi ağırlığının en az %50'lerde durmasını beklerim. Yani bir yatırımcı için de. Çünkü gerçekten Türkiye piyasası ucuz. Biz 3 yıldır reel olarak enflasyonun altında kalıyoruz. Yani reel olarak getiri sunmuyoruz biz 3 senedir. Bu ciddi bir sıkışma. Evet şirketlerin işleri de paralelde zayıf.
0: Bu kadar ucuzluk bir yerden sonra da o da bir negatif konotasyon yaratmıyor mu yani? Bu kadar ucuz ve ucuz kalmaya devam ediyor.
2: Ya aslında ucuzluğun arkasındaki sebepler bence makul. Yani bugün şirketlerin karına baksanız orada da 3 yıldır çok büyük reel artışlar görmüyoruz. İşte enflasyon muhasebesi düzenlemesi sonrası finansal okuryazarlık ciddi bir zarar gördü aslında. Yani insanlar finansalları anlamakta da zorlanıyor artık. İşte ilk düzenlemenin geldiği sene analistler şirket beklentilerini, bilanço beklentilerini açıklayamadılar birkaç çeyrek. Çünkü öngörülemez durum vardı. Şirketler kendi tahminlerinde yanıldı. Yani aslında son birkaç yıldır da finansal olarak da şirketlerin finansalları olarak da bakarsak işlerin çok yolunda olduğunu söylemek doğru olmaz. Yani geçtiğimiz yıl %50'ler civarında bir ortalama faiz vardı, borçlanma faizi vardı. Bu yıl bu rakam 40'ların üstünde hala. Şimdi faizler inmeden bu borçlanma maliyetleriyle şirketlerin yüksek kar etmesini beklemek de doğru değil. O yüzden ana katalizör tabii ki faiz indirimi. Çünkü gelişmekte olan her ülkede olduğu gibi bizim şirketlerimiz de kaldıraç kullanarak büyüyor. Yani işin doğası bu. Bu kaldıraçın olduğu yerde de %40'larla %50'lere yakın yerde borçlanıyorsanız yüksek kar etmeniz beklenemez. Yüksek kar etmiyorsanız da çarpanlar böyle oluşuyor. Yani bu çok böyle birbirini destekleyen bir döngü. O yüzden 3 yıldır kötüyüz ve adaletsizce değil bence. 3 yıldır kötüyüz ve gerçekten temel anlamda destekleyici bir faktör de yoktu. Ama faizler inmeye başlarsa ciddi bir destekleyici faktör olacak. O zaman da kimse piyasanın önünde duramaz diye düşünüyorum. Yeter ki karlar artsın.
0: Peki hisse ağırlığı %50'deyse o %50'nin altını da biraz konuşalım. Yani hangi sektörlere ağırlık verirsiniz? Yani hisse bazlı ayrışmaları çok gördüğümüz bir süreçteyiz. Senenin başında farklı beklentiler vardı ama o beklentiler jeopolitik gerilimin de etkisiyle ötelendi. Yüksek faiz ortamının devamının etkisi bir başka konu zaten küreselde de. Dolayısıyla hani... sektörel ayrışma, hisse bazlı ayrışma noktasında siz bu %50'nin altını nasıl doldurursunuz?
2: Orada şöyle belli temalar var aslında şu an yatırım yapılması gereken benim gözümde. Bunlardan bir tanesi, şimdi yani makro tarafta belli koşullar var. Bunlardan bir tanesi döviz kuru ile ilgili. Biz kontrollü bir döviz kuru politikası izliyoruz şu an. Evet, yükselişe izin veriliyor ama TL/RL olarak değerleniyor. Dolayısıyla burada döviz borçlu olup TL gelir elde eden şirketler için son biz işte bir yıldır, iki yıldır şunu görüyoruz. Net borç fabrikler ciddi anlamda düşüyor. Yani toplam borç ödeme kapasitesi ciddi anlamda iyileşiyor bu şirketlerin. Net borçlulukları iyileşiyor ve o gelir tablosunda gördüğümüz faiz giderlerinin toplam ciroya oranının azaldığını görüyoruz. Bu bir tema. Bu şu an yatırım yapılabilir bir tema. Bunun içerisinde mobilya şirketi de bulabilirsiniz. Bu temada gıda şirketi de bulursunuz. Bu temada en çok enerji şirketi bulursunuz. Çünkü enerji şirketleri doğal olarak döviz borçlanıyorlar. Uzun vadeli yeşil krediler, uygun faizlerle tahvil ihraç ediyorlar ya da buradan borçlanıyorlar. Gelir tarafında da TL-dolar karışık birazcık daha. Yani spot'tan satıyorsa TL ile, yeklemden satıyorsa dövizle. Ama bir şekilde biz işte son iki yıldır enerji şirketlerinin borçluluklarında ciddi iyileşmeler görüyoruz ki işte bundan 7-8 sene önce enerji şirketlerinin bankalara devrolduğu dönemden geldiğimizi de unutmamak lazım. Orada bence böyle bir tema var. Ama dediğim gibi bu aslında bir döviz borçlu TL gelir teması. Bunu farklı sektörlerde bulabilirsiniz. Dediğim gibi gıdacı da bulursunuz, mobilyacı da bulursunuz. Burada enerji de bulursunuz. Bu temaya yatırım yaparım şu an için. İkincisi, Türkiye artık bir hizmet ülkesi. Yani sanayi tarafında işlerin toparlanmasını beklemek çok kolay değil. Özellikle burada işte beyaz eşya gibi, otomotiv gibi sektörler bence şu an portföylerde olmaması gereken, toparlanmasının daha uzun süreceği sektörler.
0: Burada dayanıklı tüketim Avrupa tarafı. Büyümesindeki sıkıntının da etkisini
2: kesinlikle
0: dahil ettiğinizi
2: kesinlikle
0: düşünüyorum.
2: Çünkü eskiden %75'lerdeydi beyaz eşyanın ihracatı. Şimdi 60'lara düştü ki hani daralmadan dolayı oldu. İhracat tarafındaki talep azlığından dolayı oldu. Bu böyle devam ediyor. Dışarıdan da bir talep yok. İçeride de öyle aşırı canlı bir talep görmüyoruz beyaz eşyada. Otomotiv aynı şekilde. Orada da ihracat çok büyük bir kalem. Orada da eskisi gibi Avrupa talebi görmüyoruz. Bir de Türkiye'deki otomotiv şirketleri bu elektrifikasyon dönüşümünde bir miktar geride kaldı. Bunu da kabul etmek lazım. O da bir problem. Talep birazcık daha o tarafa kaydı Avrupa'da da. Öyle olduğu için otomotiv, beyaz eşya biraz uzak durulabilir taraflar. Rafineri tarafı yani çok konuşuluyor son günlerde. Yani Tüpraş özelinde birazcık daha başka hisse olmadığı için hisse adı vermek de yanlış olmayacaktır. Oradaki marjların kısa vadede düşmesini çok beklemiyorum açıkçası. Yani inanılmaz bir bilanço bekliyor zaten bizi. Sonrasında da çok değişmeyecektir işler. Çünkü bir arz sıkıntısı var. Bu petrol fiyatı ile ilgili değil. Bu rafineri kapasitesi ile ilgili. Bölgedeki bazı rafinerilerde savaş dolayısıyla zarar gördü. Bu da böyle hani birkaç ay sonra ayağa kaldırılabilecek bir iş değil genelde. Bunun yatırımı ya da işte restorasyonu vesaire uzun sürüyor. Öyle olduğu için de buradaki marjların yüksek kaldığını görebiliriz. Bir de tabii ki finansal hizmetler. Burada bankacılığı da bir miktar dahil edebiliriz. Ama diğer finansal hizmetlere işte sigorta olabilir, faktöring olabilir, finansal kiralama olabilir. Bunlar da bence Türkiye için yükselen sektörler. Bunun sebeplerinden biri şu, bankacılık üzerinde ciddi bir baskı var. Yani baskı derken regülasyonla birlikte kredi büyümelerinde baskılar var. Karşılık baskıları var. Yani belli miktarın üstünde büyüdüğünüzde karşılık ayırmanız gerekiyor. O da maliyetleri bozuyor. Öyle olduğu için alternatif finansman yolları birkaç senedir herkesin ilk gittiği kapılardan. Burada factoring tarafı da reel olarak büyüyor. Finansal kiralama da büyüyor. İşte tasarruf finansman son dönemde en çok büyüyen alanlardan bir tanesi oldu Türkiye'de. Sigortacılık yine hala OECD ülkelerine göre çok gerideyiz penetrasyonda. Orası büyüyor. Birazcık da finansal hizmet tarafını eklerdim portföye.
0: Çok çok teşekkür ediyorum Yunus Şahin. Katıldığınız sorularımızı yanıtladığınız için bir Londra'ya gidelim, hızlıca Ceren'in notlarını alalım. Ceren Dilekçi Kösoğlu yayına katılacak. Ceren, hoş geldin. Avrupa tarafı bugün pozitif fiyatlamada, hava iyi görünüyor.
3: Evet Zeynep, bugün Avrupa borsalarında yeni rekorları gördük. Sadece STOXX 600 tarafında değil, Almanya borsası ve İngiltere borsası da önceki gördüğü o rekor seviyelerin üzerine tırmandı. Bugün endekslere baktığımız zaman %1'e yakın yükselişler görmekteyiz. İngiltere borsasına primler biraz daha sınırlı. Alman DAX endeksi %0.4, Fransa borsasında prim %0.7 seviyesinde, fakat sabah saatlerinde primler biraz daha yüksekti Avrupa borsalarında. Tabii hem teknoloji hisselerindeki güçlü ralliden hem de güçlü gelen bilançolardan destek bulmaya devam ediyor Avrupa borsaları. Özellikle dün Amazon'un ABD borsalarındaki rallisi sonrası Bugün çip hisselerinde güçlü yükselişler yaşandığını görüyoruz teknoloji tarafından.

0: tarafında yapay zeka işlemlerinin geri dönmesiyle beraber teknoloji sektörü %1,7'lik yükselişle en hızlı yükselişin yaşandığı sektörler arasında enerji ve madencilikle beraber. Diğer yanda medya sektörü bugün %5'lik düşüşle en kötü performansı gösteriyor. Çünkü bunun temel nedeni Universal Group'un abonelik gelirlerinin beklentileri karşılamaması, hisselerinde yaşanan düşüş bugün %25'e yaklaştı. Bu da medya sektörünün görece negatif ayrışmasında en büyük rolü oynuyor. Diğer yanda bilançolara baktığımız zaman NatWest Group bilançosunu açıkladı. Yıl sonu için gelir tahminlerinde yukarı yönlü revizyona gitmesi ve hisse geri alım programına beklenenden daha erken başlayacağını açıklamasıyla beraber bankanın hisselerinde yaşanan yükseliş %5'in üzerine çıktı. Diğer tarafta Fransız kamu hizmetleri şirketi Engie yıl sonu kar tahminini yükseltti. Hisseleri %5 primli ve aslında tabii yılbaşından bu yana Avrupa borsanın biz performansa baktığımız zaman STOXX 600 endeksine yaşanan yükselişin %11'e ulaştığını ve ABD borsalarını geride bıraktığını görmekteyiz. Çünkü aynı dönemde S&P 500 endeksine yaşanan yükseliş %8 oldu. Tabii son birkaç haftada özellikle Alman DAX endeksi en güçlü performansı gösteren borsa oldu Avrupa borsaları arasında. Bunun temel nedenlerinden biri savunma devi Rheinmetall hisseleri Temmuz ortasından bu yana neredeyse %20 oranında değer kazandı. Diğer tarafta yine Alman DAX endeksinde büyük ağırlığa sahip olan yazılım devi SAP'nin bilançosu oldukça güçlü geldi. Aynı zamanda geçtiğimiz haftalarda yapay zeka temasından kaçışın hızlandığı dönemde yazılım şirketlerine aslında yönelim artmıştı. İşte bu dönemde SAP öne çıkan şirketler arasına yer aldı. Verilere baktığımız zaman biz bugün Euro bölgesinden enflasyon verisini aldık. Temmuz ayı verisini aldık ve biraz daha enflasyon enerji fiyatlarındaki artışın etkisiyle hızlandı. %2,8 seviyesinden %2,9'a çıktı Zeynep.
1: Piyasa hattını da tamamladık. Finans merkezinde bir kez daha görüşelim.
2: Reklam. Deniz, kum, güneş, yaz, fırsat, ETS. Hepsi iyi tatil demek. Tatilini ETS ile planlamak süper hareket. Üstelik maksimuma özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
3: Reklam. Bloomberg ET Radyo.

0: Bloomberg TT Televizyonu'yla ortak yayın.
1: İş dünyasından herkese merhabalar efendim. Ece Maat ben. İş dünyanın bugünkü konuğu Enlak kurucusu Erman Toprak bizimle birlikte. Erman Bey hoş geldiniz
2: yayınımıza. Merhabalar, iyi yayınlar diliyorum.
1: Bugün sizinle genel olarak yeni gelen saatlik mahsuplaşma kısmını konuşacağız. Ama onlara girmeden önce şöyle bir genel fotoğrafı çekerek başlayalım. 2026 itibariyle Türkiye enerji piyasasını bir miktar değerlendirelim istiyorum. Hem artan elektrik talebi hem arz güvenliği, yenilenebilir enerjiye talep gibi unsurları göze aldığınızda bu sene 2026'da en çok hangi başlıklar öne çıkıyor?
2: Teşekkürler diliyorum. Yayınlar. Şimdi 2026 yılı enerji yatırımı açısından güçlü bir yıl oldu. Zaten geçen seneki yayınımızda da 2025 yılındaki yayınla da bu yönde olacağını öngörmüştük. Yani öngörülerimizin hayata geçtiği bir yıl oldu. Şimdi biraz verilerden bahsedersem güçlü olduğunu diyoruz. Rakamlarla biraz bunu söylemek istiyorum. Toplam elektrik kurulu gücümüz bugün itibariyle 126 gigawatt saat. Ve Nisan 2025'ten bugüne kadar 6.7 gigawatt yani 5.7'lik bir artış olarak görüldü. Burada ana taşıyıcı yenilenebilir enerji oldu. Güneş %20, rüzgar ise %14'lük bir artış gösterdi. Bugün şu an yenilenebilirin payı yani güneş ve rüzgarın payı elektrik üretiminde %63 seviyelerine ulaştı. Şimdi bununla birlikte ben tüketimi de göstermek istiyorum. Çünkü tüketim verilerimiz kadar yeni enerji santralleri ekleyebiliriz. Geçtiğimiz yıldan bugüne 361 terawatt saate ulaşan bir enerji artışı gerçek. 361 terawatt saate ulaştı. 2.1'lik bir artışlara girendi. Şimdi enerjimiz evet yükseldi, tükettiğimiz yükseldi. 2.1 belki ufak gibi gözükse de ekonomimizin yani dünyadaki ekonominin bu denli yavaş olduğu bir yerde 2.1'lik artış bile bir pozitif olarak biz bakıyoruz. 2030 yılına kadar ise 455 terawattlık yani 95 terawattlık bir artış burada bekleniyor. Şimdi bu artışın evet biz yenilenebilirden yani rüzgar ve güneşten iki ana kolu olması gerektiğini düşünüyoruz. Şimdi neden? Güneş enerjisi ve rüzgar enerjisi ilk yatırım maliyetleri olarak düşük enerji kaynaklarıdır. Marjinal kostları düşüktür. Burada belki ilk yatırım maliyetleri yüksek olsa da ancak şu an bir rüzgar enerjisi veya güneş enerjisi kurduğunuz zaman petrol ve doğalgaz gibi ya da kömür gibi herhangi bir ham madde sisteme eklemeden kurabiliyorsunuz. Bu da aslında yaptığınız enerjinin daha temiz olmasını veya daha ucuz maliyetli olmasını gösteriyor. Bir veri daha burada eklemek istiyorum.
1: Lütfen.
2: Evet biz diyoruz ki rüzgar ve güneş ucuz. Uluslararası Renewable Energy Agency yani Uluslararası Yenilenebilir Enerji Ajansı'nın en son yayınladığı Temmuz ayında bu konuda da veri araştırmıştım da ben. 2026 Temmuz'da yayınladığı veriye göre de 2025 yılında devreye alınan santrallerin %90'ının güneş ve rüzgarın yani yenilenebilirin fosil yakıtlardan daha uygun elektrik ürettiği görülmüş. Burada rüzgar megawatt bazlı, megawatt başına 33 dolar, güneş ise 44 olarak görülmüş. Şimdi eskiden şöyle bir düşünce belki hakimdi. Yeşil enerji, temiz enerji, karbon salınımı düşük.
1: Evet.
2: Ancak bugün biz şunu görüyoruz. Yaptığınız yenilenebilir enerji yatırımı sanayicilerimizin veya bir birey halkın hem daha ekonomik hem daha öngörülebilir. Öngörülebilir deyince de belki şöyle bir düşünce oluşmuş olabilir. Rüzgar tepede yoksa ya da güneş yoksa ne yapacağız?
1: Depolama
2: hayır. Depolama orada. Doğru söylüyorsunuz. Bir de artık yeni teknolojiler sayesinde siz bir noktada enerji ürettiğiniz zaman o santralin ne kadar elektrik ürettiğini görebiliyorsunuz. Çünkü hava durumu tahmin teknolojisi gelişti. Tabii bir de bunların yanında neden yenilenebilir enerji konusunda stratejik önem var. Savaşlar, jeopolitik konum ya da gündemimiz her bir burada yeni gelen gelişme petrol fiyatlarını, doğalgaz fiyatlarını artırıyor. Burada aslında her bir yatırımcının, fabrikatör, sanayicinin küçük de olsa yaptığı bir enerji yatırımı santrallerinin burada enerji fiyatlarının, elektrik fiyatlarının daha sabit olmasını sağlayacak. Tabii bir de bugünün konusu aslında buraya da geliş amacımız depolama ve yeni mevzuat. Hı hı. Burada sisteme koyacağımız depolamalı bir santral yani bir bataryada sanayicilerimiz bu yaptığı enerji yatırımından olabildiğince maksimum verim alacaktır. Ama günün sonunda bence burada değişen bir şey olmuyor. Bizim amacımız aynı. Bence enerji yatırımı sadece burada enerji firmalarının değil, herkesin burada kaygısı olmalı. Biz ne kadar enerji üretirsek o kadar teknoloji üretebiliriz. Yani bizim daha çok enerjiye ihtiyacımız var. Kuracağımız her enerji burada bizim için çok önemli.
1: Peki şimdi sanayici dediniz, ben oradan devam etmek istiyorum. Çünkü son dönemde şimdi sizinle de konuşacağımız konu lisanssız elektrik üretiminde aylık mahsuplaşmadan saatlik mahsuplaşmaya geçilmesi. Hani bunun ne anlam ifade ettiğini de siz detaylandırırsınız ama sanayicilerle yaptığımız yayınlarda hepsinin aslında buna bir miktar sistemle yaklaştığını görüyoruz. Ve evet, belki sistem değişti, belki olması gerekiyordu ama yola çıkarken bu şekilde çıkmadığımız için oradaki belirsizlikle beraber bir miktar aslında iştahlarının azaldığını da gözlemleme fırsatı bulduk. Dolayısıyla nasıl bakıyorsunuz bu tarafa? Hem aslında genel olarak bununla beraber neyin değiştiğini de anlatırsanız, detaylandırırsanız seviniriz. Hem de sanayici açısından ne anlam ifade eder?
2: Tabii öncelikle sanayicilerimiz kesinlikle burada motivasyonları düşmesini istemeyiz. Enerji yatırımlarına devam etmesini biz burada büyük bir hissetle karşılarız. Şimdi evet, saatlik mahsuplaşmaya geçtik. Hemen bir tanımını anlatırsam. Şimdi saatlik mahsuplaşma belirli bir üretim tesisi veya üretim grubunun, burada bir fabrika da olabilir veya bir süpermarket zincirine sahip bir firma da olabilir. Orada belki belirli sayıda süpermarketlerin enerjisini tek bir arazi projesine bağlıyor olabilir. Eskiden bir aylık burada uzlaşma saati burada hakim iken, şimdi ürettiği ve tükettiği elektriğin, yani şebekeden çektiği ve burada şebekeye verdiği elektriğin aynı uzlaşma saati içerisinde finansal olarak dengeleme sağladığını gördüğümüz bir yapıya geçtik. Burada mevzuat 1 Mayıs 2025 yılında devreye alındı. 5 Mayıs 2026 yılında ise teknik usul ve esasları yayınlandı. Yine tekrardan EPİAŞ tarafından kontrol edilecek ve de LÜM, yani lisans üretim modülü sistemi tarafından da bunun kontrolü sağlanacak. Yani teknik olarak aslında yatırımcılarla ilgili değişen bir şey olmadı. Çok basit aslında, bir pratikte de bunu anlatırsam. Bir santralimiz var. Evet. Burada rüzgar veya güneş. Öğlen 12'de siz 100 birim elektrik üretiyorsunuz. Yani güneşten diyelim, rüzgar demeyelim. 100 birim elektrik üretiyorsunuz. 60 birim de şebekeden çekiyorsunuz. Yani tüketiyorsunuz. Akşam ise 60 birim tükettiğimizi düşünelim. Ve şebekeden de hiç çekmediğimizi düşünelim. Çünkü ürettiğimiz yok. Akşam 6'dan sonra güneş olmadığını varsayalım. Evet. Eskiden santraller ya da dediğim gibi üretim grubuna sahip firmalar öğlen ürettiği fazla elektriği akşam kullanabiliyorken,
1: orada 40 birim fazla vardı, onu kullanabiliyorlardı.
2: Yani evet, aslında şöyle görüyorum ben bir de bunu. Artık şebekeyi bir depolamalı santral gibi görme devri bitti. Şebeke zaten görevi enerji depolama değildir. Adı üstünde şebeke. İletim ve dağıtım santralleri elektrik dağıtmak ve iletmek için varlar. Yani bizim burada öğlen verdiğimiz fazla elektriği şebekeye tuttuğunu ve akşam aldığını varsaymamız, aslında biraz şebekeye verdiğimiz borç elektrik gibi görüyorum ben. Ve şu anda olmaması gereken de bu borçların geri alınması, yani bu mevzuatın değişmesi gerçekleşti. Burada aslında çok önemli konular var. Şimdi sanayicilerimiz haklı mı? Evet, bence haklı. Bu mevzuat büyük mü? Evet, büyük. Ancak bu mevzuatın sonucunda gelen

0: dönüşümün biz sanayiciler tarafından olumlu olacağını karşılaşıyoruz. Çünkü uzun vadeli olarak sizin yatırımınızı ekleyeceğiniz bir batarya burada hem yatırımın dönüşümünü arttıracak hem de aldığınız enerji santralinden maksimum verim almanızı sağlayacak. Çünkü siz orada enerji yönetimi ve enerjiyi orada istediğiniz zaman kullanabileceğiniz bir pozisyona geçiyorsunuz. Bunu mevzuat da, bu gelen mevzuat da aslında bunu net olarak bize aktarıyor. Şebeke esnekliği, enerji yönetimi diyor ve bataryanın aslında bu sistemden ayrılmaz parçası olması gerektiğini, ayrılmaz bir parçası olması gerektiğini söylüyor. Son bir şey de şunu ekleyebilirim burada. Şimdi sanayicimiz burada haklı mı? Haklı.
1: Yani sanayici de hani şöyle raporlar da var. Aslında eskiden mesela 3-4 yılda bir yatırımın geri dönüşünü alacakken şimdi 7-8 yıla çıktı gibi süreç diyorlar. Yani buna katılır mısınız mesela?
0: Katılıyoruz. Rakamlar da bize bunu söylüyor. Şimdi aslında mevzuatı biz iki türlü değerlendiriyoruz. Mevzuat bundan sonraki santralleri zaten kapsıyor ancak geçmiş santralleri de kapsadı. 2019 yılında bir mevzuat devreye girilmişti. Aylık mahsuplaşma mevzuatı. 2026 Nisan ayına kadar da olan kurulan santraller de bu açıdan değerlendirilecek. Sanayicimiz haklı. Evet. Sanayi bir ülkenin lokomotifidir. Özellikle bizim gibi bir ülkemizde, Türkiye'de sanayi öncelikler olarak yer alır. Sanayicinin yaptığı her yatırım fiyatlarını aşağı indirmek yönündedir. Yani burada sanayicimiz dünya ile yarışır. Yandaki fabrikayla yarışmaz. Dünya rekabetçi olmak için de en büyük burada kalemleri enerji maliyetidir. Enerji maliyetlerini yeni gelen mevzuattan sonra irili ufaklı olarak görüyorum ben. Her türlü sanayicimiz etkilendi. Ancak burada bundan sonra yapacağımız adım bu mevzuat geldi artık.
1: Daha mevzuatın, uzun vadeli mi bakmak lazım diyorsun?
0: Evet, bir de şöyle bir durum var. Bu mevzuatın gelmeden önce de ben bir TEYAŞ'taki bir yöneticimizin sunumunu dinlemiştim. 22 gigawattlık, yani baktığımız zaman Türkiye'nin kurulu gücünün %25'i kadar Kurban Bayramı'nda yani trafolarda çok sayıda elektrik varken dur kararı gelmiş. Ek olarak da bunun maliyeti bize o saatlerde elektrik üretememekten, yani bir finansal olarak kayıptan yol açıyoruz. Yani işin özü batarya, depolamalı santraller, bu mevzuat gelmek zorundaydı. Ve bugünün konjonktürüne bakarsak da şimdi yatırımlarımız artıyor. Ben şöyle görüyorum bunu. Biz ilk fazı tamamladık. Yani güneş ve rüzgar kurmak zorundaydık. Kurulumu gerçekleştirdik. Bu konuda dünyadan da önde olan ülkelerden biriyiz. Ancak bundan sonra biz zaten önceden de bunu söylemiştik. Hatta geçmiş yayınlarımda da bunu söylemiştim ben. Artık bataryayı doğru oranda ve doğru bataryayla kurmak bize trafoyu batarya gibi görmemek uzun vadede bir katkı sağlayacak. Sistem olarak görüyoruz. Film olarak da zaten biz Enlag olarak da bunu en başından beri savunan firmalardan biriyiz.
1: Peki bu konjonktürde siz de bahsettiniz, enerji depolama sistemlerinin öneminin daha da arttığından bahsettiniz. Zaten rüzgar deyince, güneş enerjisi deyince çokça önemli depolama tarafı da. Yatırımcılar bu alanda hani aslında hem bu tarafa ne kadar yatırım yapıyorlar hem de bununla beraber bu tarafa yatırım yaparken aslında nelere dikkat etmeleri gerekiyor da sorayım size.
0: Tabii. Burada evet biz depolama diyoruz. Diğer bir taraftan da aslında depolamanın diğer bir tanımı da üretim ve tüketimi aynı yere almak. Yani yatırımcılarımız burada kurulduğu fabrikalarda ya da burada dediğim gibi arazi projesi de olabilir. Üretim ve tüketimi olabildiğince önce aynı saate alıyoruz. Yani öğlen 12'de veya burada 3 fardayı yapıyorsa üretimini olabildiğince tükettiği zamanları almasını söylüyoruz. Ardından burada önemli olan bence kurulumla ilgili konu hangi bataryayı kullanacakları, bataryanın boyutu. Eğer burada fabrikatörlerimiz, yatırımcılarımız üretimini olabildiğince gündüz sergiliyorlarsa gündüz ürettiği fazla üretimi tüketilecek bir bataryayı kullanabilirler. Buna ek olarak da aslında burada ana amacımız belli. Enerji yönetimi sağlamak. Yani enerji yönetimi yatırımcılarımız sağladığı takdirde burada uzun vadede trafolara da bir destek sağlıyorlar. Sağladığı trafo desteği de burada santrallerinden de maksimum verim almasını sağlıyor. Çünkü evet yeni mevzuattan sonra, gelen mevzuattan sonra yatırımı geri dönüş sürelerinin uzadığını, elektriği ücretsiz olarak santrale vereceğini görüyoruz. Yani toparlarsam burada bizim için önemli olan burada faktör yatırımcıların doğru batarya seçimi, doğru batarya türü ve doğru batarya boyutu. Yani önce tüketim, tüketim üretimi aynı.

senaryoya getiriyoruz. Ardından da koyacağımız hani ufak veya ufak batarya da başlayabilir yatırımcılar burada üretimlerine, yatırımlarına. Ardından uzun vadede daha büyük boyutlarla batarya koyup orada

0: Geldiğimiz noktada bu tarafa olan yatırımlara iştahın Türkiye'de nasıl olduğunu gözlemliyorsunuz? Küreselle kıyasladığımızda hani batarya tarafını da konuşalım. Biraz önce dediniz mesela güneşte, rüzgarda gayet iyi durumdayız dediniz. Batarya tarafı için ne söylersiniz?
1: Şimdi biz ülke olarak yeni teknolojilere hızlı adapte olan bir ülkeyiz. Avrupa'daki yatırımcılara kıyasla yeni bir teknoloji geldiği zaman bunu uygulamaktan çekinmeyen ve bunu doğru şekilde uygulayan bir ülkeyiz. Batarya yatırımları kıyaslarsam bu arada başka ülkelerle de hep böyle mevzuatlarla veya yeni gelen kanunlarla daha çok devreye alınmış sistemler. Çünkü evet bu sistemin yararı var. Ancak burada trafolar belli bir noktada ihtiyaç halinde olduğu zaman batarya sistemleri ekleyebiliyoruz. Ancak burada ihtiyaç olmadığı zaman sonuçta batarya eklemek burada bir maliyet. Bir enerji firmasının burada yapmak istediği şey yatırımcılarının olabildiğince enerji maliyetlerini azaltmak. Ancak sisteme eklenecek bataryanın faydalı olması gerekir. Şu anda biz Türkiye'de yatırımcıların bu noktada itibaren yeni gelen mevzuatla birlikte bataryalarını koyması gerektiğini düşünüyoruz. Onun dışında Avrupa'ya burada kıyasla Türkiye'de yeni başlayan bir sistem. Ancak biz de yakalayacağımızı, diğer ülkelerle aynı seviyede çıkacağımızı kısa vadede düşünüyoruz. Çünkü uygulamayı çok hızlı yapan bir ülkeyiz.
0: Peki ENAG kurucusu Erman Toprak, çok teşekkür ediyorum aktardıklarınız için. Ve bir röportajımıza devam edeceğiz efendim. Türkiye Otelciler Birliği Başkanı Müberra Eres'in bugün açıklanan turizm verilerini ve sektördeki gelişmeleri Bloomberg ET'ye değerlendirdi. İzleyelim.
2: Aslına bakarsanız hasar yine beklediğimizden küçük gözüküyor. Dünyada olup bitene baktığınız zaman her tarafta bir takım savaşlar, karışıklıklar. Maalesef bu İsrail, İran, Amerika, Ukrayna, Rusya bunlar bizi çok etkiliyor. Bulunduğumuz konum nedeniyle, coğrafi konumumuz nedeniyle dünyada algıda biraz da daha seçicilik var ve Türkiye için özellikle bu ülkeden korkmuyorlar ama geldiklerinde belki de hava sahalarının kapanmasından dolayı geri dönemez diye korkuyor misafirler. Aslında öyle bir şey de söz konusu değil. Ondan dolayı oldukça fazla bir potansiyeli kaybettik maalesef. Bu arada tabii Dünya Kupası biliyorsunuz oldu ve her Dünya Kupası'nda zaten bir şekilde turistik hareketler çok yavaşlar. İnsanlar kendi evlerinde eğer olan yere gidemiyorlarsa kendi evlerinde takip etmeyi tercih ediyorlar. Dolayısıyla o bir aylık düşüşte aslına bakarsanız orada en çok düşüş var. Buna da bağlı olarak bir tık daha fazla düşmüş gözüküyor.
3: Şimdi turizm hareketinin en yoğun olduğu aylardan bir tanesindeyiz. Temmuz'da bitiriyoruz. Dolayısıyla doluluk oranları nasıl?
2: Şimdi girişlerde gördünüz zaten %2,5-2,6 gibi bir düşüş var. Bizde konaklama tarafına biraz daha yüksek yansıyor. Bizdeki ortalama düşüş aşağı yukarı %8'ler civarı gibi. Yani girişlerdeki rakamlardan konaklamadaki rakam biraz daha düşüyor. Tabii geçtiğimiz yıllara göre bir tık daha iyi aradaki fark. Kayıt dışı konaklama tesisleri oldukça yoğun denetleniyor biliyorsunuz son dönemde. Dolayısıyla bizim kaybettiğimiz konaklama kısmı genellikle kayıt dışından çıkıyordu. O rakamlar da biraz azalıyor.
3: Son açıklanan istihdam desteğini nasıl buluyorsunuz?
2: Tabii bize can suyu oldu. Açıkçası SGK desteği özellikle Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan turizm işletme belgeli tesislere bu 3500 liralık destek bizim için büyük anlamı ifade ediyor. Baktığınız zaman bütün bir yıl beklentinin altında gidiyoruz. Maalesef sabit giden dolar kuru ve enflasyonla beraber aslına bakarsanız gelirlerde bir sıkıntı yok ama giderlerin çok artmış olmasından dolayı GOP'lerde sıkıntılar vardı. SGK desteği işverenler için hakikaten bir nefes oldu. Umarım bunu bir tık daha uzatabiliriz ileriye doğru.
3: Şimdi yıl sonuna kadar konaklama vergisi de %1 ile sınırlandırıldı. Ona bakış açınız nasıl?
2: Ya aslına bakarsanız biliyorsunuz siz de çok yakından takip ediyorsunuz. Konaklama vergisinin biz nispi olmasından ziyade maktu olmasını çok arzu ediyoruz. Bütün dünyada bu şekilde uygulanıyor. Yani gelen misafir ne vereceğini biliyor ve kendisi ödüyor. Fakat şu anda nispi oranlarda kullanılıyor olması çoğunluğu otelci tarafından yüklenilen zaman zaman da acentacıyla paylaştığı bir külfet olarak duruyor. Halbuki maktuya dönmüş olsaydı bir o kadar daha dışarıdan gelir elde ediyor olacaktı. Ama bu dönem onu yapamadık. En azından şehir otelleri için, çünkü şehir otelleriyle resort otelleri, tatil beldelerinin dinamikleri farklı. Şehir otellerinin de düşünülerek adaletli bir şekilde bunun aslında kış sezonunun sonuna kadar uzatılabilmesini çok

0: arzu ediyoruz açıkçası. Çünkü Ocak Nisan dönemi de sıkıntılı geçecek gibi gözüküyor maalesef bu savaşlar nedeniyle. Dolayısıyla bu desteklerin aslında önümüzdeki Mart sonuna kadar devam etmesini çok arzu ediyoruz.
1: Biber Hanım, şimdi online satış platformları ile ilgili Sayın Bakan salondan çıkarken dedik ki üzerine çalışıyoruz. Evet. Dolayısıyla sizin bu konuya bakış açınız nasıl?
0: Yani şimdi çok detay zaten açıkçası vermek doğru olmaz bu noktada ama gerçek olan şu, bizim dünyaya ayak uydurmamız lazım. Bu da nedir? Dijital online platformların bütün dünyada zaten çalıştığı şekilde Türkiye'de de çalışıyor olması lazım. Geçmiş dönemde haklı haksız tartışmayayım ama biz otelciler için çok da doğru olmayan bir kararla şu anda Türkiye içinde iş yapamayan bazı platformlar var. Neden? Türk yasalarına da uymadıkları için, aslında burada ofis açmadıkları için. Dolayısıyla bu sorunların çözülüp bütün dünyada kullanılan online satış kanallarının Türkiye'de de kullanılabilmesi özellikle otelciler için gerçekten büyük destek sağlayacaktır. Böyle bir dönemde Sayın Bakan'ın bu problemi çözebilecek olması umut verici açıkçası bizler için.
2: Ve Türkpeset verileri de geldi. Beyaz eşya sektöründeki durumu izleyerek veriler bazında kapatacağız. Akşam saatlerimiz 19'u gösterdiğinde görüşmek üzere.
3: Türkiye Beyaz Eşya Sanayicileri Derneği sektörün 2026 yılı ilk yarı sonuçlarına dair değerlendirmelerini paylaştı. Türkbest'in verilerine göre 2026 yılının ilk yarısında 6 ana ürün grubunda iç satışlar, geçen yılın yine bu dönemine kıyasla %7 geriledi. İhracatta son yıllarda gözlemlenen gerileme trendi devam ederken, 2026 yılının ilk yarısında ihracat, bir önceki yılın aynı dönemine göre %19 azaldı. İhracattaki düşüş üretim adetlerine de yansırken, üretim miktarı geçen yılın yine bu dönemine göre %15 geriledi. Toplam satışlarsa %15 düşüşle 13.026.952 adet olarak gerçekleşti. Haziran ayı üzerinde ise geçen yılın aynı ayına göre iç satışlarda %15, ihracatta %11 daralma yaşanırken üretim aynı seviyede kaldı. Toplam satışlarda %12 gerileyerek 2.033.470 adet olarak kaydedildi. Türkiye %7'lik üretim hacmiyle Avrupa'nın birinci, dünyanın ise en büyük ikinci beyaz eşya üretim merkezi konumunda yer alıyor. Sonuçları değerlendiren Türkiye Beyaz Eşya Sanayicileri Derneği Başkanı Alper Şengül, sektörümüz küresel pazarlarda yaşanan ihracat daralmasının temel nedenleri arasında rekabet gücümüzdeki zayıflamayla, dış ticaret politikalarının yarattığı ilave maliyet ve yüklerin bulunduğunu uzun süredir dile getirmektedir. Gelinen noktada ihracattaki düşüşün devam ettiğini görüyoruz, dedi. Şengül, ihracat pazarlarındaki kayıpların devam etmesinin, sektörün bugünkü performansının yanı sıra gelecek yatırımlarını, istihdamı ve üretim kapasitesini belirleyici nitelikte olduğunu belirterek, sektörün sürdürülebilirliği için rekabetçiliği güçlendirecek, ihracatı destekleyecek ve üretim maliyetlerini dengeleyecek adımlar büyük önem taşıyor, dedi.

0: Öncelikli yayın.
1: Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
2: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
3: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.
4: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.
5: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
6: Bağımlılıkla mücadelede en güçlü savunma aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
0: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
7: Bloomberg ET Radyo.

0: Bloomberg TT televizyonuyla ortak yayın.
1: Ben araştırma biriminden Çağlar Kuzlukluoğlu. Bu ayı da en nihayetinde geride bırakmak üzereyiz ama özellikle savaşla ilgili gelişmeler bir nebze de olsa yılın sonuna doğru özellikle ABD'deki seçim gündemiyle, rally beklentileriyle sükuta kavuşur. Bir miktar daha iyi bir ikinci yarı izler miyiz ya da en azından geçiş aşaması olur mu diye konuşurken dışarıda bir miktar hava olumluya dönse de hatta sık sık son dönemlerde düşüşlerine rastladığımız KOSPİ'nin bu kez çok sert yukarı yönlü tepki verdiğine tanıklık etsek de Avrupa'da ılımlı pozitif görünümler olsa da bizde yılın son yılın ikinci yarısının ilk ayının son günlerinde görüntü pek değişmedi. 13.250 puana yakınız, 96 milyar TL'lik hacimle BIST 100'de. Diğer endekslerde bir miktar en azından BIST 30 bankacılık ve ulaştırmada hayat belirtisi görüyoruz yönlerini yukarı olarak ama çok da üzerimizden 60 gibi değiliz borsada görünüm. Temmuz ayını bu şekilde geride bırakmak üzere. Bununla beraber dolar TL'de 47.52'nin üzerinde ayı noktalamak üzereyiz. 237'ye gerileyen bir CDS var. Dışarıya baktığınızda ABD 10 ipleri tekrar %4,70'lere yaklaştı. Spot dolar endeksi 101'in altına gelse de 100'ün üzerinde kalmaya devam ediyor. Şu anda Brent 90 doların üzerinde. Toparlayacak olursak da çok parlak bir görünüm yok. İçeride de dışarıda da bir miktar hisse senedi piyasalarında bu kez yine teknoloji tarafından gelen alımlar öne çıkmış olsa da dünden bugüne. Hesat'ın yapay zeka verimliliğinin enflasyonu düşmeye yardımcı olacağını düşünüyorum diye Fox News'e düşen bir son dakikası var. Bunu belirterek bir dakikayı hızlıca böyle toparlayıp gidelim. Paribu Araştırma ve Raporlama Birimi Yöneticisi Emran Erdoğan'a onun notlarını alalım. Emran hoş geldin. Neler var notlarında?
2: Teşekkürler Çağlar Kuzlukluoğlu. İyi yayınlar diliyorum. Öncelikle yine 3 başlık derledik ama ilk başlık biraz kapsamlı. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri'nde Clarity Act'te etik madde belirsizliği sürüyor. Haftalardır aslında bu ekrandan yayınlarda sık sık detaylarını aktarmaya çalışıyoruz ama artık pencere biraz daraldı ve buradaki haber akışı birazcık daha yoğunlaştı. Şöyle bir haber var dünden itibaren başlayınca. Yasa tasarısının başkan dahil federal yetkililerin görevdeyken kripto para çıkarmasını yasaklayan ve tartışmalara yol açan bir etik maddesi vardı. Demokratlar bunu zaten eleştiriyorlardı. Dün bir kez daha sert bir dille eleştirildi ve Senato çoğunluk lideri John Thune tasarının Eylül ayından önce yasalaşmayacağını belirtti. Bunun üzerine Hazine Bakanı Scott Bessent bir açıklama yaptı. Gecikmeden dolayı demokratları suçladı ve sektörü ABD dışına itme riskine dikkat çekti. Daha sonra şöyle bir gelişme yaşandı. Bir partizan yani hem cumhuriyetçilerden hem demokratlardan senatörler bir araya geldiler. Tom Tillis ve Ruben Gallego Clarity Act üzerindeki bu açmazı kırmak için etik kuralların detayına ilişkin yeni bir uzlaşı metnini Beyaz Saray'a sundular. Böylece yasanın aslında 7 Ağustos'tan önce geçmesini hedefliyorlar ama JP Morgan pek bu görüşte değil. Clarity Act'in ABD senatosundan geçme ihtimalinin düşmesinin de kripto piyasalar için olumsuz olacağını söyledi. Öte yandan tahmin piyasalarına bakıyoruz. Karşıda tasarının bu yıl geçme olasılığı %37'ye, Polymarket'ta ise %26'ya kadar gerilediğini görüyoruz. Peki bu 7 Ağustos niye bu kadar önemli? Şöyle bir kritik tarihi önemi var. Şimdi yasa 7 Ağustos'ta Senato tatile girmeden önce geçmezse Eylül ayına kalacak. Fakat bu kez de Kasım ayında ara seçimler varken seçim öncesi yasama faaliyetlerinin yavaşlaması bir olasılık. Sonrasında eğer seçim sonrasına kalırsa burada da bir seçimlerdeki olası güç değişikliği konuyu etkileyebilir ve 2029'dan önce bu konunun tekrar gündeme gelme olasılığı zayıflayabilir şeklinde bir görüş var. Dolayısıyla demokratlarla cumhuriyetçilerin arasındaki bu çekişme son bir haftasına giriyor diyebiliriz. 7 Ağustos kritik bir tarih. Bakalım nasıl bir haber akışı olacak. Yine önümüzdeki hafta gelişmeleri aktarmaya devam edeceğiz elbette. Geçelim diğer haber başlıklarına. Dünya Kupası boyunca aslında bu yayınlarda da sık sık konuşmuştuk. Tahmin piyasalarının ne kadar önemli olduğunu, ne kadar revaçta olduğunu Chain Analysis bir rapor yayınladı. Ve 2026 FIFA Dünya Kupası boyunca tahmin piyasalarında 20 milyar dolarlık bir işlem hacmine ulaşıldığını açıkladı. Tabi bunun ABD, Çin, Kanada, Tayland ve İngiltere'nin başı çektiğini söylemekte fayda var. Ve bir de olumlu yan etkisi var ki FIFA Collect platformu üzerinden de 24 milyon dolarlık bir NFT ticareti

0: hacmi yaratıldı ve 100 binden fazla maç bileti doğrudan blockchain ağı üzerinde kullanıcılara dağıtıldı. Bu tabii şunu da tetikliyor. Dijital biletleme ve koleksiyon ürünlerindeki bu yüksek talep küresel organizasyonlarda blockchain adaptasyonunun hızlandırdığına dikkat çekiyor ki önümüzde yine Amerika'da yapılacak olimpiyatlar var. Orada da yine blockchain ağlarının devreye girmesi muhtemel. Yine Kuzey Amerika'dayız. Bu kez Kanada'dayız. Ontario Menkul Kıymetler Komisyonu bir araştırma raporu yayınladı kripto varlıklarla ilgili. Buna göre 18 yaş ve üzeri 2360 kişiyle bir araştırma yapıldı ve katılımcıların %59'unun kripto varlıklardan haberdar olduğu tespit edildi. Verilere göre Kanada nüfusunun %25'inin kripto parası var. Ve 2023'te bu oranın %10 olduğunu aktarmakta fayda var. Ciddi bir yol kat ettiler 3 sene içerisinde. Ve kripto sahiplerinin yaklaşık yarısı bir platformu kullanmadan önce kayıtlı mı değil mi bunu kontrol ediyormuş. Böyle de bir detay bilgiyi Ontario Menkul Kıymetler Komisyonu aktardı. Bizler de sizlerle paylaşmış olduk. Tekrar iyi yayınlar diliyorum.
1: Biz de çok teşekkür ediyoruz Emirhan Erdoğan'a. Paribu Araştırma ve Raporlama Birimi yöneticisi sunmuş olduk kıymetli notlar için. Son dakikalar devam ediyor ardı ardına. Leonardo CEO'su Mariani, Baykar ile kurulan ortak girişimin nihai anlaşması imzalandı. İlk uçak hazır şeklinde Bloomberg Ajansı'na düşen bir son dakika daha var. Program boyunca şu anda Hasset sonrası bu son dakikaları gördük ama ay, zaman, yıl hızlı geçiyor ve bununla ilgili belki de yansımalarını konuşuyor oluruz ileride. Ama bu haftanın önemli gelişmesi, biraz önce Emirhan Erdoğan da konuyu futbola getirdi. Dünya Kupası geride kaldı. Çokça aslında şeyi konuştuk. Saha dışında belki de birçoğumuzun hatırlamak istemeyeceği şeyler. Ama en nihayetinden futbol hayatımızın her anında olmaya da devam ediyor. Bununla ilgili de burada herkesin tabii genel olarak kendine küçüklükte böyle örnek aldığı, genç yaşlarında onunla tanışmak istediği kimseler vardır. Bana da bugün spor gazetecisi Bağış Erten'le yıllardır takip ettiğim siz değerli izleyicilerimizin huzurunda konuşmak nasip oldu. Bağış abi hoş geldin.
2: Vallahi utandırarak başlıyoruz. Böyle olmaz.
1: Utanma demeyelim. Kıvanç ve mutluluk diyelim.
2: Belki öyle diyelim.
1: Çok teşekkür ediyoruz bizlerle olduğun için. Şimdi Bağış Erten'i yıllardır takip edenlerimiz vardır. Ben de nasıl bir giriş yapayım dedim. Çok da düşünmeden aklıma Eduardo Galeano geldi. Canlı yayınlarından çevirisini açtığınızda ilk sayfalarında giriş kısmında Galeano'nun şu ithafını görürsünüz. Okuyacağınız sayfalar yıllar önce Callela de la Costa'da karşılaştığım çocuklara ithaf edilmiştir. Futbol oynamaktan dönen o çocuklar bir şarkı tutturmuşlardı. Yensek de yenilsek de değişmez eğlencemiz. FIFA bu eğlenceyi sadece endüstriyel ve piyasa temelli olarak acaba bizim elimizden mi almaya çalışıyor Bağış abi?
2: Valla Dünya Kupası boyunca bunu çok konuştuk ve ben hep şunu söylemeye çalıştım. Bir Dünya Kupası var, diğerine saldırıyor. Dünya Kupası'nın corporate, yani ticari, kurumsal, nasıl dersek diyelim, daha çok doğru da kötüye kullanılacak şekilde ifade etmek gerekirse parasal yanı, oyunun kendisine büyük bir saldırı düzenledi şu anda. Ve bunun başında da şu anda FIFA Başkanı var. Bugünlerde sosyal medyada çok güzel yansımış. Malum bir önceki FIFA Başkanı Sepp Blatter yolsuzluklar nedeniyle görevden alınmış ve hakkında soruşturmalar başlatılmıştı. Bundan 10 yıl önce büyük bir yaşayan futbol filozofu Gary Lineker Infantino için her an üzerindeki yüzündeki maskeyi çıkarıp ağzından Sepp Blatter çıkacak gibi geliyor bana demişti. Hakikaten yolsuzluk konusunda bir öncekilerin elini bayağı temiz gösterecek kadar büyük bir saldırı düzenliyor Infantino. Ve şu anda satmaya kalkıyor bildiğimiz Dünya Kupası'nı bir takım hisselere bölüp bunu daha büyük bir gelir kaynağı haline getirme derdinde. Ve bunu bir büyük bir rant meselesi haline getiriyor. Yani bir sonraki Dünya Kupası Suudi Arabistan, ondan sonraki Dünya Kupası'nı tekrar Birleşik Devletler'e vermeye çalışacağını söylüyor. Buna karşı da haliyle bu işi ne kadar süredir beraber ortaklaşa yapmış olsalar da bir sürü alt federasyon, başta UEFA olmak üzere, konfederasyon daha doğrusu, buna tepki gösteriyor. Ve galiba UEFA ile FIFA'nın yollarının ayrılacağı bir dönemece geliyoruz. Bu gerçekten çok değişik verici bir an.
1: Peki Bağış abi, benim hatırımdaki 12-13 yaşlarında bir Super League denemesi olmuştu. Basketbolda bu kez parkede görmüştük bunu. Aslında senin de içine dahil olduğun, benim de Dünya Kupası'ndan bir hafta önce bizdeki spor kulübünde

0: biraz yine konuya ekonomi ve finans tarafından bakarak eleştirdiğim, dünyada yıllar geçtikçe yükselen sesler de var. UEFA da çok matah değil bu konularda. Burada tabii kötünün iyisi diye süje yaklaşımlarla soruyu sormak istemiyorum ama FIFA ile UEFA'nın organizasyonel yapılarında sahaya, paraya, piyasaya, futbolculara, kulüplere bakışının arasında bu karşı duruş üzerinden bir okuma yapılabilir mi? Yoksa bu rekabet gereği UEFA'nın şu an için en azından olması gerektiğini düşündüğü bir konum mu?
1: Yani UEFA'nın şu andaki tavrını bulmak durumundayız. Sonuçta Avrupa Birliği kuralları çerçevesinde, daha doğrusu onunla uyumlu şekilde kurulmuş bir yapıdan bahsediyoruz. Her ne kadar bunların hepsinin merkezi İsviçre'de olsa, mali denetimlerden uzak da olsalar, ne olursa olsun UEFA'yı oluşturan ülkeler, UEFA'yı oluşturan yapılar hiç değilse Avrupa Birliği'nin daha şeffaf, daha hesap verilebilir yapılardan gelme olması sayesinde sesine biraz daha kulak verebileceğimiz bir yapı. Tabii ki UEFA'da hiç temiz değil. Neler biliyoruz UEFA hakkında? Eski yani Infantino'nun da UEFA'dan getirdiğini falan hiç unutmayalım bütün bu süreç içinde. Ama ve lakin yani şu anda Infantino'nun takındığı tavır, gittiği yol yol değil. Yani kendisi zaten Avrupa'da falan oturabilecek durumda değil. Oturma izni aldığı ülke Katar. İkametgahı orada. Amerika'ya gidiyor. Avrupa'ya çok uğradığını görmüyoruz. Hakkında bir ihtimalle tuzluk şeyleri var, soruşturmaları. Böyle olunca yani insan şurada birazcık tabii hayıflanıyor. Her konuda her şey bize benzemeye başladı. Oysa biz başka şeylere özeniyorduk. Biraz şey tersine döndü. Şu anda Türkiye gündemiyle ilgili tartıştığımız şeylere biraz benzemiyor mu sence?
0: Yani sorunun cevabı gayet açık bence. Aslında tabii Eduardo Galeano'yu andık ama birçok burada Türkiye'den de spora damgasını vurmuş isim sayılabilir. Ben de Metin Kurt'u anmak istiyorum. Onun spor üzerinden okumalarını aynı biraz önce Bağış Erten'in yaptığı gibi başka vizörlerle bir takım karelere baktığımızda da okumak mümkün. Spor hiçbir zaman halkın yararına kullanılmamıştır. Çarpık bir seyir endüstrisinin üstüne monte edilmiş bir yutturmacadır şeklinde. Bizim sevdiğimiz özellikle mahallede oynadığımız, sadece de futbolda değil, mesela bugünlerde biz voleybol ülkesiyiz diyoruz ama emekten, sporcuların alın terinden ve aslında bir arada olmanın geldiği kültürün bir noktada ilgi çekmesi sonrasında piyasalaşmasının şu anda içinde bulunduğumuz bu ultra neoliberal dönemde menkulleşmesine tanıklık ediyoruz bu noktada. Bir şekilde dünyadaki politik ortamın değişmesi mi lazım Bağış Erten, yoksa bir şekilde izleyici dediğimiz, taraftar dediğimiz, her ne kadar artık stadyumlarda ne kadar taraftar var o da tartışmalı bir konu ama bu konuda ağırlığını mı koyması gerekiyor bu çarpıklığı gidermek için?
1: Etki her zaman tepkiyi doğurur. Diyalektik diye bir şey var. Bir şeyin tezi, antiteziyle çarpışmak zorunda kalacak. Sonunda başka bir yol çıkacaktır. Çünkü sonuçta oynanan oyun neyse ki hala değişmedi. Hala aynı oyunu seyrediyoruz. Dünya Kupası'nın etrafındaki o bütün parasal yük, bütün işin işini bozmaya çalışan çabalar, bütün o işte kararlara müdahale olma çabaları bile şunu değiştirmiyor. Maç hala sahada oynanıyor ve İspanya kazanıyor işte. İspanya'nın kazanmasıyla dünya futbolunun gittiği yer arasında çok ciddi bir bence zıtlık var. O yüzden de oyunun kendisi bize her zaman umut veriyor. Oyunun etrafında örgütlenen taraftar da bize umut veriyor. Çünkü tribün doluluklarına baktığınızda, daha fazla tribüne insan çeken, daha fazla taraftar çeken kulüp baktığınızda, bunu daha şeffaf, daha ulaşılabilir yapan kulüpler. Dünyanın en fazla seyirciye sahip olan ülkesi hala İngiltere değil, hala Almanya. Almanya dünyanın görece, hele de milli gelirine oranla en düşük bilet fiyatlarıyla biletleri satan ülkelerinden bir tanesi. Biz İstanbul'da bir Freiburg-Aston Villa finali izledik. Hadi bana bu işin parasallaştığını anlatsınlar o finali gördükten sonra. Oradaki iki taraftar grubunu izleyince. O yüzden direnç noktaları hala var. Çünkü oyunun kendisi, oyunu izleyenlerin kendisi başka bir şey söylemeye inat ediyorlar. Çünkü oyun bu. Yani bir şeyin özünü değiştirmeye kalktıklarında o şey onların olmayacak. Başka bir şey olacak. O yüzden öze sahip çıkmaya devam.
0: Özellikle burada bunun bir yatırım ürünü olmadığına dair FIFA'nın yapmaya çalıştığı şeye

0: dönük tepkiler vardı. Kuşkusuz ki bugün dünyada her şey bir yatırım unsuru olarak görülebilir. Bunu iktisatta konuşuyor olsak, toplum esnasında, toplum ekseninde bir şeyler konuşuyor da olsak söyleyebiliriz. Belki bu soru biraz konuyu farklı bir yere taşıyacak Barış abi, ama şunu da sormak isterim. Bu kadar insanın ilgisine mazhar olduğu için kuşkusuz bir yatırım yönü de oluşuyor ve ne yazık ki ülkelerin ulusal liglerine baktığımızda da kulüplerin de bundan çok farklı hareket etmediğini görüyoruz. Hatta senin bahsettiğin UEFA finalinde herkes seyircilere öykünmüştü. Benim gençliğimde Ali Sami Yen'de, Şükrü Saracoğlu'nda, İnönü'de o taraftarın bence kralı vardı. Anadolu'nun birçok stadında da onun kralı vardı, amiyane tabirle. Ama böyle olması, bir şekilde senin söylediğin direnç esnemesi önümüzdeki zamanlarda bizim futbolu sadece yatırım tarafıyla konuşacağımız riskini getiriyor mu beraberinde?
1: Bence burada yatırım tarafıyla ilgili şöyle bir açmaz değil de şöyle bir açılım var. Şimdi haliyle her şeyi bir yatırım alanı, ne güzel ifade ettin demin. Her şeyi bir yatırım alanı olarak gören bir düzen var. Sadece yatırım alanı olarak görmüyor. Her şeyi bir bahis olarak da görüyor. Yani bugün tatil için de bahis oynayabiliyorsunuz. Hükümet sistemleri için de bahis oynayabiliyorsunuz. Bu Dünya Kupası kim kazanır için de bahis oynayabiliyorsunuz. Amerika Dünya Kupası'nı daha alır mı ya da oynayabilir. Her şeyi oynayabiliyorsunuz. Burada bir yatırım, artık bahisin bir sonraki anlamı olan belki de. Bir tür bir bahis piyasası da bu işi sarıyor. Spor bu bahis piyasasının çok güçlü bir motoru. Ve hatta bu işin hem yolsuz hem yollu motoru. Öyle olduğu için bunlar yokmuş gibi davranamayız. Dediğin doğru, hayatımız bir yandan da buraya doğru gidiyor. Ama ben hep şuna takılıyorum. Sonuçta bir futbol maçı izlediğimizde, hayır biz bir futbol maçı izlemedik. Burada bir tiyatro izledik. Biz bu futbol maçı izlemedik. Burada bir Dünya Kupası maçı izlemedik atıyorum. Dünya Kupası finali izlemedik. Burada tamamen ayarlanmış, bizi kandıran bir edebiyat metni sundular falan filan. Hala demiyor. Bence sarılabildiğimiz o yüzden yegane yer burası. Türkiye bu konuda bence sadece paranın tahkim altında değil. Türkiye'de futbolun üzerinde dolaşan bulutlar, hayaletler sadece parayla açıklanmaz. Siyasetin gücü, yapıların gücü, bunların hepsini görüyoruz. Ve o yüzden de futbol seyircisi, demin senin söylediğin Ali Sami Yen'leri daha çok özlüyor, eski İnönü'leri daha çok özlüyor. Çünkü orası yok artık. Mesela İngiltere'de bunu yaşadı. Ben İngiltere'ye gidenlere hangi maça gitmek ister diye soranlara asla Arsenal'e, Chelsea'ye, Manchester United'a, Liverpool'a gitmeyin, gideceksiniz. Alt liglere gidin. Alt lig maçları daha güzel. QPR maçına gidin. Ve işte ne bileyim Crystal Palace'a, elinizde Premier gidecekseniz onlara gidin. Buralardaki takımları takip etmeye çalışın. Daha eskiyi hissedersiniz diyorum. Fulham'a gidin diyoruz mesela o yüzden. Evet, yukarıda başka bir teatral bir şey vardı. Tribünde özellikle. Ama sahayı hala o kadar etkiliyorlar mı? Sadece yatırım amacı olarak gören takımları düşünelim. Almanya'da İşte Red Bull Leipzig, RB Leipzig, Red Bull bile diyemiyorlar ama Leipzig. İşte bütün o yatırım ya da ne bileyim daha bu işi iyice finansal hale getiren, oyuncuları alıp yetiştirip sonradan satmak için kurulan takımlar. Bunların hepsine de baktığınızda işte bunlardan bir tanesi belki hala ama bir toplulukla, yani içinde bulunduğu toplulukla sahada oynanan oyun arasında organik bir ilişki kurmak zorunda olduklarını görüyorlar. Ben o organik ilişkinin çok kuvvetli bir ilişki olduğunu düşünüyorum. Onu bozabilmek için çok çabalamamız gerekiyor. Ona sahip çıkmak için de biz çok çabalamamız gerekiyor.
0: Çok teşekkür ediyoruz. Uzun uzun konuşulacak bir konu bize ayrılan süre kadar. Çok kıymetli spor gazetecisi Barış Erten'le konuyu ele almaya çalıştık. Bunun iktisadi boyutunu tahmin ediyorum ki konu gündemde kaldığı müddetçe konuşmayı sürdüreceğiz. Bir araya gidelim şimdi. Ardından İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Maliye Bölümü Öğretim Üyesi Profesör Doktor Binhan Elif Yılmaz bizlerle olacak. Onunla da piyasa ve ekonomi dengesinde sistem mevcut gelmiş olduğu denge veya tırnak içerisinde, parantez içerisinde dengesizliklerle dünya için ne kadar sürdürülebilir, yine bir miktar daha teorik bakmaya çalışacağız. Bekleriz.

0: fedakarlıklara izin vermen çok doğal. En sevdiğin şeyleri bile yiyememen çok doğal. Zaman zaman gözyaşlarına hakim olamaman tabii ki doğal. Aniden aşermen doğal. Vücudunun hayat dolu değişimi gayet doğal. Ama sezaryen, anne ve bebeğin sağlık koşulları kesin olarak gerektirmediği müddetçe doğal değil. Hamilelik boyunca vücudunuz doğası gereği kendini normal doğuma hazırlar. Normal doğum doğal bir süreçtir. Ve bebeğin bağışıklığının doğal olarak güçlenmesini sağlar. Doğal olan normal doğum.
1: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: Bloomberg TT televizyonuyla ortak yayın.
1: Akıllı para kaldığı yerden devam ediyor. Bir müddettir Binhan hocamızla da sohbet etmemiştik. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Maliye Bölümü Öğretim Üyesi Profesör Doktor Binay Elif Yılmaz bizlerle. Hocam hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk. Merhaba Çağlar Bey. İyi yayınlar dilerim.
1: Çok sağ olun. Sizlerle güzel. Şimdi konuşulacak birçok şey var ama biraz önce araya gitmeden önce de değerli izleyicilerimize bilgisini verdik. Çünkü herkesin gözü rakamlarda, portföyleriyle ilgili konuları merak ediyor. Öte yandan bizde mesela enflasyonla ilgili mesele tam olarak arzulanan seviyelere gelmiş değil. Bu noktada son dönemde mesela cari dengeyi vesaireyi de konuşmaya başladık. Ama ülke ülke gitsek her ülkenin iktisadi veya piyasa bazlı gündeminde buna benzer ya da 3 aşağı 5 yukarı şu an soracağım soruya paralel. Aslında sistemsel bir takım yanıt arayan sorular var hocam. Buna ilişkinde Rana Forohar'ın son podcastinde şöyle bir soru, daha doğrusu argüman ortaya atılmış. Bugün Adam Smith gelse kapitalizmin şu andaki, piyasa kapitalizminin şu andaki halini görünce çıldırırdı diye böyle ben çevirmiş olayım. Hakikaten öyle mi hocam?
2: Tabii şimdi finans kapital yükseliyor ama ne pahasına yükseliyor? Oradan bakmak gerekiyor. Yani tüm üretim faktörleri önemli bir kısmını çekiyor kendisine. Özellikle emeği çekiyor. Sermayeyi kendisine çekiyor. Yani zaten aslında bu sistemin doğasında her zaman üretmekten çok karlılık önemli bir odak noktası. Mesele de oradan başlıyor. Yani üretelim mi yoksa üreterek mi karlılık yoksa finans kapital üzerinden karlılık mı? Tabii ki tercih bu olabilir. Finans kapitalin yükselişi sadece önümüzdeki yani yıllara özgü bir şey olmayacak. Geçmişte de zaten vardı. Yani özellikle 70'ten bu yana finansal sermaye birikim rejimi çok güçlü geldi. Ondan önce ne vardı? Reel sektörün sermaye birikim süreci vardı. Artık finansal sermayenin birikim rejimi çok daha güçlü. Ama tabii zaman içerisinde bu bir sıkışıklığa sebep oluyor. Çünkü siz reelde üretmedikten sonra finansta ne yapabileceksiniz bir yerden sonra? Bu bize yapay zekayı getirdi. Evet, hani bu da önemli bir taraf. Ama kendisine o kadar çok emek çekti ki çok ünlü yazılımcılar, çok parlak geleceği olan o kadar çok sektörü, şimdi bizim mezun olan bütün öğrencilerimiz hepsi finans kapitalin merkezinde olmak istiyorlar ve tabii ki bu tür yatırımlarda, yazılımlarda olmak istiyorlar. Ama biraz daha geri gidip öncesine baktığımızda, yani 70 öncesine mesela, çok da böyle değildi. Karlılığı nerede buluyorsa kapitalizm oraya ne yapıyor? Bir şekilde çörekleniyor. Reel sermaye tarafı giderek zayıflar hale gelir. Bu gidişle zaten ülkelerde genel olarak işte en önemli sektör, önde gelen sektör hizmetler sektörü. Peki daha fazla bu alanda emek istihdam edildikçe nihayetinde reel sermaye nereye gidecek? Biraz işte o podcast bunu anlatmaya başlamış durumda. Dolayısıyla kaynağı nereye kullanırsanız, nereye çekerseniz bilin ki diğerinde artık kullanılamaz hale geliyor. Dolayısıyla haliyle yani bir alternatif maliyeti ortaya çıkıyor. Gerçekten finansal sermayeye giden çok önemli payı reel üretimde kullanabilir miydi? İşte orada milli gelirin ne kadarı finansal sermaye, finans kapital de kullanılıyor, ona bakmak lazım. Yarattığı katma değer ne kadar, ona bakmak lazım. O sermaye ve emek, yani diğer üretim faktörleri başka bir alanda kullanılsaydı ekonomi bambaşka bir noktaya gelir miydi? Ona bakmak gerekiyor. Şimdi artık yavaş yavaş hesaplanıyor ve dolayısıyla milli gelirin yaklaşık %4'ü finans kapital ama yarattığı aslında bir katma değerin önemli ölçüde yüksek olmadığı, belki de şu an için yüksek olmadığı sonucuna varılıyor ve sorgulanır hale getiriliyor.
1: Hocam aslında kabaca 100 yıl kadar önce özellikle Hilferding bu finans kapital terminolojisini kullanıp tanımlarken bugünlere getirdiğim, sizinle daha önce de üzerine konuşmuştuk, işin tohumlarını atmıştı. Ama ana akım ekonomi, ana akım ekonomi yaklaşımı vesaire diye konuşuyoruz. Bu çünkü normal kabul ediliyor. Sizler de tahmin ediyorum buna onay verirsiniz. Okullarda da bu okutuluyor yani çok uzun süredir. İşin ne diyelim normali bu diye. Şunu sormak istiyorum. Mesela çok önemli bir şeye dikkat çektiniz. Mesela bugün özellikle salgın sonrasında birçok ülkenin sanayisizleşmesini vesairesini konuşuyoruz. Bir ülke mesela özellikle sermaye ihtiyacını gidermek için başta faiz olmak üzere sermaye giderlerine çok çok yüksek bedeller ödemek zorunda kalıyorsun. Bunu ödemek yerine diyelim ki altyapı yatırımı yapsa, işte bugün muhteşem yedili vesaire diyoruz. Tabii ki tarihsel bir takım açıklar 5 senede, 10 senede, 50 senede kapanmıyor ama bu ana akım sistem böyle işlemeseydi her ülke kendi Tesla'sını, Apple'ını vesairesini çıkarabilir mi, çıkarabilirdi de diyebilir miyiz?
2: Yani dediğim gibi karlılığı reel sermayede değil finans kapitalde bulduğu ve bunu da sonuna kadar kullanmadığı sürece sizin söylediğiniz bu gerçek anlaşılmayacak Çağlar Bey. Çünkü işi süren ve devam ettiren dediğiniz gibi ana akım iktisat, neoklasik anlamda. Evet okullarda da bu öğretiliyor ama sosyal bilimlerde tek bir doğru yok. Mümkün olduğu kadar Keynes'i ve post-Keynes'i bilmek zorunda öğrenciler. Hatta Marksist teoriyi de bilmek zorundalar. Kendileri nihayetinde seçecekler. En nihayet sonuçta inanacakları ekolü. Ama bunun böyle olmadığı belli bir süre sonra nihayetinde anlaşılacak. Çünkü sizin de söylediğiniz gibi borçlanma giderini sınırlayacak bir mekanizma en sonunda tabii ki enflasyonla onun gerilemesiyle söz konusu olacak. Mesela Türkiye'den çok basit bir örnek verelim. Ayan beyan ortadaki enflasyonla mücadelede kur çok önemli. Kurun sıçramaması gerekir. Peki bunun için Türk lirasının değerli olması gerekir. Yani yüksek faiz. Peki o zaman herkesin faizde kaldığı ve bir yerde de spekülatör de olabildiği yerde kim üretim yapacak? Bunu bu tarafa koyalım. İkincisi tam da bu politika kurun da kontrol edildiği bir noktada ülkeye yabancı sermaye girişini getirdiğinde kur da orada şey yapacaktır. Peki gelen ne? Sermaye. Ne yapmaya geliyor? Getir elde etmeye geliyor. Dolayısıyla finansal sermaye. Bu doğrudan yabancı yatırım değil. Eğer olsa ortaklaşa yerli ve yabancı yeni bir Tesla kendi Tesla'sını üretir ama değil. Peki yerli de yerli açısından ne var? Türk lirası değerli. O zaman burada kalalım. İşte ama sonuçta şirketlerin finansman maliyetinin arttığı ve yavaş yavaş kendilerini döndüremedikleri bir ortamda ya da işte ithalatın çok ucuzladığı, bugün dış ticaret verisi geldi, ithalatın ucuz olduğu bu noktada ihracat hala ona yetişemeyip de ithalat ve ihracat karşılama oranının %70'e artık dayandığı bir yere bakarsak yani sürdürülemezliği de çok net ama o sıcak karında ortaya çıkmadığını tabii ki görebiliyoruz. Şimdi evet neoklasik bakış devam ama mesela Keynes tamamen bu ortamı belirsizlik olarak nitelendirirken Minsky bunun finansal istikrarsızlık olduğunu zaten söylemiş. Dolayısıyla hem belirsizliğin hem finansal istikrarsızlığın ki bunlar sınadan hipotezler. Nihayetinde kapitalizmin bir yerde kaosun vücut bulmuş hali olduğu defalarca kendisini kriz üreterek yenilediği bir ortam itibariyle gayet anlaşılır. Yani neoklasik iktisatta bence buna hiçbir şey demiyor. Dolayısıyla kendi karlılık krizine girdiğinde yeni bir şey üretiyor. yeniden bir çıkış mantığı üretebiliyor. Şimdiki çıkış yolu finans kapitalin güçlenmesi, ama arada tabii ki düzeltmelerle kaybedenlerin hangi yöne evrileceği ya da kazananların nereye kadar gerçek anlamda kazandığını anlamalarına yol açacak bir patikaya doğru gidiliyor.
1: Bir dakika mı dedi rejimiz? Evet. Sadece bir dakikamız var hocam ama şunu da söyleyeyim hemen. Davos'ta Alison Schrager'le röportaj da yapma şansımız olmuştu. Uzun uzun geçtiğimiz gün onunla ilgili de bir şey yazmıştım. Dünyanın birçok yerinde özellikle orta sınıflar, alt gelir grupları bundan 50-100 yıl öncesine göre çok çok daha iyi koşullara sahip ama eğitim, sağlık, barınma halen çok pahalı. Bu sistem biraz önce tarif ettiğimiz şekilde birçok ülkenin yurttaşına da bunu mu dayatıyor?
2: Nihayetinde bu alana yatırım olmadığında, sermaye ve emek burada kullanılmadığında karlılık bir noktadan sonra finans kapitalde devam ettiği sürece bu tarafı, yani bireysel ihtiyaçların dahi kullanılamayacağı bir yere kadar gidebilir. Yani bunu da çoğunlukla reel sektöre ve üretime ve ama o üretimin maliyetin düşük olacağı finansal koşulları, ekonomik koşulları sağlayarak mümkün olacaktır.
1: Evet, bu da az önce Bağış Erten'le sohbetimize noktayı koyarken ki ne benzer olarak uzun uzadıya konuşulacak bir konu ama bugün Profesör Doktor Birhan Emlik Yılmaz hocamızla bir miktar nüfuz etmeye çalıştık belirli kısımlarına. Çok teşekkür ediyoruz hocam kıymetli yanıtlarınız için ve sağ olun. Akıllı Paranın sonuna geldik. Birazdan da Finans Merkezi başlayacak. Hoşçakalın.

0: Bloomberg GT Radyo.
1: Reklam. MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
2: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: Reklam.
0: Öncelikli yayın. Mesleğimiz hayatımıza yön veren en önemli unsurlardandır. Mesleğimiz için en önemli unsur da iş sağlığı ve güvenliği kurallarını bilmek ve uygulamaktır. İş sağlığı ve güvenliği uygulamaları ve tedbirleri, sağlıklı ve güvenli çalışma ortamlarının oluşmasını sağlayarak çalışanı, işi ve işvereni korur. Çalışanlarımızın, işverenlerimizin, hepimizin geleceğe ümitle yürüyebilmesi için iş sağlığı ve güvenliğini işimizin merkezine koyalım. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.

0: Yatırımın adresi QNB Invest Finans Merkezi'ni sunar.
1: Merhaba, Finans Merkezi'ne hoş geldiniz. Haftanın son işlem günü itibariyle öne çıkan temaları konuşarak bitirelim, tamamlayalım haftayı. Biliyorsunuz bugün küreselde iştahın yerine geldiği, özellikle yine çipler üzerinden, çip hisseleri üzerinden teknoloji odaklı bir yukarı yönlü hareketi gördüğümüz bir gün oldu bu saate kadar. Avrupa'da da Amerikan vadelilerinde de pozitif görünümü takip ederken içeride negatif tarafta kalmaya devam eden bir Borsa İstanbul var. 7. işlem gününde de bir bakalım rakamlarla görünüm bize ne söylüyor saat 4 itibariyle diye. Ama yönetmenim hatırlatıyor, önce bir saat başına aktar bir gündemin başlıklarını ver diye. Öyle yapalım. Önce günün başlıkları bir gelsin, sonra rakamlarla görünüme bakmaya devam ederiz. Gelsin başlıklar. Türkiye Beyaz Eşya Sanayicileri Derneği verilerine göre yılın ilk yarısında beyaz eşyada iç satışlar geçen yılın aynı dönemine göre %7 geriledi. İhracat ise yine bir önceki yılın aynı dönemine göre %19 azaldı. TÜİK verilerine göre turizm geliri ikinci çeyrekte bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %2.6 azaldı. Yılın ikinci çeyreği itibariyle yıllıklandırılmış turizm gelirleri de 64,4 milyar dolarla zirvesinden sınırlı bir geri çekilme kaydetti. Bloomberg'un haberine göre AK Parti'nin hazırladığı yasa teklifiyle başta 9 yıl önce Türkiye'deki faaliyetleri sonlandırılan Booking.com olmak üzere dünyanın büyük turizm acentaları Türkiye pazarında yeniden faaliyet gösterebilecek. Teklife göre uluslararası şirketlerin Türkiye'de faaliyet gösterebilmeleri için Türkiye'de bir temsilcilikleri olması gerekecek. Şirketlere her 2 yılda bir yenilenecek faaliyet izni bulundurma şartı getirilecek. Belgenin yenilenme ücreti 5 milyon TL olacak ve bu tutar artırılabilecek. Euro bölgesinde Temmuz ayında enflasyon petrol fiyatlarının yükselmesiyle hız kazandı. Avrupa İstatistik Ajansı Eurostat verilerine göre Temmuz'da tüketici fiyatları yıllık bazda %2,9 arttı. Fed'in bu hafta faiz oranlarını sabit tutma kararına karşı çıkan 3 yetkiliden ikisi karara neden karşı çıktıklarını açıkladılar. Yetkililer enflasyona karşı harekete geçmek için uzun süre beklemenin ileride daha agresif politika uygulamanın gerekli hale gelme riskini doğurabileceği uyarısında bulunuyor.

Başlıkları aktardık. Şimdi rakamlara bir bakalım, rakamlarla görünüme. Borsa İstanbul'la başlayalım. Borsa İstanbul'da gün boyu negatif seyreden görünümün daha ziyade yatay negatif demek daha doğru. %0,45'lik bir gün sonuna doğru pozitife döndüğünü takip ediyoruz. 13.354 puanda Borsa İstanbul'daki görünüm. Ulaştırma ve bankacılık endeksi pozitif ayrışıyor sabah saatlerinden beri. Sınayinin de buraya eklendiğini görüyoruz bu saat itibariyle. Bankacılık tarafı %1,42, sınai taraf %0,22, mali tarafı %0,8 kadar alıcılı seyrediyor. Yine sayfanın geri kalanının da pozitife döndüğünü görüyoruz gün sonu yaklaşırken. Hizmetler tarafı %0,38, turizm endeksi %0,9, ulaştırma %1,57 primli seyrediyor. Paralara bir bakalım, orada bir farklılaşma var mı diye görelim. 100'ün üzerinde dolar endeksi yüksek seyretmeye devam ediyor. Euro dolar çaprazı 1.15'in altına kaydı. 1.1491'e geldi. Dolar endeksindeki %0,48'lik yukarı yönlü görünümle paralel olarak. Dolar TL'de 47.52, Euro TL'de 54.63 seviyesi var. Bakalım devam edip hızlıca bir Avrupa borsalarında bir farklılaşma var mı diye. Bugün rekor seviyeleri konuştu Ceren bizimle Avrupa borsalarına dair. Biraz buralarda da geri çekilmeler söz konusu. Londra borsasında yatay pozitife gelen DAX endeksinde de benzer bir görünüm var. Kakaran endeksi %0,56 primli. İtalya Milano borsası da benzer oranda %0,46 kadar yukarı yönlü. Amerikan vadelilerini de bir görelim. Orada görünümde Dow Jones %0,37, Nasdaq %1'e yaklaşan %0,9 kadar primli. S&P 500'de ise %0,18 seviyesini görüyoruz yeşil.

bölgede. Ne kaldı? Getiri eğrisini bir görelim. Oranın yüksek gelmesi. Emtia'ya da bakarız. Olsun. 4.038.61 spot altının ons fiyatı. Gümüş 57 doların üzerinde. 63.685 dolardan geçiyor Bitcoin işlemleri. Brent petrol yeniden 90'ın üzerinde. Amerikan tipi ham petrol ise 85.43 dolar. Tahvilleri görmeden kapamayalım burayı. 4.69'da 10 yıllık tahvil faizi. 4.70'in sınırına kadar geldi. 4.42'de 5 yıllıklar. 4.28'de 2 yıllıklar. Amerika'da getiri eğrisindeki görünüm böyle diyelim ve araştırma turuna başlayalım.

0: Çağlar hoş geldin.
1: Hoş buldum.
0: Akıllı paradan finans merkezine taşan bir başlık.
1: İçeride espri yapma, orada her istediğini söylemedim, biraz daha anlatayım.
0: Tamam, biraz daha rakamlarla görünüm üzerinden anlamaya çalışalım. Bu tartışmanın ekonomik boyutunun ne ifade edeceğine dair görünüm bize ne söylüyor? Sen farklı liglerle kıyaslama yapmışsın. Dolayısıyla anlat bize, hani ne çıkıyor buradan FIFA'nın son dönemdeki manevralarının altını doldurma adına, işin ekonomik kısmında göze çarpanlar neler?
1: Ya Latife bir yana, biraz önce akıllı parada kıymetli spor yazarı Bağış Ertan'la konuyu konuştuk biraz daha yapısal olarak Zeynep, ama bu konu böyle magazin, ne diyelim, sadece ya canım işte futbol, zaten futbolda artık endüstriyel bir hale büründü, bunun parayla ilgili yanı olmayacak da ne olacak diye bir şey değil. Biz belki uluslararası ilişkiler dengesi açısından bu Pax Amerikan döneminin çoktan sona ermiş olmasından ya da sona ermeye başlamasıyla dengelerin bozulmasından söz ediyoruz. Doların küresel ağırlığından vesaireden bahsediyoruz. Ve burada Amerikan dış politikası 2. Trump döneminde çok başka şeyler vaat ederken ya da belki de seçim dönemindeki vaatlerinde bambaşka şeyleri biz anlamışız. Onlar astını söylemiş örtülü olarak. Zaten Dünya Kupası başlamadan önce hem FIFA Başkanı Infantino'nun şahsı ekseninde Infantino'nun Trump'la olan ilişkileri kupanın Amerikanlaşması gibi bir şeyden söz ediliyordu. Şimdi Amerikanlaşmayı politik, iktisadi açıdan, toplumsal açıdan birçok koddan okuyabiliriz ama bu grafiğin içerisinde değerli izleyicilerimizin görebileceği en yüksek hem taraftar başına gelirde hem de elde edilen toplam yıllık gelirin içerisinde en büyük pastanın NFL'de olduğunu görüyoruz. Bir Amerikan organizasyonu. Takiben NBA'yi görüyoruz burada. İçeriye buradaki NHL'i görüyoruz. Aralardan sızabilenlerin arasında Premier Lig, Şampiyonlar Ligi ve FIFA'yı görüyoruz. Amerikanlaşmaktan kastımız Amerikan rüyası diye özellikle 20. yüzyıl boyunca bizim gördüğümüz, okuduğumuz, bugün tahlilini yaptığımız şeyin içerisinde her şeyin piyasa unsuru olması. Bunu sadece Amerika'ya da yıkıyor değiliz ama ana akım dünya ekonomisinin liberal demokrasiler ve liberal ekonomi ekseninde özellikle Amerikan patentli anlaşılan yanı buydu. Şimdi burada FIFA gerçekten en gerilerde kalıyor. Sorun şu, bugün ekseninde konuştuğumuz konularda sadece saha içi, kulüplerin mali yapısı vesairesi, bunların hepsi bir yana. Infantino FIFA başkanı olurken devraldığı ismin FIFA'dan ayrılması, onun yerine daha çok FIFA başkanı olması beklenilen kişinin yarıştan düşmesi, başkan olduktan sonra bizde yayınlanan spor kulübünde ben de dilim döndüğünce anlatmaya çalıştım. 2018'de Rusya, 2022'de Katar, 2026'da Amerika Birleşik Devletleri, Kanada, Meksika diyoruz ama kupa Amerika'da oynandı. Kupanın Trump'ın ellerinde dolaşması, Infantino'nun sürekli olarak Trump'la bir takım, ne diyelim, özel ilişkilerini açığa çıkaran, zaten doruk noktasına ulaşması Amerika'nın forvetinin kart cezasının affedilmesiydi. Bu kadar ilişkilerin sorgulanmasının üzerine sanki bugün olanları da görünce UEFA'nın boykot ettiği, sadece UEFA'yı sayıyoruz ama CONCACAF'tan Afrika Federasyonu'na kadar böyle yaptı. Böyle giderse, eğer büyük bir sürpriz yaşanmazsa, zaten hayata geçirilemeyecek bu girişim. Akıllara şu geliyor: Infantino baya baya FIFA'nın, başlıkta da belirttiğimiz gibi, zaten hani çok zengin bir kulüp, organizasyon, ekonomik olarak daha da büyümesi için göreve gelmiş ve bu doğrultuda da dünyada şu an 2. Trump dönemi yaşanırken de politik olarak da arkasında

0: çok güçlü bir aktörü alarak hazır Dünya Kupası da onun görev yaptığı ikinci dönemin ikinci yılına denk geldi. Bu yolla ilerliyor. Bu nereye varır ne olur bilmiyoruz ama bu resmi göstermek önemli. Amerikanlaşmadan söz ettiğimizde spor izleyicilerimiz biliyorlardır. NBA'de NBA şampiyonu olduğunuzda dünya şampiyonu diye lanse edilirsiniz. Trump da Amerika'yı tekrar mükemmel yapmak iddiasıyla görevde ve bu dönemin içerisinde de FIFA her zaman zaten dünyadaki politik dengelere tabiri caizse meze olmuş bir organizasyon. FIFA'da böyle bir anladığımız kadarıyla ajandayla Infantino başkanlığında böyle şeyleri gündeme getiriyor. Tahmin ediyorum ki politik zemin böyle seyrettiği müddetçe sadece futbolda da değil birçok yerde buna benzer konuları konuşacağız. Her şeyin finansallaşmasına tırnak içerisinde Amerikanlaşmasına dönük olarak.
1: Çağlar çok çok teşekkürler. Devam edelim araştırma turumuza Mehmet Özdemir'le. Mehmet hoş geldin.
2: Hoş bulduk Zeynep.
1: Şimdi seninle yine teknoloji tarafından devam edeceğiz bugün de. Şimdi burada bir iki gün önce yine çip hisseleri üzerinden bir satış dalgasını özellikle Güney Kore'de sert bir şekilde görmüştük. Çok. Amerika'da da gördük. Burada hem Çin'in hamlelerinin etkisi vardı, hem yapay zeka şirketlerinin harcamalarının geri dönüş hesabının tutup tutmayacağının baskısı vardı ve gerçekten sert düşüşler Asya'da belirginleşmişti. Şimdi de sert alışlar diyeyim. Yine Kospi'ye baktığımızda %18 değil mi günlük
2: rekor,
1: yükselişi? Günlük evet rekor bir yükseliş var. Yine ben baktım Amerikan vadelilerinde de pozitif bir görünüm var. Sabah daha pozitifti. Avrupa'da da öyle. Yine teknoloji odaklı bir görünüm var. Bu son yılların en kuvvetli performansının bilançolar üzerinden geldiğini de söylemek mümkün sanırım.
2: İyi giden işler var, kötü giden işler var. Bir de iyi giden işlerin ne zaman yavaşlayacağına dair belirsizlikler var Zeynep. Şöyle bir baktığımızda ama şu anki ana baktığımızda yani ikinci çeyrek bilançolarına orada özellikle beklentileri bir hayli aşan şirket bilançolarını görüyoruz. Başrole de yine her zamanki gibi yapay zeka ve çip şirketlerini bir miktar daha içerisine koyabiliyoruz. Şimdi özellikle geçtiğimiz haftadan bu yana Apple gibi, Meta gibi, Alphabet gibi birçok şirketi aldık. Belki o şirketler içerisinde ana nokta serbest nakit akışlarına uğradıkları erozyondu. Ama şunu görüyoruz ki çoğu bulunduğu çeyrekte beklentilerin üzerinde açıkladı. Şimdi S&P 500'ün şu ana kadarki açıklanan bilançolarda karı bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %45'lik bir hisse başı kar artışına işaret ediyor. Ama şöyle bir Bloomberg yapay zeka değer zincirine baktığımız zaman oradaki analistlerin beklentileri aşma oranı sonuçların %76 yani %80'e yakın analist beklentilerinin üzerinde gerçekleşen bir sonuç şeyi görüyoruz. Dolayısıyla bu tarafta evet bir tarafta hiper sağlayıcılar tarafında çok yüksek harcamalar, diğer tarafta çip şirketlerinin bundan ne kadar fayda sağlayacağı ama şunu görüyoruz ki en azından tekrar biraz daha ucuz değerlemeleri doğru yatırımcılar yönelmiş gibi gözüküyor. Diğer grafiğimize geçtiğimizde senin de bahsettiğin üzere rekor tek günlük yükseliş serisi. Nerede? Kospi'de. Kimin sayesinde? Baktığımızda SK Hynix'te %30, Samsung'da %27. Çok kuvvetli alımlar gördük bu sabah itibariyle. Zeynep, insanların birbirlerine ciddi anlamda, fiziksel anlamda zarar verdikleri yatırımcıların belki de Güney Kore nüfusunun %3'ünden bir miktar daha yüksek bir oranda bu Kospi'deki düşüşten etkilendiği ortamda tam tersi. Özellikle Mayıs ortasına kadar sert satış yapan yabancı yatırımcılar biraz daha bugünkü rekor alımda başrol oynamış gibi gözüküyor. Ne kadarlık bir tutardan bahsediyoruz? Yaklaşık 7.2 trilyon won yani 5 milyar dolarlık tek günde rekor bir alım var gördüğün üzere. Nerede rekor satış var o zaman? Biraz daha bireysel yatırımcılarda. Dolayısıyla son dönemde kaldıraçlı fonların zaten giderek büyüdüğü ve oralarda ciddi zararın doğduğu ortamda bu teminat tamamlama çağrılarını yabancılar bir miktar daha alım fırsatına çevirdi. En azından bu bugün de. Ama şöyle bir baktığında zaten grafiğe mavi renklerin son dönemde hep eksi tarafta olduğunu görüyorsun. Bu da son dönemde zaten Güney Kore hükümeti dahil yetkilileri alarma geçirmişti. Nasıl önlemler alındı bugün itibariyle onları da aktarayım. Kaldıraçlı ETF'ler için daha yüksek teminat zorunluluğu getirildi. Diğer taraftan da yapay zeka alanındaki stratejik yatırımlara Ülke Varlık Fonu'ndan 13,9 milyar dolarlık bir fon aktarılması planlandı. Dolayısıyla bu da bir miktar daha Güney Kore'deki alımları desteklediğini söyleyelim. Son katalizör etki belki de SK Hynix'in yönetim kurulu başkanından geldi. O da bugün itibariyle 3620 adet SK Hynix hissesi alarak bu momentuma resmiyette küçük olsa da bir miktarda anlam büyüklüğü olarak ciddi bir katkı sağladığını söyleyebiliriz. Bu tablo nereye kadar devam eder onu bilemiyoruz ama şunu görüyoruz ki Temmuz ayının son iki işlem günü kuvvetli alımlara sahne oluyor yapay zeka değer zinciri temasında.
1: Mehmet, çok çok teşekkürler. Bloomberg HT araştırma analistimiz Mehmet Özdemir'in notlarını aldık. Elif Cansever'le devam edeceğiz. Elif, petrol tarafında oynaklık devam. Az önce Trump'ın son dakikaları ekrandaydı. Yine ABD'yi sert şekilde, özür dilerim, İran'ı sert şekilde vuruyor. ABD kazanıyoruz minvalinde. Retoriğinin yine tonunun sertleştiği açıklamalar vardı. Petrol az önce baktığımda yeniden 90 doların üzerindeydi. Tabii bu petrolün yukarı gitmesinin 120 dolarlara kadar görmesinin yarattığı etkileri de takip ediyoruz sanırım, değil mi? Bilançolarda özellikle petrol devlerinin gelen finansalları bunu gösteriyor mu?
3: 2026'nın ana iki teması, biri yapay zeka, biri enerji. Mehmet yapay zeka tarafını anlatmışken ben de enerji kısmından hemen devralayayım Zeynep. Grafiğimize baktığımızda aslında Exxon, Shell, Chevron, Total Energies ve BP tarafından gelen bilançoların değerlendirmesilerini aslında bir miktar daha analistlerin gösteriyor. BP tarafından henüz bilançosunu almadık. Buradaki rakamlar tahmini rakamlar. Geçen hafta Total Energies'e başlayan enerji bilançolarının bugün Exxon ve Chevron'la devam ettiğini söyleyebiliriz. Ben aslında Exxon ve Chevron tarafındaki bilançoların birazcık alt kırılımlarına da bakarak başlamak istiyorum anlatımıma. Exxon tarafına baktığımızda ikinci çeyrekte bir miktar daha beklenti altında kalarak hisse başı karını 3.52 seviyesinde açıkladı. Ve gelirler ve net kar tarafına bakıldığında ise piyasa beklentisinin oldukça üstündeydi. Özellikle net kar tarafında 19.5 milyar doların üzerine çıktı. Bu Rusya-Ukrayna savaşından beri, yani 2022'den beri ulaşılan en yüksek net kar seviyelerinden bir tanesi oldu. Üretim tarafına baktığımızda ise yine güçlü bir tablo var. Bu tarafta günlük üretimi 4,5 milyon varil eşiğini aştı. Ve baktığımızda ise aslında faaliyet karından da 23,6 milyar dolarlık bir gelir elde etti. Yapay zeka bilançolarında gördüğümüz serbest nakit akışlarının negatif etkilenmesi enerji şirketlerini vurmadı ve Exxon tarafında baktığımızda serbest nakit akışı tarafında 17,2 milyar dolarlık bir serbest nakit akışı yarattı. Bu taraftan baktığımızda aslında Exxon bilançosunda en dikkat çekici şey Orta Doğu tarafı oldu. Çünkü Orta Doğu'daki savaş nedeniyle, İran savaşı nedeniyle yaklaşık 500 bin varillik üretimi devre dışı kaldı. Fakat Exxon bunun da kara etkisi aslında 1,8 milyar dolar olarak açıklandı. Fakat Exxon oradaki yatırımlarına devam edeceğini açıkladı. Hemen Chevron tarafına geçmek istiyorum. Chevron tarafına baktığımızda ise daha bir miktar daha Exxon'dan güçlü bir bilanço görüyoruz. Chevron hisse başı karını 6.06 dolar olarak açıkladı. Beklentilerin oldukça üstündeydi. Net kar tarafında 12.1 milyar dolara geldi. Gelirler ise yıllık bazda %56 arttı ve 70 milyar dolar seviyesine çıktı. Üretim yıllık bazda %20 arttırdı. Faaliyetlerden edilen karı 19.7 milyar dolar seviyesine çıkarttı. Serbest nakit akışını ise 15.4 milyar dolar seviyesine getirdi. Chevron bilançosunda da aslında en öne çıkan başlıklardan bir tanesi ABD rafinerilerine elde ettiği kardı Zeynep. Çünkü savaş döneminde, yani son 3 ayda rafineri marjlarına elde ettiği karı yaklaşık 10 kat artırarak 2.4 milyar dolar seviyesine getirdi. Bu grafiğimizi biraz anlatmak istiyorum. Sonra rafineri marjlarına da geçeceğim ama burada öne çıkan ana başlıklardan bir tanesi aslında 2022 yılındaki yüksek karlılık dönemi. Düzeltilmiş karlar üzerinden bakılan bu tabloda 2022 yılında enerji maliyetlerinin yükselmesiyle beraber aslında enerji şirketlerinin en top dönemini yaşadıklarını söyleyebiliriz. O dönemden itibaren bir miktar daha enerji maliyetlerinin aşağı seviyeye gelmesiyle beraber bilançolarda kısmi aşağı yönlü geliş var. Fakat şu an 2026'nın ikinci çeyreğine geldiğimizde ise artık 2022 yılından beri geçirilen en güçlü çeyreklerden biri olduğunu söyleyebiliriz. Ama buradaki ana etkinin petrol fiyatlarındaki yükseliş değil de rafineri marjlarındaki yükselişten elde ettiğimizi bu noktada hatırlatmam gerekir. Hemen bir sonraki grafiğimize geçmek istiyorum. Çünkü bir sonraki grafiğimizde bize aslında rafineri marjlarının şu anki durumunu gösteriyor. WTI, yani ABD Körfez kıyısı 3-2-1 crack spread tarafına baktığımızda aslında buradaki 3-2-1'in ifadesi 3 ham petrol, 2 varil benzin ve 1 varil dizeli temsil ediyor. Ve onlardan teorik olarak hesaplanmış bir rafineri marjını görüyoruz. Ve şu an geldiğimiz noktada rekor seviyelerde olduğunu söyleyebiliriz. Keza burada grafikte en dikkat çekici noktalardan bir tanesi de biz Haziran döneminde ateşkes söylemleriyle beraber benzin petrol fiyatlarında aşağı yönlü hareketleri takip ederken rafineri marjlarında aşağı yönlü hareketleri görmemiz, yine yükselişler devam ediyor. Bu aslında bize arz tarafındaki rafineri marjlarındaki sıkışıklığın rafineri marjlarında devam ettiğini gösteriyor. Petrol fiyatlarında düşüşler görsek bile rafineri marjlarındaki yüksek momentum devam ediyor. Buradaki ana unsurlara baktığımızda ise aslında Ukrayna-Rusya savaşı dönemindeki karşılıklı söylerler rafinerilerin zarar görmesi, İran'dan gelen arz kısıtlamasının doğrudan etkili olduğunu söyleyebiliriz. İkinci yarı için ise aslında petrol şirketlerinin yönetimlerinin yaptığı açıklamalar rafineri marjlarının daha da artmasını bekledikleri yönünde, biz de takip ediyor olacağız.
1: Çok çok teşekkürler Elif. Elif'in notlarını da aldık. Londra'ya doğru, Ceren Dilekçi'ye soluna doğru ilerleyelim. Avrupa tarafındaki başlıkları alalım. Yeniden orada bir enflasyon endişesinin Euro bölgesinde belirginleştiği bir görünüm var. Daha fazlasını Ceren anlatsın bize. Ceren.
4: Zeynep, evet, bugün gözler Euro bölgesinden gelen Temmuz ayı enflasyon verilerindeydi ve beklendiği gibi enflasyon enerji fiyatlarında yaşanan yükselişin etkisiyle Haziran ayına kıyasla bir miktar hızlandı. %2.8'den %2.9'a yükseldiğini gördük tüketici fiyatlarının ve bunun temel nedeni enerji fiyatlarında yaşanan artış. Aynı zamanda hizmet fiyatları da Temmuz ayında yükseliş kaydetti. Geçtiğimiz ay ateşkes ihtimali nedeniyle aslında enerji enflasyonunun biz bir miktar soğuduğunu görmüştük. Fakat Temmuz ayına dönüp baktığımız zaman Haziran'da %8,5 seviyesinden Temmuz'da yeniden %10 seviyesine yükseldiğini görmekteyiz. Brent petrolün varına baktığımızda orada yükseliş miktarı daha hızlandı. Trump'tan gelen açıklamalar önemli. İran'ı sert şekilde vurmaya devam ediyoruz dedi Trump. Ve Brent petrolün varı $90 seviyesinde Temmuz ayı başından bu yana yükseliş %20'ye ulaştı ve savaş başladığından beri, yani Mart ayından bu yana en güçlü aylık yükseliş yaşandı petrol fiyatlarında. Tabii enerji tarafındaki görünüm belirleyici olacak önümüzdeki ay enflasyonun seyri için, tamamen Orta Doğu'daki gelişmelere bağlı olarak Ağustos ayı enflasyonu şekillenecek. Diğer tarafta baktığımız zaman tabii Avrupa'daki sıcak hava dalgası da enflasyonist baskıları artırıyor. Berenberg bir not paylaştı. Şu anda yeteri kadar bu riskin fiyatlanmadığını, fakat önümüzdeki dönemde Euro bölgesi enflasyonu üzerinde sıcak hava dalgasının da ve aynı zamanda Almanya'da devam eden kuraklığın, özellikle nehirlerde su seviyelerinin çok düşük olmasının tedarik zincirlerini sorunlarını beraberinde getirdiğini ve önümüzdeki ay bunun enflasyon üzerinde etki yaratmasının muhtemel olduğuna dikkat çekti kuruluş. Mesela burada baktığımız zaman tabii devam eden kuraklık düşük hasata yol açıyor. Bu da gıda fiyatları üzerinde yukarı yönlü bir etki yaratabilir notunu paylaşmış oldu. Ülke bazında enflasyon verilerine baktığımız zaman biz sabah saatlerinde Fransa'dan Temmuz ayı enflasyon verisini aldık. Beklentilerin oldukça üzerinde artış gösterdi Fransa enflasyonu. %2'den %2.4'e çıktı, çünkü orada enerji enflasyonu %12 seviyesinin de üzerine tırmandı. Dün Almanya'dan enflasyon verisini almıştık. %2.4'ten %2.8 seviyesini tırmanmıştı enflasyon. Burada enerji fiyatlarındaki artışın yanı sıra yakıt vergisi iadesi programının sona ermiş olması da Almanya'da enflasyonu yukarıya taşıyan unsur oldu. Dünkü gelen büyüme verileriyle birlikte bugünkü enflasyon verisini beraber aldığımız zaman Avrupa Merkez Bankası'ndan Eylül ayında olası bir faiz artışı hamlesi çok mümkün gözüküyor. Zaten piyasalar 25 bas puanlık faiz artışına %90 ihtimal veriyor. Özellikle hafta içi Euro bölgesinden gelen güçlü büyüme verisi sonrası bu ihtimal biraz daha güçlendi. Çünkü Euro bölgesinde savaşa rağmen bir yılı aşkın sürenin en güçlü büyümesi kaydedilmişti. İkinci çeyrekte gayri safi yurt içi hasıla %0.4 oranında büyüme göstermişti. Hem Almanya hem Fransa hem de büyük Euro bölgesi ekonomilerinden gelen büyüme beklentileri aşmıştı. Diğer tarafta İngiltere tarafına baktığımız zaman İngiltere Merkez Bankası'ndan faiz artırım beklentilerinde önemli ölçüde gerilediğini görmekteyiz. Yıl sonuna kadar dünkü toplantı sonrası 30 bas puanlar civarı bir faiz artışı beklentisi fiyatlanıyor ve Eylül toplantısındaki olası bir faiz artırımına piyasa ilk kez %40'ın altına ihtimal veriyor diyebiliriz Zeynep.

0: Kısa bir ara verelim, aranın ardından finans merkezine devam edeceğiz.
1: Yatırımın adresi QNB Invest'le finans merkezi devam edecek.
2: Reklam.
3: Paketiniz var.
4: Ha, nereden?
3: Gelecekten.
4: İçinde ne var?
3: Besin, sürpriz hediyeleri ve %20 devlet katkısı var.

0: puanınızı arttırarak çekilişe katılın. iPhone 17 Pro veya MacBook Pro kazanma şansını yakalayın. Detaylar Garanti BBVA emeklilik.com.tr'de.
1: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
2: Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.
3: Reklam. Reklam.
4: Sen de katıl derim, katılın evim.
3: Reklam.
5: Bloomberg ET Radyo.

0: Yatırımın adresi QNB Invest'le Finans Merkezi devam ediyor.
1: Finans Merkezi devam ediyor sevgili Arzu Odabaşı, yanı başımda Ara Portföy Yönetim Yönetici Ortağı. Hoş geldiniz Arzu.
2: Hoş bulduk Zeynep, teşekkürler.
1: Şimdi tabii baktığımızda sabah saatlerinden beri aslında yine 7. işlem gününde de zayıf seyreden bir Borsa İstanbul var diyorduk. Akşam üzeri saatlerde bir miktar alımları takip etmeye başladık. Özellikle bankacılık tarafında %2'yi aşan primlenme var. 13.404 puan seviyesine geldi. Ama şu, evet. Yani böyle dar bir alana sıkışan, bir miktar böyle tadı kaçık bir BIST 100 görünümünden konuşuyoruz birkaç gündür, evet. Bir süredir daha doğrusu. Tabii bunun belli sebepleri var ama soru şu, yatırımcı açısından zaten sene başındaki beklentilerin epey ötelendiği bir hisse tarafı görünümü var. Daha ne kadar? Hani bir kez daha bu bilanço dönemi en kötünün geride kaldığı dönem mi diye soruyoruz ama bir yandan da önümüzdeki süreç için hani karlılıklar tarafında yine baskının olabileceği analizleri ön planda, özellikle savaş gündeminin oynaklığı, petrolün oynaklığı, yüksek faiz sürecinin dünyada devam etmesi, bir de üstüne üstlük MSCI tarafından gelen uyarılarla.
2: Evet, hepsi bir arada. Evet. Gerçi hep şunu söylüyorum, bizim istatistik piyasalarında yani hiçbir zaman ne en kötü ne en iyi.
1: Doğru.
2: Hakikaten hiç belli olmuyor ve ara ara biz bunlardan nasibimizi alıyoruz. Temmuz'a girerken de ben yayında larda bahsetmişimdir Zeynep. Hı hı. Biraz Temmuz ayı çekindiğimiz bir aydı aslında. Neden? Çünkü
1: hatırlıyorum bunu söylediğimi.
2: Fed'in toplantısı, bizim kendi toplantımız. Hı hı. İşler enflasyon tarafında o kadar iyi gitmiyor. Belli ki oradan bir tedirgin açıklamalar, piyasayı böyle çok coşturmayacak açıklamalar gelecek. Evet, Amerika tarafında bir şey var. Yani yukarı yönlü bir imelenme var ama orada da aslında yani enflasyon tarafıyla alakalı nasıl diyeyim, yani işler orada da şahane gitmiyor. Fakat tabii ki biraz daha sakin işte gitmeye çalışıyor, öyle diyeyim sana. Dolayısıyla Temmuz ayı biraz zayıf geçecekti. Geçme olasılığı yüksek aylardan birisiydi. Şimdi ben biraz daha Eylül'e, Ağustos'un ikinci yarısına bakalım derim. Aslında finansallar geldi. Bankacılık sektörü fena da bir sonuçla bizi karşılamadı. O da güzel bir sonucu bize getirdi. Ama tabii geçmişte kalıyor. Yani bunlar oldu bitti, artık önümüze bakalım dediğimiz zaman bizi neler bekliyor onu anlamaya çalışıyoruz. Hürmüz tabii çok karıştırıyor ortalığı. Yani Hürmüz Boğazı'ndaki bu petrol fiyatındaki o hareketlilik, o belirsizlik gerçekten enflasyon tarafındaki tedirginliği arttırıyor. O faiz tarafını işte ve bankacılık ve diğer sektörleri yavaş yavaş vuruyor. Dediğim gibi ama benim gördüğüm kadarıyla birazcık artık yani önümüze baktığımızda ha nedir? Şunu da tabii pazartesi günü enflasyonu göreceğiz. Ve 2'ye yakın, 2 civarında bir enflasyon beklentisi var. Ki geçen ay biliyorsun daha iyi, böyle birin hemen altında bir enflasyonumuz vardı. Onu da bir satarız büyük olasılıkla. Ve onu da tedirginliği olacaktır. Onu arkasından da artık hani Eylül'le beraber enflasyonu anlamaya, nereye gittiğimizi tabii anlamaya çalışacağız.
1: Şimdi tabii Ağustos'tan Eylül'e sarkacaklar, daha doğrusu Temmuz'dan Ağustos'a sarkacaklar, evet, kısmı orada belirleyici olacak belli kalemlerin. Dolayısıyla hani Eylül'de nasıl bir tabloyla karşılaşacağız? Zaten Ağustos'ta PPK yok.
2: Evet.
1: Dolayısıyla evet, beklentiler Eylül üzerinden şekillenecek. Enflasyon evet verilerinin, yani çekirdeğin ve manşetin bize gösterdiği tablo üzerinden.
2: O yani Ağustos'ta bir Jackson Hole var. Hı-hı. O biraz acaba ne diyecekler, hı-hı, ne olacak işte. Kevin Warsh'un açıklamalarını dinledi piyasa, çok tatmin olmadı. Acaba burada ne olacak? Trump'ın etkisi nelerde? Yeni bakan demeyeyim de Fed başkanıyla süreç nasıl ilerleyecek? Onu anlamaya çalışırız ama görece Temmuz'a göre daha iyi bir ay olabilir. Çünkü yani Fed'in olmadığı, bizim kendi PPK'mızın olmadığı yani aylar görece biraz daha rahatlıyoruz. Çünkü o ekstra bir stres de yapıyor. O beklenti işte ne açıklanacak, ne olacak, nasıl gidecek beklentisi. Ama tabii ki Hürmüz ve Amerika'daki bütün bu işte bütün bu finansal beklentiler. Yani bakıyorsun verilere, Amerika tarafında enflasyon iyiye gidiyor ama faiz indirecek kadar iyi bir enflasyon yok. Büyüme tarafına bakıyorsun, pek de mutluluk vermiyor ekonomi tarafında. O istenen veriler ortada yok ki bu da istenen bir şey. Yani büyüme biraz yavaşlasın durumu var hem Türkiye hem gelişmiş ülkeler için. Ama biz şunu biliyoruz ki borsa, hisse senedi piyasaları büyüyen ülkeleri, büyüyen ekonomileri seviyor. Dolayısıyla yani bu dönem biraz böyle gideceğiz gibi görünüyor. Daha böyle sektör bazlı, hisse bazlı hareketlerle gideceğiz gibi görünüyor. Bunu da normal karşılamak lazım tabii.
1: O zaman hisse bazlı ayrışmaları konuşmaya devam edeceğimizi anlıyorum bir müddet daha. Buna peki biraz halka arz süreçlerini de konuşalım. Yani yılın ilk 6 ayında 16 halka arz vardı yanlış hatırlamıyorsam. 26 milyar toplam büyüklük. Temmuz'da 30 milyarın üzerinde bir büyüklük var. Dolayısıyla biraz böyle

0: geçmişte de gelen bir miktar burada evet. hani kuruluk da yaratan bir etkisi oluyor mu? Yani hani suyu daha fazla mı bölüyoruz şeklinde bir...
1: Tabii. Yani oradan nakit çık, oraya, yani o tarafa kaynak ayırmak için ne yapıyorsun insanlar, yatırımcılar fonlardan satış yapıyor, mevcut hisselerinden satış yapıyor, bir yönlendirme oluyor. İlla bu etki var, her zaman onu konuşuyoruz. Ya yine büyük bir halka arzu gelecek, biraz satış yiyeceğiz şeyini konuşuruz, bu cümleleri kurarız. Dolayısıyla onun etkisi var bence, o da bir dediğin gibi kuraklık kuruluk yarattı. Ama biraz da iştahla alakalı bu durum, biliyorsun. Yani iştah eğer bir, böyle bir ya acaba ne olacak, bu faizler de istediğimiz gibi inmiyor. Enflasyon bayağı bir ana trende baktığımızda istenilen ivmede azalmıyor. O zaman bir tedirginlik olabiliyor. Dolayısıyla ben biraz da tabii yazın da rehaveti var. Yani baktığın zaman herkes bir tatil havasına girdi. Ne yaparsak yapalım. Benim gördüğüm kadarıyla yani endeks tarafındaki onu da konuşmuştuk. 2.8 dolar civarını da konuşmuştuk. Oraya ona ait beklentimi de aslında bir yerde paylaşmıştım. Ama şu anda orası çok kritik bir yer. 22 aylık ortalama, orayı kırarsak da 2.65 arası, 2.65-2.80 dolar arası gider gelir endeks. Yani biraz daha böyle hemen tepki vereceğimizi de zannetmiyorum piyasa olarak. Dolayısıyla hani biraz şey, bu volatilite hareket, yatay trendin hafif aşağı doğru salınımını yaşadık. Şimdi buralarda biraz daha dar aralıklarla ama azalışın ben yine devam edebileceğini düşünüyorum. Yani çok böyle sert, çılgın bir azalış değil ama ve o azalışın olduğu yerlerde artık alım için uygun yerler olacaktır.
0: Yani bankalar, işte belli başlı büyük şirketlerin tepki verme vadesi daha orta vadeli gibi mi duruyor?
1: Büyük olasılıkla. Mesela bir de kârlar, artık büyük kârlara baktığımız zaman yeni bitti. Yani normalde şunu da biz bekleriz. Bu kârlar bittikten sonra, yani finansallar, şirketler, endeksi oluşturan şirketlerin finansalları açıklandıktan sonra bir satış daha olabiliyor. Şu anda biraz onu da yaşayabiliriz. Yani hemen hemen artık bitti büyük piyasa değerli şirketlerin finansalların açıklama günleri. Dolayısıyla hani ben yine temkinli olmaya taraftarıyım. Ama şu var, yani artık böyle 2.65'e, 68'e, ne bileyim işte oralara giden bir hisse senedi piyasaları, ki o da 12.500-600 civarına denk geliyor. Oralar artık alım için uygun yerler olacaktır. Ha, oralara gelmeden bu güçlenebilir. Bu zaten geldik buralarda, iyi bir yerlerdeyiz. Dolayısıyla onu yavaş yavaş takip etmek gerekiyor. Mevcut pozisyonları da çok bozmayı gerektirecek şu anda bir resim görmüyorum ben. Ama Hürbüz tarafı tabii ki şey, yani hakikaten orada çok gidişli gelişli haberler var. Çok da sıkıcı oluyor artık, yani bir saat bir saat takip etmek ve de saat saat başka yorumları gündeme alıp pozisyonlanmak hiç kolay değil.
0: Doğru, peki. Şimdi bir yandan da piyasa ne zaman yani daha olumlu beklentileri satın almaya başlar sorusu var. Yani eğer bir şekilde sene sonuna kadar böyle denklem benzer minvalde gidecekse, aha, mesela 2027'de bekliyorsak hikayeyi, orayı nerede almaya başlar? Yani hani enflasyon faiz hikayesinden mi, düzenlemeler hikayesinden mi, MSCI uyarısı sonrası gelecek ki oradaki yabancı hareketini tetikleyebilmesi üzerinden soruyorum. Yoksa hani jeopolitik tamamen bir düzleme oturursa oradan mı? Hangisi olmazsa olmaz?
1: Valla jeopolitik ben böyle düzene oturacağımı düşünmüyorum. Evet.
0: Ama yani en azından orası, hani kaosun bir
1: etkisi, evet,
0: konteyn edildiği bir düzleme kavuşursak yani.
1: Ya, hani, öyle diyelim ama gerçekten orası böyle öyle bir bölge değiliz ki, yani birisi başlasa öbürü bitiyor. Dolayısıyla buraya yatırım yapan yatırımcı zaten oradaki riski almak zorunda, yani başka şansı yok. Ve hay şunu bileceğiz ama, yani burada bir işte net bir sert bir hareket oluyor o tarafta. Borsa onu bir anda bir satıyor, ondan sonra bırakıyor. Yani borsa aslında orayı çok uzatmıyor hisse senedi piyasaları ama kendi içimizde de işte böyle daha dinamiğin düşük olduğu dönemlerde bu süreç biraz uzuyor. O anlamda ben Eylül, yani 2027'ye ait beklentileri artık Eylül-Ekim gibi satın almaya başlar piyasa diye düşünüyorum. Yani bunu hep geçmişte de böyle yaşadık. Dolayısıyla Eylül-Ekim, hatta Ekim biraz daha öne çıkacaktır. Orada artık sektörel beklentiler, işte Merkez Bankası'ndan gelecek olan açıklamalar. Yurt dışında neler oluyor onu anlamaya çalışacağız. Bir dolar yen paritesi var. Japonya tarafında ne oluyor? Avrupa tarafında neler oluyor? Onları anlamaya çalışacağız ama benim gördüğüm kadarıyla işler biraz daha uzuyor. Yani daha buralarda bu aylarda biraz daha rahat olmamız lazımdı elimizin. Öyle bir durumda değiliz. Döviz tarafının yani TL'nin de çok değer kaybetmemesi gerekiyor ki enflasyon tarafında başarımızı sağlayalım. Tabii biz bütün bunları konuşurken de sanayi tarafı, işte bankacılık tarafı gibi sektörlerin elleri biraz zorlanıyor. O anlamda artık ekonomi tarafının orada belli teşvikler, belli desteklerle belki gündemde kalması önemli. Çünkü bir plan var, o planın biraz arkasına düştüğü zaman herkes kendi gardını şey yapıyor, yani onların da gardı düşüyor. O yüzden belki biraz daha sanayi tarafının desteklenmesi, eğer biz şu sektörde oyuncuyuz, bu sektörde dünyaya mal satacağız, Avrupa'ya besleyeceğiz, mal satacağız diyorsak, o öne çıkardığımız sektörlerde biraz daha destekli ve planlı gitmek gerektiğini düşünüyorum açıkçası. O da tabii hisse senedi piyasalarına yine olumlu yönde yansıyacaktır.
0: Şimdi tabii sıkıntılı bir denklem, yani sadece maalesef bizim için değil, küresel için de öyle. Yani bir yandan faiz hadleri yüksek kalmaya devam ediyor, enflasyonist baskılar devam ediyor. Böyle olunca bizim zaten hem enflasyon üzerinden hem de hani carry trade cazibesi üzerinden işte ciddi reel getiri verme denklemimizin de devam etme süresinin uzadığı çıkarımı ortada duruyor. Bir yandan dediğiniz gibi işte onun hisse tarafının beklentilerini ötelemesi gibi bir durum var. Büyüme hikayesine gelince, daha doğrusu sanayi tarafa gelince yani tabii bizim ekonominin büyümeden feragate ne kadar daha dayanıklı olacağı sorusu da, çünkü yani hani gelişmiş ülke gelişmekte olan ülke aynen denklemi de orada giriyor. Dolayısıyla çok ince ayar gerektiren sıkıntılı bir tablo var. Bir kısa ara verelim, sonra biraz bunun üzerine birkaç kelam daha ederiz.
1: Tabii ki.
0: Bir kısa ara.
2: Yatırımın adresi QNB Invest'le Finans Merkezi devam edecek.
3: Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

0: Yatırımın adresi QNB Invest'le Finans Merkezi devam ediyor.
1: Finans Merkezi'nin son bölümündeyiz. Arzu Odabaşı ile sohbetimize devam ediyoruz. Ekranda da bir son dakika var. Amerikan Hazine Bakanlığı bankalara Cuma günü Japon yenine müdahale edebileceği bilgisini verdiğine dair Reuters kaynaklı bir haber. Tam bir zor bir denklemi konuşuyorduk ya, tabii ki bunun da eklenmesi hoş olmuş yani. Yani biz de boş durmayız diyor anladığımız tabii, kadarıyla, demin sizin de ifade ettiğiniz gibi. Ama özellikle tabii Japonya tarafı, hani carry trade etkisi üzerinden de dünya genelinde barındırdığı varlıklar üzerinden de ciddi bir etki üretme kapasitesine sahip ki geçen yaz böyle bir ne diyelim, çalkantının eşiğinden dönmüştü küresel piyasalar. Evet Arzu Hanım, ne diyeyim, nasıl bir hassas terazi kurmak gerekiyor bu süreçte? Zor. Milyon dolarlık soru.
2: günün sonunda şu, mesela Japonya tarafına bakıyorum, sabit tuttuk faizi %1'de dediler ve kendileri müdahale etti sonuçta bu sürece. Arkasından Amerika'nın böyle bir siz ederseniz biz de ederiz çıkışı önemli. Ve bakıyorsun pariteye, yani 2024'ten beri hemen hemen aynı yatay yerlerde. 160'ı ilk kez bu aralar kırdı. 162'ye doğru bir gidişi var. Orası biraz şey, yani dikkat çekmeye ve takip etmeye değer bir alan. Orayı boş bırakmamak lazım diye düşünüyorum açıkçası. Ama denklem tabii, biz de artık alıştık yani bu çok bilinmeyen denklemlerle yaşamaya. Dolayısıyla bunlara da bir şöyle bir uzaktan bakıp tekrar kendi stratejilerimize devam etmek durumunda kalıyorsun. Çünkü ona takıl, buna takıl, o zaman hiçbir şey yapamaz oluyorsun. Bu da tabii herhalde Türk insanının kendine ait geliştirdiği bir yetenek oldu diye de düşünüyorum. O anlamda ben bizim tarafta, yani hisse senedi, çok böyle özetle söyleyeyim, hisse senedi tarafında biraz daha aşağı yönlü yolumuz olabilir. Ve buradan tekrar işte 2.70 civarlarında bir yerden dolar olarak baktığımızda tepki alışı ve daha kalıcı bir alış gelme olasılığı yüksek. Ama bu kalıcıları biz ne zaman görürüz, 2027'yi ne zaman satın alırız dersek biraz daha Eylül sonu, Ekim gibi bunları görürüz. Altın tarafı en enteresan oluyor yatırımcıya. Hep ben şunu söylüyorum, yani aldım, zarar ettim, düştükçe alıyorum. Ama yani biraz anlamak lazım altın orada. Böyle hani düştükçe alayım, nasıl olsa çıkacak kafasından biraz uzaklaşmak gerektiğini düşünüyorum. Ve hep de bunu söylüyorduk. Yani söylediğim de bir şeydi. Şimdi bakıyorum etrafımdaki herkes aynı şeyde, yaklaşımda. Orada da bir 3800 dolar yani görünüyor. Dikkat etmek lazım altına. Hani böyle ya çok düştü, alayım dedikçe tekrar düştüğünü görülmesi insanları da küstürdü biraz. Ama bu da normal yani, bir yatırım aracının da ne bileyim yani fıtrasında olan bir şey diyeyim aslında. Dolayısıyla resim biraz böyle. Dolar endeks yukarı yönlü hareket ediyor ve belli ki dolar ben buradayım, değerli kalmaya devam edeceğim stratejisinde 105'e doğru orada bir hareketi ben görüyorum. Dolayısıyla birazcık piyasada kalıp, yani mevcut stratejiler içerisinde kalıp çok böyle sert kararlar alınacak bir ay değil bu ay. Onu bizzat söylemek gerektiğini düşünüyorum Zeynep.
1: Çok çok teşekkür ediyorum Arzu Hanım.
2: Ben teşekkür ediyorum.
1: Arzu Odabaşı konuğumuz da Ağ Raportör Yönetimi Yönetici Ortağı. Kendisinin analizleriyle Finans Merkezi'ni noktalayalım. Birazdan kapanışa doğru var. Didem Arslanoğlu gelecek. Haftayı da böylece ben tamamlamış olayım. Gelecek hafta görüşürüz. İyi bir hafta sonu olsun.

0: Yatırımın adresi QNB Invest. Finans merkezini sundu.
1: Bloomberg ET Radyo. Öncelikli yayın.
2: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.

0: Bloomberg TT televizyonuyla ortak yayın.
1: Herkese

Doçent Doktor Filizer Yılmaz konuğum olacak. Bu verilerle ilgili görüşlerini soruyor olacağım kendisine. Şimdi önce Amerika'da Michigan Üniversitesi'nin 12 ay sonrası için enflasyon beklentisi geldi. Temmuz verisi 4.2 oldu. Beklenti %4.3'tü. Önceki veride yine 4.2 idi. Orada bir değişiklik yok. Bunu not edelim ve isterseniz bir de tabii piyasalara bakalım. Bugün özellikle bankacılık endeksi tarafında yabancı olduğu düşünülen BOFA'nın alımlarını gözlemliyoruz. %2.45'lik bir artış var bankacılık endeksinde. Bununla birlikte elbette özellikle TÜPRAŞ, Aselsan, Yapı Kredi Bankası, Akbank, BİM gibi hisselerdeki pozitif seyirde puansal bazda endekse katkı sağlamaya devam ediyor. Bu arada da 13.402 puan seviyesine kadar geldik. Onu paylaşayım. %0.81'lik bir yükseliş var. İşlem hacmi 139 milyarda. Dünün %15 civarı altında bir saatlik dilim var kapanışa kadar. Dolayısıyla hani bu işlem hacminde bir miktar daha artması belki beklenebilir. Dolar TL'ye bakıyorum. 47.52-54'e geldik. %0.14'lük biraz daha belirgin bir yükseliş var bugün. Euro TL tarafında ise bir miktar geri çekilme olduğunu gözlemliyoruz. Zira Euro dolar paritesinde de 1.15'in altına tekrar geldik. Ve burada 1.1466'dan geçiyor işlemler. Bu arada Euro TL'ye de değinelim. Orada da %0.40'lık bir düşüş var. 54-51 seviyesindeyiz. Gelsin Avrupa borsaları. Avrupa piyasalarında Londra ve Frankfurt küçük değişimlerle de olsa negatif ayrışıyor. Londra'daki düşüş %0.18, Frankfurt'ta da %0.07 düzeyinde. Öte yandan İtalya çok ortada, yaklaşık 1 puanlık artı ve eksi yönünde değişiklik yaşıyor ama bakalım Paris tarafında %0.32'lik bir değer artışı var. Orada belki de hani alım yönünde tek öne çıkan Kakaran 40 endeksi diyebiliriz. ABD borsalarında ne oluyor diye de hızlıca bir bakalım isterseniz. Bu tarafta da Nasdaq.com'da %0.19'luk 20'lik bir yükseliş var. Nasdaq 100 endeksi de %0.26 yukarıda ama Dow Jones %0.11 eksi de S&P 500'de de %0.05'lik bir geri çekilme var. Burada yine 7400 seviyesi takip ediliyor diyelim ama dün özellikle biraz daha pozitif bir gün olmuştu. Bir dalgalanmanın ardından daha pozitif bir gün olmuştu. Şimdi bugüne ilişkin detayları birazdan alırız. Gelsin ABD tahvilleri, bu tarafta da satışlar olduğunu gözlemliyoruz bugün ve bakın yani oldukça da belirgin satışlar. Bu satışlarla birlikte ABD 10 yıllık tahvil getirisi tekrar 4.70'lerin üzerine geldi. Gelmekle kalmadı. 4.72-45'i görüyoruz şu anda. 5 yıllıkta da 4.44-36'ya ulaştı getiriler ve 2 yıllık tahvil getirisi de 4.28-91'e kadar yükseldi. Son ekranımız emtia ve Bitcoin ekranına baktığımızda da Brent petrolde 90 doların üzerinde bir seyir tekrar oluştu. Bugün %1.28'lik bir yükseliş var. 90 dolar 17 sente geldik. ABD tipi ham petroldeki yükseliş ise %2'yi aştı. 85 dolar 42 sentten fiyatlanıyor şu anda WTI. Bitcoin'e bakalım. Bugün tam ters istikamette, dünün ters istikameti olmak üzere %2.70'lik bir geri çekilme yaşanıyor. 63 bin dolar seviyesinin de altına geldi Bitcoin. 62.961 dolardayız. Ve gümüşle altın tarafında da yine satışlar var. Özellikle gümüş tarafında %2.79'luk bir geri çekilme. 57 dolar 34 sente düşürüyor gümüş spot fiyatını. Altında da %1.79'luk bir geri çekilme var. Orada da 4030 dolardan işlemlerin geçtiğini görüyoruz ki bu hafta içerisinde 4000 doların aşağı yönlü test ettiği, sınadığı, ardından da son birkaç günde 4100 doların üstünü test ettiği bir süreç yaşıyoruz. O 100 puanlık aralıkta bir miktar daha volatil bir seyir takip ediyor spot altın.
Rakamlar böyle. Şimdi elbette tabii biz haber akışı noktasında İran, ABD ve bugün Trump'ın yaptığı açıklamalar doğrultusunda Gazze'ye yönelik olarak da Hamas'ın İsrail Gazze'den çekilirse silah bırakacağını söylediği notlarını da bir kenara koyup biraz enerji tarafını

0: takip etmeyi sürdürüyoruz. Bunda sadece petrol değil ama doğalgaz da önemli bir rol oynuyor. Bütün bunların detaylarını ve elindeki notları bize Elif Canseven anlatıyor olacak. Kendisi hazır. Hadi bekletmeyelim. Buyurun.
1: Yatırımın yolu Akbank Mobil'den geçer. Akbank.
0: Araştırma analistimiz Elif Cansever'le birlikteyiz. Elif, hoş geldin. Artık haftayı tamamlayacağız biz. Bir saatimiz kaldı ama dışarıda olup bitenler bu hafta yoğundu. Bugün de en son Japonya Merkez Bankası'nın faiz kararını karşıladık. Veriler de geliyor, gelmiyor değil ve bir değerlendirme yapmak lazım. Biraz önce benim de söylediğim gibi aslında bir doğalgaz tarafıyla da ilgili Avrupa nezdinde neler oluyor onu da merak ediyorum. Nedir bugün bizim için derlediğin notların tümü?
2: Didem, öncelikle iyi yayınlar diliyorum. Artık haftanın son işlem günündeyiz ve küresel piyasalara baktığımızda oldukça hareketli bir hafta geçirdik. Hem makro verileri karşıladık, hem teknoloji ve enerji şirketlerinin bilançolarını aldık. Bir yandan Merkez Bankası toplantılarını takip ediyor olduk. Ve bugün cuma son saatlerine geldiğimizde aslında küresel piyasalarda risk iştahının sabah saatlerinde bir miktar daha artmış olduğunu söyleyebilirim. Özellikle Asya borsalarında sabah saatlerinde KOSPI endeksinde %18'lere varan rekor kapanışlar takip ettik. Hafta içinde bilançolarını karşıladığımız eski Hynix ve Samsung tarafında %30'lara varan artışlar eşlik etti. KOSPI endeksinin yukarı yönlü taşınmasına. Buradan hemen geçmek istiyorum. Dün akşam gelen bilançoları, dün akşam Amazon ve Apple tarafından bilançoları karşıladık. Amazon'da ikinci çeyrek üst üste serbest nakit akışı birazcık negatif bölgede geldi. Fakat baktığımızda aslında bulut bilişim sistemlerinin üst üste 5. çeyrekte de büyüme kaydetmesi, bulut bilişim gelirlerinin üst üste 5. çeyrekte de gelir kaydetmesini piyasa oldukça pozitif karşıladı diyebilirim. Hisseler %12'ye varan yukarı yönlü hareketle açtılar bugünü. Apple tarafına baktığımızda ise bir miktar daha tedarik zinciri solunumlarının satış görünümünü baskılaması nedeniyle bir miktar daha düşüşler eşlik etti Apple hissesine. Fakat Nasdaq tarafına baktığımızda açılışlarını pozitif seviyede yaptığını, şu an geldiğimiz noktada bir miktar daha yatay negatif seyrini sürdürdüğünü söyleyebiliriz. Burada tahviller dikkat çekici çünkü bugün gelen jeopolitik açıklamalarla beraber, jeopolitik taraftan gelen Trump'ın açıklamalarıyla beraber bu açıklamalar birazcık daha İran'ı vurmaya devam ediyoruz. Savaşın kazananı biziz minimalindeydi. Brent petrolünün tekrar yükselişe geçmesine neden oldu. Biz Brent petrolü şu an 90.20 seviyelerinde görüyoruz ama burada önemli bir ayrım var. Çünkü bugün artık 31 Temmuz ayın da son günü, haftanın da son günü ve bugün itibariyle artık Ekim kontratına geçiyoruz Brent tarafta, Brent petrol tarafında ve baktığımızda aslında işlem volümlerine baktığımızda artık Eylül ayına olan volümler bir miktar daha aşağı seviyede, 9000 seviyesinde artık volümler birazcık daha Ekim kontratına geçmiş durumda. Oradaki volüm hacmi 180 bin seviyesine çıkmış durumda ve orada da henüz 90 seviyesine gelmeyen bir Brent petrol var. Ben yayına girmeden önce 88 seviyelerinde işlem görmeye devam ediyordu Ekim Brent kontratları. Ve buradan geçmek istiyorum aslında bir miktarda doğalgaz tarafına. Çünkü Avrupa tipi doğalgazın zaten savaş döneminde sıklıkla bahsediyorduk ama Temmuz ayında, artık bugün Temmuz ayının da son günü, %35'e varan yukarı yönlü hareketlerini takip ettik. Ve bu da aslında Mart ayından beri en güçlü yükselişlerden biri oldu. Ve burada hemen hatırlayalım, biz Nisan ateşkes söylemlerine kadar 120 dolarlara çıkmış bir Brent petrol tarafı takip ediyorduk. Doğalgazın da onun fiyat olarak eşlik ettiğini söyleyebiliriz. Burada önemli birkaç unsur var. Bir tanesi tabii ki de Katar tarafı. Savaş döneminde Katar'daki LNG testlerinin vurulması ve o taraftaki arz sıkışıklığının yol açılması aslında buradaki en önemli unsurlardan bir tanesi. Avrupa'nın enerji ithalatçısı olması ve aslında doğalgazı, sıvılaştırılmış doğalgazı Hürmüz Boğazı üzerinden alıyor olması bir miktar daha yukarı yönünü çevirdi ama asıl etkinin yaz aylarında yükselen El Nino etkisinde olduğunu söyleyelim. El Nino etkisini biz sıklıkla konuşuyoruz. Hem tarım emtiaları, emtialar tarafına yaptığı doğrudan hareketle hem de aslında bir miktarda yukarı yönlü hareketlerle beraber, ısı sıcaklıktaki yukarı yönlü hareketlerle beraber hem Fransa, İngiltere bölgelerindeki doğrudan etkilenmelerle beraber El Nino etkisini değerlendiriyor olduk ama şimdi doğalgaz fiyatlarına sıcaklıkların yükselmesi, elektrik kullanımını artırması ve elektrik üretiminde doğalgaz kullanılmasına, doğalgaz fiyatlarına da doğrudan etkilediğini söyleyebiliriz. Burada Yani şu an çift taraflı olarak doğalgaz fiyatlarında baskı var. Bir arz endişesi hala devam ediyor. Jeopolitik riskler hala devam ediyor. Ne kadar Hürmüz

0: Boğaz üzerinden sıvılaştığımız LNG geçişi bir miktar daha başlasa da Katar'ın yerine alternatif bir üretim tedariki olmaması bir miktar daha fiyatı baskılıyor. Bir yandan yaz sezonunun geçecek olması Avrupa'daki kış dönemine geldiği için savaş dönemi stokların çoğu kullanılmıştı. Şu an şu stok seviyesi %56 seviyelerinde ki ortalama %73 seviyelerindeydi. %56 seviyelerinde olan bir LNG stoğunun olması Avrupa tarafından ve kış gelmeden bu stokların doldurulmak istenmesi yaz aylarında gelen El Niño etkisiyle beraber üçlü baskı olduğunu ve fiyat hareketlerinin Temmuz ayında %35'e varan zirve seviyeleri ulaştığını söyleyebiliriz Didem. Önümüzdeki hafta yine oldukça hareketli bir hafta olacak. Hem bilançoları hem yurt içi yurt dışı karşılamaya devam edeceğiz. Hem de makro verileri karşılamaya devam edeceğimiz bir hafta olacak. Şimdiden iyi hafta sonları diliyorum sana.
1: Çok teşekkür ediyorum Elif. Ben de sana iyi hafta sonları diliyorum. Önümüzdeki hafta enflasyon odağındaki takibimiz gerçekten önemli olacak. Hepimize kolaylıklar dileyelim bu noktada. Seni uğurluyoruz. Bir kısa reklam arasına gidiyoruz. Dönüşte de kapanışa doğru kaldığı yerden devam ediyor.
2: Bloomberg ET Radyo. Reklam.

0: Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
1: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılım'da olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
2: Reklam. Öncelikli yayın.
3: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
4: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
5: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
6: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
7: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
8: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
9: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
2: Reklam.
10: Sen de katıl derim, katılın evim.
2: Reklam.

0: Kaçılacak yerin yoksa aynalar bile hüzün. Açılacak dağlar önünde.
1: Bloomberg HT televizyonuyla ortak yayın.
2: Kapanışa doğru devam ediyor. Bu bölümde hemen Bursa Uludağ Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Filiz Er Yılmaz hocamızı alalım yanımıza. Hazır zannediyorum. Evet, hoş geldiniz hocam. Nasılsınız?
3: Merhabalar, hoş buldum Didem Hanım. İyiyim, çok teşekkür ediyorum. Umarım sizler de iyisiniz.
2: Çok teşekkür ediyorum, sağ olun. Ben de iyiyim. Şimdi bugün içeride de veriler var. Tabii sizin değerlendirmenizi sunmak istediğim dış ticaret verileri geldi. Haziran ayı verisi. İkinci çeyrek turizm verilerini aldık. Bu da önemliydi. Tabii beyaz eşya ihracatı ve satışları noktasında da Türk BSD'nin yaptığı bir duyuru var. Buradaki rakamlar nasıl, ne anlatıyor bize diye de merak ediyorum ama dışarıdan mı başlayıp acaba içeriye gelsek? Çünkü bu hafta Fed'in kararını takip ettik.

0: Ardından tabii ki İngiltere Merkez Bankası, bugün Japonya Merkez Bankası, yani küresel çapta ekonomik görünüm nereye doğru evriliyor? Bir yandan jeopolitik gerilimler yaşanmaya devam ediyor. Arada tansiyon değişmekle birlikte. Ama enerji fiyatları noktasında da baktığımızda hala tam bir rahatlama, bir düzelme, normalleşme yok gibi sanki. Nasıl okuyorsunuz hocam siz bu gelişmeleri?
1: Tabii Didem Hanım, yani sorunuza son bu hafta Büyük Merkez Bankası faiz kararı üzerinden aslında cevap vermeye çalışayım. Şimdi öncelikle Haziran'da barış konusunda bir ilerleme sağlanmıştı, bir masa kurulmuştu. Dolayısıyla barışa dair umutlar artmıştı ve bununla birlikte enerji fiyatlarında çok belirgin bir geri çekilmeyi görmüştük. Tabii bu enerji fiyatlarındaki geri çekilmenin özellikle enflasyon verileri üzerine geriletici etkisini hem bizde hem dünyada gördük. Bizde de belirgin şekilde bir gerileme gördük. İşte Amerika'nın gelen TÜFE verisi var Haziran. Orada da belirgin bir düşüş olduğunu gördük. Yine Avrupa'da da enflasyon verilerine yansıdığını gördük. Fakat sonrasında Temmuz ayında yeniden savaşın hararetlenmesiyle birlikte, petrol fiyatlarının artması, enerji fiyatlarının artmasıyla birlikte bu kez yeniden şunu daha ağırlıklı konuşmaya başladık. Peki şimdi ne olacak? Merkez bankaları ne yapacaklar? İlk şoka hemen hızlı bir şekilde faiz artırarak mı karşılık vermeleri lazım? Yoksa şunu biliyoruz, yani merkez bankaları bu şoklara, faiz artışına karşılık verseler de şokun ilk etkisini bu artışlarla sönümleyebilmeleri mümkün değil, ama ikinci etkileri önleyebilirler. O nedenle ikinci etkileri görmeyi beklemeleri gerekir. O nedenle bekle gör mü yapacaklar, faiz mi artıracaklar sorusu çok daha çetrefilli hale gelmişti. Şimdi buradan hareketle özellikle bu hafta Fed, işte geçen hafta ECB, yine bu hafta İngiltere Merkez Bankası, Japonya Merkez Bankası'nın duruşuna baktığımızda bazılarında daha şahin bir bekleme, bazılarında daha güvercin bir bekleme olsa da şu var ağırlıklı olarak, hani biz şu an bekle gör aşamasındayız, yani tırnak içerisinde gerekçeleri farklı olsa da dolayısıyla izliyoruz. İkinci etkilere bakacağız. Buna göre karar vereceğiz diyen merkez bankaları olduğunu görüyoruz ağırlıklı olarak. Burada bir miktar ayrışan, daha güvercin bekleme tarafında olan İngiltere Merkez Bankası'ydı. Çünkü orada iş gücü piyasası verileri, ekonomik büyümenin daha baskılı olduğunu biliyoruz. Yine enflasyon Haziran ayında son 15 ayın en düşük seviyesine gerilediğini görüyoruz. Dolayısıyla ikinci etkiler çok güçlü değil. Özellikle büyümenin orada ve iş gücü piyasasındaki yavaşlamanın etkisiyle aksine Bayley'in bir miktar daha güvercin konuştuğunu da gördük. Dolayısıyla faiz artış beklentilerinin çok daha ötelendiği bir süreç oldu. Bugün yine Japonya Merkez Bankası'na bakıyorum. Orada da şahin bir pas geçme olduğunu görüyoruz. Zaten yeni Haziran'da faiz artıran bir Japonya Merkez Bankası var. Dolayısıyla arka arkaya Japonya gibi bir ülkenin faiz artışının çok farklı finansal istikrar anlamında etkileri de olacağı için şahin geçti. Neden? Çünkü üyelerden birinin özellikle bir faiz artışı istemesi acaba Aralık'ta değil de, hatta Ekim'de de değildi. Çünkü piyasa bu karardan önce Ekim ya da Aralık'ta bir faiz artışı geliri, şimdi Eylül'e doğru çekti. Eylül canlı olacak gibi görünüyor. Yine Fed'e baktığımda orada da görüşlerin farklılaştığını görüyorum. Yani 9 üye sabit, 3 üye artıralım demişti. Özellikle bugün konuşan Kaşgar var. Yani şerh koyan üyelerden biri deniyor ki tamam, bu bir arz şoku olabilir. Ama biz daha önce Fed deneyimlerinde de gördüğümüz üzere faiz artırarak da biz enflasyonla mücadele edebiliriz. Ve bugün eğer faiz artırmazsak, yarın geç kalırsak daha fazla faiz artırmak zorunda kalabiliriz ve enflasyon kalıcı olabilir. Yani sözün özü, bu son enerji fiyatlarının artışıyla birlikte, savaşla birlikte merkez bankalarına dair belirsizliğin arttığı ve özellikle merkez bankası üyeleri arasındaki ayrışmanın daha belirginleştiği bir süreç var. Şuna da değineyim. İngiltere Merkez Bankası her ne kadar güvercin bir pas geçme yapmış olsa da 7'ye 2 olan oyun 6'ya 3 daha şahinleştiğinin de altını çizmek isterim aslında. Doğru. Şimdi dolayısıyla savaş bitecek mi, bitmeyecek mi? Buna göre de yol haritaları şekillenecek gibi görünüyor.
0: Evet, yani hakikaten hala bir belirsizlik var, onu anlıyoruz. Çok da güzel özetlediniz hocam. Şimdi şunu da belki biraz değerlendirmek lazım. Önümüzdeki haftada içeride enflasyonu karşılıyor olacağız. Tabii Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın da dezenflasyon süreciyle ilgili attığı tüm adımlar bizi getirdiği seviye aşikar. Bundan sonrasına ilişkin beklentilerde de artık biraz şunu daha fazla duymaya başladık zannediyorum. Siz ne dersiniz? Bir miktar artık o ara hedefin yukarı yönlü revize edilmesi zaten kaçınılmaz diyor piyasa katılımcıları, ama 2027'nin de hedeflerinin yine gözden geçirilmesi lazım, daha realistik bir tabloyu ortaya koymak adına denir. Öncelikle siz önümüzdeki hafta enflasyon verileriyle ilgili ne bekliyorsunuz? Bir miktar sanki bozulma olabilir mesajını

0: alıyoruz biz. Hem Merkez Bankası'ndan hem de piyasadan. Ama onun ötesinde de tabii Merkez Bankası'nın faiz indirim patikasına ne zaman gireceğini sorar herkes. Nedir beklentileriniz?
1: Tabii Didem Hanım, yani pazartesi benim kendi aylık hesaplamalarımda 1.99'u gösteriyor. Yani öyle ucundan dezenflasyon sürecin devam ettiğini, yani yıllık enflasyonun da 32'lere doğru gerilediği bir süreç olacaktır. Bloomberg HD'de de 1.87 idi medyan beklenti. Ve evet. TÜFE'ye baktım, orada da 1.95 olduğunu görüyorum. Hatta bugün ING Global'den bir tahmin geldi. Şaşırdım, 1.7. Yani şu ana kadar gördüğüm elbette ki minimum beklentilere yakın ama bir kurum olarak benim gördüğüm yabancı kurumlar arasında en düşük veri diyebilirim. 1.7'lik bir enflasyon beklentisine sahip. Şimdi dolayısıyla şuna bakacağız tabii. Aylık enflasyonun ana eğilimine bakacağız. Orada bir yükseliş göreceğiz. En son 1.75'e gerilemişti. Şimdi benim kendi hesaplamalarımda bu 2.2'ye çıkacak gibi görünüyor. Dolayısıyla Merkez Bankası da bunun iletişimini yaptı. Yani %2'nin ile %2.3 arasına yükselen bir aylık enflasyonun ana eğilimini göreceğiz. Muhtemelen bu hizmetler tarafında oldukça güçlü olacak gibi görünüyor. Dolayısıyla bu piyasa fiyatlarına dahil oldu bence diye düşünüyorum. O nedenle piyasa beklentisine paralel bir veri gelmesi durumunda piyasa şunu tartışacaktır. Gözünü nereye evirecektir? Petrol fiyatlarına ve savaş ne durumda? Bu savaş biter mi? Buraya evirecektir ve şunu anlamaya çalışacaktır. Tabii bu arada beklentinin üzerinde bir veri bir miktar moralleri daha bozacaktır. Çünkü Merkez Bankası bu şartlarda nasıl faiz indirecek bir barış olsa bile tartışmaları da gündeme gelecektir diye düşünüyorum. Ama beklentiye paralel bir veri. Hatta beklentinin altında bir veriyle piyasa şu sorunun cevabını aramaya başlayacak. 13 Ağustos'ta enflasyon raporu sunumu var. Dolayısıyla bu sunumda şimdi petrol fiyatlarına da bakıyoruz. 85-90 bandında gidiyor. Orada eğer olur da barışa dair bir adım gelirse 80-85 dolar arası giderse acaba Merkez Bankası şartlı bir sözel iletişim değişikliğine gider mi? Bunu neden yapmak isteyebilir? Fonlama stratejisindeki değişikliği, eğer bu barış biraz daha kalıcı hale gelirse, barış olur ve kalıcı hale gelirse, petrol fiyatları biraz gerilerse, daha 10 Eylül'ü beklemeden bir ay var çünkü, o bir aylık sürede oraya şartlı bir ya da işte soru cevap kısmında şartlı bir iletişimle gelir mi? Ve barış biraz belirginleşir, petrol fiyatları daha da gerilerse, fonlama stratejisini değiştirir mi acaba? Ağustos'ta bunu yapabilir mi en iyi ihtimalle? Çünkü ben piyasa fiyatlamalarına baktığımda son savaşla birlikte fonlama stratejisinde değişiklik Ağustos gibi bekleniyordu. Bunun Eylül'e atıldığını görüyorum. İlk faiz indirim beklentileri Eylül'deydi. Bunun da Ekim'e atıldığını görüyorum. Bendeki bas senaryo da bu şu anda. Çünkü savaşın gerçekten sadece petrol fiyatlarının düşmesi yetmeyecektir burada. Gerçekten kalıcı bir barış olduğunu görüyor olmamız lazım. Bundan emin olması lazım Merkez Bankası'nın. Çünkü tekrar politikayı gevşemeden terse çevirmek çok kolay olmayacaktır. Çok doğru bir politika olmayacaktır. Bir politika hatası da olabilir. O nedenle bundan emin olmak isteyecektir diye düşünüyorum. O nedenle çok güçlü bir iletişim değişikliği olabilir mi? Gene de takip edeceğiz tabii 13 Ağustos'ta. Ama benim şu anki bas senaryom, eğer savaş geride kalırsa, biraz petrol fiyatları gerilerse, Eylül ayında 40'ı tek seferde 37'ye çeken, çünkü büyümedeki, iç talepteki yavaşlamadan, yani büyümedeki yavaşlamadan rahatsız olan bir Merkez Bankası var. Dolayısıyla 40'ı tek seferde 37'ye getiren, kademeli bir normalleşme değil de tek seferde normalleşme. Sonrasında da Ekim ayında teknik faiz indirimlerinin devam etmesiyle birlikte son iki toplantıda da 200 bas puanlık bir indirimle birlikte 35 olabilir. Tabii bu bas senaryo savaşın olacağı ve bir miktar kalıcılaşacağıyla ilgili olarak senaryoma dahil. Ama olur da savaşta bir geri çekilme olmaz, petrol fiyatları böyle yüksek kalırsa uzun süre faizlerin yüksek kaldığı bir süreç olur. Faiz artırım içinde çıpanın da çok yüksek olduğunu düşünüyorum. Bunun için petrol fiyatlarında 110-120 dolarla üzeri kalıcılığı görmemiz gerektiği kanaatindeyim açıkçası.
0: 100 dolar sınır, hatta 101'leri gördüğümüz bir haftayı yaşadık tekrar. Aslında 70'lere geldikten sonra oradaki o dalgalı seyir devam ediyor. Şimdi bakıyorum, ben yayına girdiğimde 90 doların hemen üzerindeydi Brent. Onun altına geldik biraz ama yine de %1 yukarıda, yani buradaki volatilite de sürüyor. Peki Pils hocam, şimdi Amerika'da da tabii seçimler de var. Yani o taraf da biraz kritik. Hem dünyadaki riskli varlıklara olan ilginin, alakanın dozunu belirleme noktasında, hem de bilhassa ABD piyasalarına çok herkes odaklanıyor ve bakıyor. Oradaki seyir, bir satış dalgası hızlanarak gelir mi gelmez mi, bu genel olarak diğer piyasaları nasıl etkiler bacağı var. Bir de tabii tahvil faizleri var ABD nezdinde. Siz siyasi belirsizliklerle piyasaları yan yana koyduğunuzda nasıl bir öngörüde bulunuyorsunuz? Nasıl bir beklentiye giriyorsunuz? Bunu da merak ediyorum. Trump hem bazı şeyleri kontrolünde tutmak istiyor ciddi anlamda, ama ne kadar yapabilecek, ne çıkacak Kasım ayında, bu da bir belirsizlik.
1: Tabii Didem Hanım, şöyle yani Trump her ne kadar savaşla ilgili alacağım kararda Kasım seçimleri benim için çok önemli değil diyor olsa da, ben çok tabii ki öyle olmadığını düşünüyorum. Ama yani seçimlerden bir an önce, seçimlerden önce ve bir an önce bu işten sıyrılmak isteyen bir Amerika var. Fakat bunu yapamıyor. Neden yapamıyor? Çünkü Amerika'nın bu savaşı bitirebilmesi için ya da kendini başarılı adledebilmesi için bir kere nükleer meselesini çözüyor olması lazım. Daha nükleere gelemeden bile, yani daha Hürmüz Boğazı konusunda bile, yani daha masaya bile oturulamıyor. Dolayısıyla böylesi bir konjonktürde Amerika'nın bir şekilde bu işten sıyrılarak çıkması elbette mümkün. Fakat bunu kendi kamuoyuna ve işte dünya kamuoyuna ben başarılı olarak adlandırması mümkün olmayacaktır diye düşünüyorum. Biraz Trump, tabii ki ben bu alanın uzmanı değilim ama sadece hissettiğim ve gördüğüm şu, hani ekonomik maliyetleri seçime bir şekilde yansıyacak. Onu bir şekilde göğüsledi diye düşünüyorum. Artık bu işin kendi seçmenine siyaset bacağıyla oynama noktasında bir şekilde gerçekten başarılı olduğunu göstererek bu işten çıkmak isteyen bir Trump olacaktır diye düşünüyorum. Yani benim bu noktada görüşüm, Amerika bu işten bir an önce kurtulmak istediği kanaatindeyim. Fakat bunu yapamıyor. Yapabilmesi kolay olur mu? Haziran'da sorsaydınız bu soruyu daha kolay olurdu derdim. Ama son masa devrildikten sonra bu işin çok kolay olmayacağını düşünüyorum açıkçası. Dolayısıyla tabii bu Trump'ın onaylanma oranlarına baktığınızda, seçim sonuçlarına baktığınızda da bu iş yansıyor. Şimdi evet, burada piyasalarla yan yana koyduğumuzda şunu görebiliriz. Belki Trump bunu en azından, ya da Fed kanadında belki bunu bir miktar görebilme imkanımız olabilir. Bu noktada işte şu an Warsh'un güvercin bir şahin mi olduğu çok tartışılıyor. Ne kadar samimi olup olmadığı tartışılıyor. Ben son toplantıdan sonra şuna kanaat getirdim. Yani Amerika'da da evet şu an ağırlıklı %60 düzeyinde bir faiz artırım olasılığı var. Fakat aslında Warsh'la Trump arasında bir danışıklı dövüş olduğu kanaati biraz bende güçlendiği kanaatindeyim. Dolayısıyla mümkün mertebe Fed zaman kazanarak Kasım öncesi, seçim öncesi, özellikle Warsh için bunu söylüyorum tabii, diğer üyeleri ne kadar etkileyebilir o ayrı bir tartışma, çok istemeyecektir diye düşünüyorum. Bunu da Jackson Hole'daki açıklamalarla süreyi ötelemeye çalışacaktır diye düşünüyorum açıkçası.
0: Jackson Hole da burada tabii önemli bir rol oynayacak. Belki de hani ileriye yönelik yönlendirmeye çok yapmıyorum, yapmak istemiyorum diyor ama orada bir şeyler ortaya çıkacak gibi konuşuyor. Piyasa öyle bekliyor. Hocam şimdi siz savaş deyince tabii tekrar döndüm, bir de aklıma o seçim dönemi takıldığı için sordum. Teşekkür ediyorum. Aslında bu sürecin ne kadar hızlı bitip bitmeyeceğini biz savaşın çıktığı günden itibaren soruyoruz, sorguluyoruz ve konuşuyoruz. 2-3 haftada biter diyordu Trump. Öyle olmadığını, olamadığını zaten gördük. Bu andan itibaren de artık ne zaman, ne şartlarda biter, biter mi veya nereye evrilir, bunu da izleyeceğiz. Şimdi gelelim içerideki verilere hocam. Yani biraz daha böyle kendi dinamiklerimize dönüp baktığımızda tabloyu nasıl yorumlarsınız? Dış ticaret verileri geldi. Gerçi Haziran ayına denk geldi. Orada bir bayram tatili var. Ama özellikle sizin dikkatinizi çeken, öne çıktığını gördüğünüz bir detay var mıdır dış ticaret verilerinde?
1: Tabii dediğiniz gibi Didem Hanım, yani Haziran'da köprü günü etkisi sebebiyle Mayıs'tan Haziran'a kayan bir etki var. Fakat tek sebep bu mu son dönemde bir miktar ihracat tarafındaki yükselişte? Çünkü 25 milyar dolarlık bir Haziran ihracatı var ve bu Haziran ayları içerisinde de rekoru ifade ediyor. Özellikle burada şunun da biraz etkisini görüyoruz. Bu savaşla birlikte Türkiye'ye kayan bir ihracat talebi var. İşte bu Avrupa, Uzak Doğu'dan mal çeşitlendirmek isteyen Avrupa'nın Türkiye'ye kaydığını görüyoruz. Onun da ben bir miktar ihracat tarafını görece zayıf Avrupa'ya rağmen, yani büyüme dinamikleri açısından zayıf Avrupa'ya rağmen Türkiye'ye bir miktar destek olduğu kanaatindeyim. Bundan sonraki sürede işte savaş olur da normale dönerse bu bize kayan talep devam eder mi? Oraya bakmak gerekir. Çok kolay gibi görünmüyor çünkü biz pandemide de bunu yaşadık. Türkiye'ye kayan talebin pandeminin geri kalmasıyla yeniden eski vatanına geri döndüğünü de gördük. Onun için bir miktar bunun etkisi var. Benim özellikle dikkatimi çeken şey, evet ihracatta bir rekor var ama ithalatta da çok güçlü bir artış var. 35 milyar dolar küsür ithalat rakamı var ve ithalat rakamına baktığında özellikle şunu görüyorum. Bir önceki aya göre tüketim malı ithalatında bir ivmelenme olduğunu görüyorum. Orada özellikle dayanıklı tüketim malları tarafında bir ivmelenme var. Yani iç talep tarafında tüketim malları ithalatında yakın vadeye göre bir miktar ivmelenme var. Yine altın ithalatı en büyük problemlerimizden biri. Bir miktar orada da hala işte bir takım önlemler

0: önlemlere rağmen orada da bir miktar ivmenin arttığını görüyorum gene itibariyle baktığımda. Mayıs'a göre bir miktar enerji faturası, enerji ithalatı aşağı gelmiş ama 5,9 milyar dolarlık ve ilk 6 aya baktığımda yaklaşık 25 milyar dolarlık hala enerji ithalatı olduğunu da görüyorum. Yani ithalatın hala güçlü seyrettiğini görüyorum ve 95 milyar dolarlık yıllıklandırılmış bir dış ticaret açığı verisi var. Bu bizi
1: Evet.
0: şuraya götürdü muhtemelen. Yani cari açık tarafında da 5-5,5 milyar dolarlık yine Haziran ayında bir açık göreceğiz gibi görünüyor açıkçası.
1: Bir de hızlıca da olsa turizm verileriyle ilgili sizin gözlemlerinizi sormak istiyorum. Burada aslında baktığımızda %2,4'lük ilk 6 ayda yıllık bir daralma var. Şimdi bu neden önemli? Turizm sektörü bizim özellikle para girişi noktasında en çok dayandığımız, en büyük beklentileri taşıdığımız alan uzunca bir süredir. Bu beklentiler doğrultusunda mıdır sizin için de? Yani bütün gerekçeleri düşündüğümüz ve bir potada erittiğimiz zaman makul mü buluyorsunuz? Yoksa burada da bir miktar tehlike var mı? Bir şekilde bir düzenleme, bir ayarlama, bir şeyler yapılması gerekiyor mu turizm tarafındaki bu daralmanın da önüne geçmek için?
0: Evet tabii Didem Hanım, yani burada muhtemelen bir miktar beklentilerin altında, belki çok teyakkuz hali ilan edilecek boyutta değil ama yani yakın vadede Türkiye'de turizm gelirlerinin daha iyi gittiği yakın yıllara göre baktığımızda bir miktar daha beklenti altı ama henüz teyakkuz hali ilan edecek bir durum yok. Yani bunun sebepleri ne olabilir diye baktığımızda burada belki kısmi anlamda savaşın etkisini görüyoruz diye düşünüyorum belirli noktalarda. Belirli noktalarda çok ilginç bir neden olarak gelebilir ama Türkiye'de enflasyonun görece diğer ülkelere göre daha yüksek olması, işte kurdaki bir değerleme meselelerinin bile ben burada dolaylı yollardan da olsa bu tarafı etkilediği kanaatindeyim ama özellikle ikinci çeyrek bazında belki bu savaş meselesi biraz daha etkili olmuş olabilir. Özellikle bu üçüncü çeyrek verilerinin çok çok kıymetli olduğunu düşünüyorum. Çünkü dediğiniz gibi yani cari açık tarafında, kur üzerindeki baskıda turizm gelirlerinin yeri oldukça önemli olacak ödemeler dengesi tarafından.
1: Çok teşekkür ediyorum hocam. Doçent Doktor Filiz Er Yılmaz, her zaman olduğu gibi sizinle sohbet etmek çok büyük keyif. Kolaylıklar diliyorum ve iyi bir hafta sonu diliyorum şimdiden. Hocamızı uğurlayalım efendim. Şimdi bir de AI konuşmadığımız bir gün yok herhalde. Yani değil mi? Özellikle konu belki onunla alakalı değil ama Çin'in orduda yapay zekanın daha çok kullanılmasını istemesi haberini de hepimiz bugün dinledik ve şöyle bir herhalde durduk düşündük. Çünkü bayağı ciddi robotik çalışmalar da var orada. Yapay zeka da var. Dünyada nereye doğru evrilecek bu yapay zeka, özellikle de savunma tarafında, ordularda? Bu da önemli bir soru işareti. Ama biz bir başka boyutuyla Lopez Research'ın kurucusu ve kurumsal yapay zeka lideri Lopez'in Microsoft ve Amazon'un güçlü kazançlarının yapay zeka odaklı büyüme için hala önemli bir potansiyel olduğunu gösterdiğini söylediği röportajı sizlerle paylaşmak istiyoruz. Bilançolar gelmeye devam ediyor. Bu konuyla ilgili çeşitli yorumlar yapılıyor ve bundan sonrasına ilişkin beklentilerde Lopez'in de görüşleri önemli. Bu haberle birlikte kapanışa doğruyu noktalayalım. Sonra dönüşte seans notları var. Bir yere ayrılmayın.
2: Amazon gibi hyperscaler'larla başlayacağım, tamam mı? Görünüşe göre biliyorsun AWS söz konusu olduğunda oradan gelen her şey oldukça sağlam görünüyordu. Biliyor musun, bu hyperscaler'lardan tekrar çok daha fazla büyüme geldiğini görüyor muyum?
3: ABD pazarında herkes Microsoft ve Amazon'un gelirini merakla bekliyordu. Çünkü eğer o rakamlar gelmeseydi belki de yapay zeka patlamasının bittiği, çok fazla para harcadığımız ve kapasite planlaması üzerine tüm bir toplantı yaptığımız fikri aşırı derecede doğrulanacaktı. Satışlar beklenenden daha iyi geldi. İleriye dönük talep hakkındaki tartışmalar da beklenenden daha iyi oldu. Bu da gerçekten yarı iletken endüstrisinin bir patlama yaşamasına ve tüm küresel ekonominin ilerlerken hala yapay zeka satışları için fırsat olduğunu görmesine yol açtı.
4: Yani Marble sanırım bu sorunun ikinci kısmı da onların yapay zekadan ne kadar para kazandıkları sorusunun şimdiye kadar ne kadarının yanıtlandığı olurdu, değil mi?
3: beklenenden iyi durumdayız. Birkaç çeyrektir şunu duyuyoruz. Yatırım yapacağız ve ardından bazı kurumsal adımlar. Talebi, yani bulut hizmetlerinin büyüklüğüne baktığınızda bu noktada bir hyperscaler'da hala neredeyse %30 hatta %40'lara varan bir büyüme görmek gerçekten çok cesaret vericiydi. Çünkü onların bahsettiği talebin insanların bulutta yapay zeka iş yükleri çalıştırmasıyla birlikte gerçekten paraya dönüştürülmeye başlandığını gösteriyordu.
2: Peki bu nasıl oluyor? Buradan nasıl bir sonuç çıkarıyoruz değil mi? Bunun çip sektörünü yani kazma ve kürek ticaretini yukarı çekebileceğini ve gerçekten bu piyasaya yeniden bir ivme kazandırabileceğini söylediniz. Sizce bu bir tür rahatlama rallisinin başlangıcı mı? Yoksa önümüzde hala bir miktar dalgalanmayla mı karşı karşıya olacağız?
3: Bence daha önce hayaletlerin peşinden koşuyorduk. İleride büyüme ve fırsat işaretleri olup olmayacağını gerçekten bilmiyorduk. Bence bu çeyrekte şimdiye kadar gördüğümüz kazançlar aslında neredeyse herkes için oldukça güçlüydü. Bazı sorunlar vardı. Örneğin hayal kırıklığı yaratan bazı şeyler açısından Apple'dan bahsettiniz. Bence şirketlerin ne kadar çeşitlendirilmiş olduğu hakkında bir tartışma var. Veri merkeziniz var mı? Veri merkezi, akıllı telefonlarınız var mı? Fiziksel yapay zekanız var mı? Yazılım ve hizmetleriniz var mı? Bu cevaba göre şirket etrafında oluşan heyecan değişiyor. Bence gördüğümüz şu, hyperscaler'lara ve kurumsal alıcılara yapay zeka iş yükü için satış yapan konvansiyonel tedarikçiler için kritik çeyrekte nihayet umut gördük. Ancak çeyrek ortalama geçti ve ortalama kesinlikle yetersizdi.
4: Evet, sana Meta hakkında bir şey sorabilir miyim? Ve piyasanın tepkisini doğrudan şirketin söylediklerine bağlama konusunda biraz tereddütlüyüm. Çünkü hisse senedi de aynı zamanda iyi performans gösterdi. Bu yüzden elbette kısmen bununla ilgili olabilir. Bugün bir istatistik gördüm. Hisse senedi 11 gündür düşüyor. Bu 2012'deki arzdan beri en uzun seri. Sence Meta'da bir sorun mu var?
3: Yatırımcıların şu anda Meta hikayesiyle ilgili gerçekten zorlandığı konulardan biri şirketin çok fazla sermaye yatırıyor olması. Hyperscaler'ların aksine çok fazla bulut bilişim hizmeti satmayacaklar. Yani tüm bunların bir şekilde ya yapay zeka hizmetleriyle ya da reklam hizmetleriyle paraya çevrilmesi gerekiyor. Ve en büyük bilinmez, ki bu gerçekten çok büyük ve önemli bir bilinmez, yapay zeka model sağlayıcılarının, yeni yapay zeka arama sağlayıcılarının, Perplexity gibi, OpenAI gibi şirketlerin etkisini ne zaman görmeye başlayacağımız, bu şirketler ticaretin ve reklamcılığın bir sonraki dalgasına öncülük etmek istediklerine dair açıkça görüş bildirdiler. Bu durum Meta'yı nasıl etkileyecek? Ve şu anda bunu öngörmekte zorlanıyoruz. Yani Meta ile ilgili hayal kırıklığının bir kısmı çok güçlü yatırımlar yapmaları ve gelecekteki gelirlerin oldukça belirsiz olması. Çünkü piyasalarına kimlerin gireceği ve satışlarını nasıl etkileyeceği konusunda net bir öngörü yok.
2: Bu hafta bu kazanç açıklamalarından önce Marble tekrar döngüsel finansman konusunda çok fazla endişe vardı. Şimdi bu hiper büyüyen şirketler Nvidia ve diğerleri nasıl büyük finansal oyuncular haline geliyorlar? Bu tüm yapay zeka altyapısı inşası ile ilgili şu anda gerçekleşen bu büyük büyük anlaşmalar konusunda gerçekten ne kadar endişelenmeliyiz?
3: Evet, şu anda öncü model sağlayıcılarının gelirleri yaptıkları harcamalara henüz yetişmediği bir durumdayız. Geleneksel piyasalar bu finansmanı sağlamazdı. Bu yüzden tedarikçi finansmanı en iyi seçenekleri, fakat bu şu soruyu doğuruyor. Nvidia çok çip sattığını söylerken bunları OpenAI'ya finansmanla veriyorsa para kazanmış sayılır mı? Yani şu anda biraz döngüsel bir ekonomi söz konusu ama bu şaşırtıcı değil. Bence hepimizin anlamaya çalıştığı şey şu, bu zamanımızın en yıkıcı teknoloji patlaması olacak ve asıl soru bunun ticarileşmesi ne kadar hızlı ve ne kadar geniş kapsamlı olacak. Çünkü geçmişte sahip olduğumuz şirketleri düşünürseniz, geleceğin şirketleri tamamen farklı bir tür olacak gibi görünüyor. Biliyor musunuz, bu OpenAI mi olacak? Yoksa Anthropic mi olacak? Uzun süredir var olan Microsoft gibi bir şirketin hala başarılı şirketler kategorisinde yer almaya devam ettiğini görecek miyiz? Yani insanlar bu soruları soruyor ve yatırım yaparken anlamaya çalıştıkları şey önümüzdeki 25, 30, 50 yılın bir sonraki şirketinin hangisi olacağı.
4: Marvel hızlıca sorayım, kimi K3'ü örnek vereceğim ama bu Çinli modellerin ortaya çıkışı az önce ortaya koyduğun varsayımı değiştiriyor mu?
3: Bence açık kaynak modellerin ve küresel model ortamının geleneksel temel model sağlayıcıları için ticari gelir fırsatını nasıl etkileyeceği konusunda büyük bir tartışma var. Yani bence şu anda muazzam bir inovasyon ve dünya genelinde büyük bir dönüşüm fırsatı içindeyiz. Çin şu anda yapay zekada oldukça güçlü bir oyuncu olarak öne çıkıyor ve bence herkes bunun ABD ekonomisine ne yapacağı konusunda biraz endişeli.

0: Bloomberg ET Radyo. Reklam.
1: Akbank'tan KOBİ'lere Türkiye'de ilk ve tek finansman çözümü. Kredi Garanti Fonu kefaletiyle dijital KGF kredisinden yararlanmak isteyen KOBİ'ler, Akbank Mobil üzerinden dakikalar içinde kredilerini kullanıyor, finansman ihtiyaçlarını kolayca çözüyor. Detaylar akbank.com'da. Senin yanında Akbank.
2: Aa, anne dedi.
3: Hadi canım, baba dedi.
2: Bez dedi.
4: Akülü araba dedi. Üniversite dedi. Dedi.
5: Çocuğu büyüdükçe masrafları da büyüyenler dahil herkes Allianz Best'li olabilir. Ama her Best Allianz Best olamaz. 1 yaşına kadar gram altın hediyesi, 18 yaşına kadar her doğum gününde artı %5 Allianz katkısı, ödeme güvencesi ve devlet katkısı avantajıyla Best'te fark yaratan çocuğumla büyüyen Best Allianz'da. Detaylı bilgi ve başvuru için acentelerimizi, anlaşmalı banka şubelerini ve Allianz.com.tr'yi ziyaret edebilir, dakikalar içinde çocuğunuzun besini başlatabilirsiniz.
6: Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.
0: Reklam. Kamu spotu.
7: Ben otizmi olan bir çocuğum. Mesela bir merdiven çıkmak, Everest'e çıkmak gibi gelir bazen. Trafik lambası benim için bir ışık patlaması. Bazen sadece bir kapı çalar. Zihnimde ise kocaman çanlar. Herkes oyununla oynandığını biliyor gibi. Bense dahil olamıyorum. Bu hayatın kurallarını ben yazmadım ama içinde yaşıyorum. Farkındasınız, biliyorum. Şimdi yanımda durma zamanı. Tohum Otizm Vakfı'nda iyilikler birbirine eklenir. Umut büyür. Siz de tohumotizm.org.tr'den yapacağınız bağışlarla otizmli çocukların eğitimine destek olun.
0: Reklam.
8: ETS ile yurt dışında da yerin hazır. Dilediğin zaman, dilediğin yerde. Sen rotanı belirle, gerisi ETS'de. Sen de gel, yurt dışı tatilini ETS ile kolayca planla. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Oteller, turlar ve fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: Reklam. Bloomberg ET Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg ET Radyo. Paranın gülen yüzü.
9: Reklam.
1: Tek ödemeli krediden kredi taksit ertelemeye ihtiyacına yönelik birçok alternatif Akbank'ta. Sen de hemen mobilden Akbank'lı ol, kredini kullan. Detaylar akbank.com'da.
10: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
11: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun, avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
0: Reklam. Bloomberg KT Televizyonu'yla ortak yayın.
12: Artık çok az bir zaman kaldı. 17'den bu yana önemli bir değişiklik olmadı. %0.70'lik bir prim var. Bankacılık endeksi bugün hareketli. Bu

0: Avrupa'nın alımları olduğundan söz ediliyor. %2.61'lik bir yükseliş var bankacılık tarafında. Pozitif katkı sağlayan hisseleri de birazdan detaylarıyla Mehmet Özdemir'le birlikte konuşuruz ama hemen ilk üçten haber vereyim size. Tüpraş, Aselsan ve Yapı Kredi Bankası diyebiliriz. Devamı da var ama az sonra diyelim ve dolar TL'ye geçelim. %0.14'lük biraz daha belirgin bir yükseliş var bugün. 47.52-53'e geldik. Bunun yanı sıra Euro dolar paritesi 1.14.95'te %0.29'luk bir gerileme var. 1.15'in altına geldik. Tekrar böyle bir 1.15 denemesi olacak mı diye de bakıyoruz, gözümüz orada. Ama dolar endeksi de bu arada 100.30 seviyesine geldi. Biliyorsunuz dün 100'ün de altını bir miktar test etmiştik. Euro TL tarafında da %0.10'luk bir düşüş var. Bu da bizi 54.67 sınırına getiriyor. Buradan devam edip Avrupa borsalarına bakıyoruz hemen. Avrupa borsalarında Londra hariç diğer 4 endeksin, ekrandaki 4 endeksin artıda olduğunu söyleyelim. Londra'da %0.25'lik bir geri çekilme var ama CAC 40 endeksi Paris'te %0.57, Frankfurt DAX %0.26, İtalya'da FTSE MIB'de %0.19'luk primlerle işlem görüyor. ABD borsaları tarafına dönüp baktığımızda burada da Dow Jones'un hafif bir artıyla %0.05'lik bir artıyla S&P 500'ünde %0.07'lik benzer bir küçük pozitif değişimle işlem gördüğünü söyleyelim. Nasdaq kompozitte ise %0.25'lik bir yükseliş var. Nasdaq %0.14'lük daha sınırlı bir potansiyel bir yükseliş olduğunu da gözlemliyoruz daha doğrusu. Şimdi ABD tahvillerine geldik. Burada bugün satışlar var diyorduk. Bu satışlarla birlikte getiriler yukarı yönlü olarak ivmelendi. ABD 10 yıllık tahvil getirisi 4.72'nin üzerinde. 5 yıllıkta 4.44'e yakınsıyoruz. 2 yıllık tahvilde de 4.28'in bir miktar üstünde bir getiri oluştuğunu görüyoruz. MTI ile Bitcoin ekranında artıda ve yeşilde olan sadece Brent petrol ile ABD tipi ham petrol. Brent petrol 90 dolar sınırının hemen üzerinde %1.17'lik bir yükselişte $90.07'de. ABD tipi ham petroldeki yükseliş ise %2.5'u geçti. $85.72'den geçiyor fiyatlamalar. Bitcoin, gümüş ve altın tamamında satışlar var. En yoğun satışların Bitcoin cephesinde olduğunu söyleyeyim. %3'ü aştı. Kayıplar 62.690 dolara kadar geldik Bitcoin'de. Gümüşte %2.5'ün bir tık altında bir satış baskısı var. $57.52'den geçiyor işlemler ve spot altında %1.5'luk bir geri çekilme bize $4.041 seviyesine getiriyor. $4.000-$4.100 kabaca bu bant içinde iki gündür hareket ettiğini görüyoruz. Altın tarafının. Şimdi bugün borsada gong kimin için çaldı diye bakıyoruz. Kardemir Çelik için çaldı gong ve halka arzın detaylarını da Kardemir Çelik yönetim kurulu üyesi Özlem Bakırel Bloomberg HT'ye değerlendirdi. Bu röportajla birlikte de biraz sonra tekrar karşınızda olacağım. Mehmet Özdemir de aramıza katılacak. Bizden ayrılmayın.
1: Özellikle halka arzlarını bu kadar sık sık halka arzları takip ettiğimiz şu günlerde talep tarafı beklentilerinizi karşıladı mı?
2: Hoş bulduk, teşekkür ederim. Halka arz büyüklüğümüz 4.480 milyon lira olarak gerçekleşti. 3 günlük talep toplama sonucunda 841 bine aşkın yatırımcıdan 4 katından fazla talep toplamış olduk. Yapılan dağıtım sonucunda 814.853 yeni ortağımız oldu. Bu da şirketimize üretim gücüne, büyüme stratejisine ve geleceğine duyulan güvenin en somut göstergesi oldu. O açıdan bu sonuçlardan memnunuz.
1: Peki elde ettiğiniz gelirleri nasıl kullanacaksınız?
2: Elde ettiğimiz gelirlerin %90'ını işletme sermayesi ve ham madde tedarik finansmanı için kullanacağız. %10'unu yatırımlar için kullanacağız. %10'luk yatırımların %6'sı hatta revizyonları, %4'ü yenilenebilir enerjilerle ilgili olacak. Bizim diğer halka arzı iştigal eden firmalardan farkımız, en büyük farkımız bizim yatırımlarımızı bundan 2-3 sene önce bitirmiş olmamızdı. Şirket olarak biz kapasitemizi son 4 yılda 4 katı artırmış olduk.

0: Dolayısıyla bu artan kapasiteyle beraber işletme sermayesi, güçlü bir işletme sermayesi ve ham madde tedarik finansmanı elzem oldu. Şirketimiz önümüzdeki dönemlerde de zaten sanayinin olmazsa olmazı yatırımlar yapmaya, haddi revizyonları yapmaya, dünya konjektürüne uygun ürünler üretmeye, son teknolojiyi takip etmeye devam edecek.
1: Özlem Hanım, biraz ihracat tarafına bakalım. Şimdi 100'den fazla ülkeye ihracat yapıyorsunuz ve Türkiye'nin ilk 1000 ihracatçısı arasında 159. sırada bulunuyor şirketiniz. Hem en güçlü olduğunuz pazarları sizden alalım, hem de yeni pazar hedefleriniz var mı, bunları dinleyelim.
0: Sizin de belirttiğiniz gibi biz 100'ün üzerinde ülkeye oldukça yaygın bir ürün yelpazesiyle hizmet vermekteyiz. 10 bin çeşidin üzerinde kalem üretmekteyiz. Ve bunları son teknolojiyle şu günlerde hem ülkemiz hem de Avrupa için önemli olan sınırda karbon ayak izi mekanizması için düşük emisyonlu ürünler üretiyoruz. Dolayısıyla bu bize büyük bir esneklik sağlıyor. Bizim büyük olduğumuz pazarlarda tabii ki biz müşteri ağımızı daha da fazla artırmak için gayret sarf edeceğiz ama bunun yanında var olduğumuz pazarlarda da pazar payımızı büyütmek için çalışacağız.
1: Peki şirketiniz ilk yarıyı nasıl geçirdi? Orayı dinleyelim sizden. Bir de kısa vadede ikinci yarıya yönelik beklentileriniz nasıl?
0: Şirketimiz dünyadaki vergi, antidumping, Çin baskısı ve malumunuz sizin de bildiğiniz üzere yanı başımızda başlayan savaşa rağmen oldukça iyi geçirmiş durumda. Hatta ilk çeyrek rakamlarımıza göre ihracatımız %58 olarak gerçekleşti. Biz yılın kalan bölümünde de hedeflerimizi var gücümüzle ulaşmak için çalışacağız. Zaten yıl sonu ciro beklentimiz de 28 ila 32 milyar arasında. Buna da kolayca yeni yatırımlarımızla ve bitmiş aktif çalışan tesislerimizle kolayca ulaşacağımızı düşünmekteyim.
1: Son olarak sizin bir de Ali Ağa'da kendi kurulu rüzgar enerji gücü santraliniz var. Burada yenilenebilir enerji yatırımlarına yönelik yeni yatırım planlarınız olacak mı?
0: Doğrudur, var. 24.7 megawatt şu anki kurulu gücümüz. 47.2 megawatt daha 2027 yılında tamamlamayı hedeflediğimiz yatırımlarımız var. Böylece kurulu gücümüz 72 megawatt civarında olacak.

0: Bloomberg GT Radyo.
1: Reklam.
2: Vakıfbank Platinum Plus Metal ve Reserve Kart'la her anınızı özel yaşayın. Yurt içi ve yurt dışındaki seçkin lounge alanlarından ücretsiz yararlanmanın keyfini çıkarın. Her harcamada daha çok kazanın. Biriken World puanlarınızı uçak bileti ve otel rezervasyonlarında 2,5 kata kadar değerli kullanın. Dünyanın her yerinde ayrıcalıklardan yararlanın. Yurt içi ve yurt dışında yapacağınız restoran harcamalarında %20'ye varan indirimin tadını çıkarın. Detaylı bilgi vakıfkart.com.tr'de. Başvuru için Vakıfbank şubelerini ziyaret edebilirsiniz. Vakıfbank, daima seninle.
1: Reklam.

0: Bloomberg TT Televizyonu'yla ortak yayın.
1: Seans notları devam ediyor. Araştırma analistimiz Mehmet Özdemir de geldi. Artık haftayı kapatacağız. Birazdan kendisiyle en azından iç kısmını, değil mi, borsayı. Evet. Hoş geldin.
2: Hoş bulduk Didem.
1: Şimdi bugün tabii içeride bizim karşıladığımız veriler vardı. Bir de bankacılık endeksi çok dikkat çekti günün ikinci yarısında. Sana. Değil mi?
2: Evet, sana bir grafik hazırladım.
1: Öyle mi? Burada mı?
2: Diğerine.
1: Açayım mı hemen?
2: Sen
1: talimatlarını
2: bilirsin.
1: Bekliyorum.
2: Estağfurullah.
1: Peki. Şöyle yapalım istiyorsan. Şimdi bir, 13.376'dayız. Bugün 13.216 gördük en düşük. Dolayısıyla oradan en düşükten bir 100-150 puanlık yukarı yönlü bir hamle yapıyor. Burada bankacılığın rolü tabii büyük. Bir moral sağlıyor. Ama işlem hacmi 159 milyar. Hani çok da böyle heyecan yaratıcı bir işlem hacminde oluşmadığını görüyoruz yine de. Dolayısıyla bu ana fikirden ve bu ana hatlarıyla ortaya çıkan görüntüden yola çıkarak nasıl bir değerlendirme yaparsın sen? Pozitif katkılar, negatif katkılar, bütün bunları böyle bir topladığımızda aslında haftanın nasıl şekillendiğini düşünüyorsun?
2: Özellikle haftanın son işlem günü hem de ayın son işlem gününe gelirken Didem, biraz daha endekslerin hani ciddi anlamda dipten toparlandığı bir çerçeve var. Bankacılık endeksinden birazdan bahsedeceğim ama işte hala 13.500'lü seviyelerin altında fiyatlanırken şöyle bir hem aylık hem de haftalık performansa baktığımızda Ocak ayından sonra biraz daha çok zikzaklı, yani yukarı aşağı doğru bir hareketi gördüğümüz Borsa İstanbul tarafında bu haftayı da hem ayı da %5 civarında, tabii daha henüz kapanışı görmedik ama şöyle bir kuş bakışı rakamlardan %5 civarında negatif tarafta tamamlayacağımızı söyleyebilirim Temmuz ayının. Bu haftalık rakamlara baktığımız zaman bankacılık endeksi bugüne gelene kadar %7 civarlarında negatif taraftaydı. Oralardan bir miktar törpülendi.
1: Aylık yukarı mı diyorsun? Yani
2: haftalıktan bahsediyorum. Aynı zamanda Borsa BIST de şu hareketine rağmen %4 civarında negatif tarafta olduğunu söyleyelim. Dolayısıyla buna en azından şu hareketlerin ardından bir tepki mahiyetinde olduğunu söylemek sanırım yanlış olmayacaktır. Şimdi küresel taraftaki fiyatlamalara baktığımız zaman da o tarafta biraz ABD seansı açıldıktan sonra tahvillerde biriken stresle birlikte, biriken stres diyorum Didem, neden? Çünkü özellikle 10 yıllıkların 4.73 çerçevesinde yeniden bu yılın en yüksek seviyesine geldiği, Ocak 2025'ten bu yana en yüksek seviyeye geldiği bir perspektifi yakından takip ediyoruz. Tahvillerdeki bu en azından stresin birikmesi de hisse senetlerine bir miktar daha bulaşıcı etki yaratmış gibi gözüküyor. Gözüküyor diyorum çünkü seans öncesinde pre-market işlemlerde böyle bir tablo yoktu Wall Street tarafında. Orada hala kuvvetli alımlar vardı ama o bugün Güney Kore tarafında gördüğümüz rekor ralliden, tek günlük hareketten bahsediyor.
1: Neredeyse %18.
2: Rekor, 18. Yani bu bir hisse senedi değil, bir opsiyon ve fiyatlaması değil. Bu bir endeks, ülke endeksi ve %18 civarında yukarıdaydı. Samsung'un %30, işte eski Hynix'in %27'ler, 28'ler civarında yukarıda olduğu bir günde, oradan itibaren ABD vadelileri de bir en azından momentumunu sürdürüyordu. Sürdürüyordu diyorum. Dün Nasdaq %3'ün de üzerinde kapanmıştı. Evet, bir dipten alımlar geldi. Tekrar bir acaba haftanın ikinci işlem gününe de mi yayılacak? Yani dün ve bugünden bahsediyorum. Bir momentum olur mu derken Nasdaq'ın S&P 500 başta olmak üzere piyasaların o primlerini sildiği, açılış primlerini ve bir miktardan negatife doğru döndüğü bir fiyatlama var. Bu etkiyi nerede de görüyoruz ABD açılışlarındaki risk iştahındaki düşüklüğü? Stoxx 600 tarafında. Avrupa tarafı da en azından sabah öğlen gösterdiği primleri bir miktar daha siliyor diyebilirim. Dolayısıyla biraz da risk iştahında bu hafta içerisinde daha negatif olmakla birlikte ara ara dediğim daha yükselişleri de tepkileri de sert gördüğümüz bir hafta kapanışı olacak gibi gözüküyor. Tabii Didem, diğer taraftan bir gözümüzde jeopolitik tarafta, o tarafta işte Fed derken tahvillerdeki stres derken petrolün bugün özellikle Eylül vadeli kontratının son günü, özellikle pazartesi günü yeni kontrata geçeceğiz. Orada bir miktar daha bir oynaklık var. Bir sonraki kontrata baktığımız zaman 87-88 dolarlar civarında, bu kontrat şu an 90 doların üzerinde. Dolayısıyla oradaki en azından bir miktar yüksek seyirde genel anlamıyla devam ediyor diyebiliriz. Diğer taraftan dolar endeksi tarafında da 100 seviyesinin hemen böyle kıyılarında, altında üstünde gezinmeye devam ediyoruz. Bize tekrar geri dönecek olursam, şimdi küresel tarafta hava bu şekildeyken o sadece 38 hissenin geri çekildiği, bu tablo biraz öğleden sonra daha negatif, öğleden önce diye düzelteyim, daha negatif taraftaydı. Ama Didem, 4'e çeyrek kala 15.45 sularında başlayan alımların bir miktar daha şiddetini arttırdığı ortamda %1'in kıyısında, %1'in üzerinde gördüğümüz alımlar var. Bu tarzda alımları çok kısa vadede %1'e yaklaşan alımlarla geldiğimiz, kapattığımız gün sayısı çok nadirdi. Hatırlarsan puan bazlı katkılara bakacak olursak şimdi Tüpraş tarafında yine 20 puanlık bir katkı görüyoruz. Orada fiyat %2,5 civarında yukarı harekette, 300 liraya yine yaklaştı. 294 lira 75 kuruşla. Odin tarafında öğleden önce ciddi bir baskı görürken orada bir momentum, yukarı doğru dönüş ve 17 puan civarında bir katkı. Orada da sert bir hareket var. Onu
1: ben
2: söylemek lazım.
1: Ben sanki az önce negatif katkılarda görüyordum.
2: Evet.
1: Odin'i son dakikalarda, evet, orada bir primlenme var. %5'e yakın.
2: Aynen öyle.
1: 17 puan geliyor oradan. Aynen.

0: altında kalabilir gibi duruyor.
1: Evet, bir de önümüzdeki hafta tabii hali hazırda enflasyon gibi kritik bir veriyi karşılayacakken. Evet, ama şöyle bir işte bankalar, Yapı Kredi Bankası'nın işte bilançosunu birazdan değerlendirmesini, garanti yatırımın değerlendirmesini okumaya çalışacağım. Ama bankalara birazdan geliriz. Aselsan'da en azından dipten bir toparlanma var. 345 desteğinin altına sarkıp gün kapanışı yaptıktan sonra orası bir miktar daha en azından iştah kaybını işaret ediyordu. Ama orada en azından alımlar var. Bankalarında dediğim gibi genele yayılan bir görünümle birlikte orada alımları takip ediyoruz. Şimdi BİM tarafı var, Türk Hava Yolları tarafı. Baskılar çerçevesine baktığın zaman destek finanstaki o çok yüksek volatilitenin bugün de devam ettiği ortamda yine 1717 liralar çerçevesinde %4,5 civarında 20 puan civarında bir baskı yarattığını görüyoruz. Türk Altın işletmeleri derken ki %4,5 civarında negatif DİDEM orası da. Hı hı. Bu arada ons altında bugün tekrar 4100 doların özellikle kıyılarında gezerken sert bir şekilde, dünden bahsediyorum, aşağı doğru gelmeye devam ediyor. Türksel derken, Şekerbank'taki taban serisinin devamı derken burada bir miktar daha baskı yaratan hisseleri görmek mümkün oluyor. Peki. Ama şöyle bir diğer grafiğime bakacak olursak, evet, biraz daha anlatmam gereken kısım sanırım burası.
0: Biz seninle bu grafiği daha önce de ele almıştık. Sonra orada bir miktar sanki böyle bir sapma olur gibi oldu.
1: Evet, tam
0: ama
1: bugün, dün özellikle burası bu arada son görülen dip, çizginin ucuna değen kısım 22 Mayıs tarihi. Yani evet, özellikle bizim biraz daha yurt içi gelişmelerimizin daha yoğunlukta olduğu ve bankacılık endeksinde bunun stresini gördüğümüz, CDS'lerimizin bir miktar daha yukarı gittiği bir görüntüydü. Ama tekrar oraya doğru gelen bir fiyatlamayı görmüştük. Bugün DİDEM bu grafiğe biraz daha manidar diyebilirsin. Oradan bir toparlanma var diplerden en azından. Yani 2 aydan fazla süreler, yaklaşık 2 ayın dibinden tepki veren bir bankacılık endeksi. Kısa vadenin zirvesine bakacak olursan orası da 22 Haziran. 22 Haziran tarihinde de biz özellikle orada yaklaşık 29 işlem gününde yaklaşık %24'ler civarında geri çekildiğimizi söyleyebiliriz. Bankacılık endeksinde kısa vadede gördüğümüz bu 20 binler çerçevesindeki zirveyle. Dolayısıyla en azından bu bir tabii momentumun yukarı doğru döndüğüne bir işaret midir? Onu tabii ki de önümüzdeki hafta bir miktar daha göreceğiz. Ama şöyle bir 22 Haziran'dan bu yana en azından son 1-1,5 aylık tabloya baktığın zaman bunun bir tepki olduğunu en azından o tarafta da görebiliyoruz. Tabii bu da diğer endekslerin önünde giden en azından bankacılık tarafına bugün sanayi tarafın çok ciddi anlamda katkı sağlayamadığı bir ortam var. Bakalım şimdi önümüzdeki hafta artık tekrar enflasyon atmosferiyle birlikte Merkez Bankası'nın faiz kararları bir miktar daha şekillenmeye başlayacak. En azından analistler ve ekonomistler çerçevesinde o tarafı biraz daha yakından takip edeceğiz. Ama zaten özellikle işte bizim anketimize göre de böyle 1.8'ler, evet, 1.9'lar çerçevesinde ve enflasyon gerçekleşmesi beklendiğini söyleyebilirim diye.
0: Peki ondan sonra da zaten 3. enflasyon raporu var 13 Ağustos'ta. Evet. O da bir sonraki hafta önemli olacak. Beklentiler de var Merkez Bankası'ndan hani o rapor dönemiyle ilgili. Takip edeceğiz onları. Biraz önce sen de değindin. Garanti BBVA Yatırım'ın Yapı Kredi Bankası bilanço değerlendirmesi var. Bilanço dönemi devam ederken Yapı Kredi ile ilgili Garanti BBVA Yatırım ne demiş merak ediyorum.
1: Evet, şimdi net kardan başlayalım öncelikle. Burada net karın 10,7, yani ikinci çeyreği özelinde 10,7 milyar TL olarak gerçekleştiğini söyleyelim. Piyasa beklentilerinin 10,8-10,9 milyar TL'nin paralel gerçekleştiğini söyleyelim. Çok az altında bir sonuç. Garanti Yatırım'da zaten burada 10,7 milyar TL çerçevesinde bir beklentiye sahipmiş. Çeyrekten çeyreğe kâra baktığımız zaman %5'lik bir daralma var. Bu tarafta yıldan yıla baktığımız zaman, pardon şöyle düzelteyim, çeyreklik bazda %47'ler civarında, yıllık bazda baktığımız zaman %5 civarında bir daralma var. Dolayısıyla yıllık bazda bir miktar daha en azından dirençli kalsa da net kar bir önceki çeyreğe rağmen özellikle garantinin net faiz marjında, maddi öz kaynak karlılığında bir sıçrama görmüştük. Bunun normalize olması, bir miktar daha tepeden dönen biraz yavaşlayan gelen bir özellikle karlılık rakamını da o tarafta gördük. Şimdi bankanın da yılın ilk yarısında, ilk 6 aylık rakamlarda 31 milyar TL net kâra ulaştığını söylerler. O 6 aylık rakamlarda %36'lık bir artışa işaret ediyor ilk çeyrekteki kuvvetli kârla birlikte. Şimdi öz kaynak kârlılığı çerçevesine baktığımız zaman Didem, yılın ilk yarısında, ilk 6 ayında %23,5

0: %4,4 öz kaynak karlılığı ilk çeyrekte %31,5'tan bir aşağı dönüş söz konusu o tarafta. 2025'te Yapı Kredi Bankası'nın %21,4 öz kaynak karlılığıyla tamamladığını hatırlatalım. Sonuçları hem piyasa beklentisi hem garanti yatırım beklentilerine paralel gerçekleştiğini hatırlatırlar. Çeyreksel bazdaki kar gerilemesinde artan swap maliyetleri, zayıflayan ticari gelirler ve yüksek karşılık giderlerinin de etkili olduğunu bir miktar daha bahsederler. Şimdi gelelim swap dahil net faiz marjına. O tarafta 50 bas puanlık bir daralma var. Çeyreklik bazda Didem 2,67 seviyesine geriliyor yüzde. Çekirdek marjdaki daralma ise yalnızca 2 bas puan civarında bir sınırlı kalıyor o taraftaki daralma. Aynı zamanda Yapı Kredi'nin güçlü TL kredi mevduat makası yönetimi sayesinde de yılbaşından bu yana net faiz marjını 68 bas puan arttırarak emsallerinden bahsederken ortalama 52 bas puan üzerinde bir performans sergilediğini de söyleyebiliriz Yapı Kredi Bankası çerçevesinde. Şimdi TL kredi mevduat makasına yılbaşından bu yana 49 bas puanlık bir genişleme var o tarafta da. TL kredi faizlerindeki etkin fiyatlama ve sektöre kıyasla daha sınırlı artan TL mevduat maliyetleri ise marj performansını desteklediğini belirtirler. Aynı banka ayrıca Temmuz ayında da TL mevduat maliyetlerinde iyileşmenin başladığını belirtti. Şimdi belki bir katalizör etki yaratacaksa garanti yatırım analistlerinin buraya bir miktar daha fokuslandığını söyleyebilirim. Şimdi dediğim gibi orada Temmuz ayında TL mevduat maliyetlerinde bir iyileşmenin başladığını belirtirler. Gelelim diğer tarafta net ücret komisyon gelirlerine. O tarafta da çeyreklik bazda baktığımız zaman %3, yıllık bazda baktığımız zaman %17 civarında bir artış görüyoruz genel anlamda. Büyümenin de ağırlıklı olarak zaten %64'ler, %65'ler çerçevesinde ağırlığı bulunan ödeme sistemleri çerçevesinden gerçekleştiğini söyleyelim ama para transferleri ve yatırım ürünlerinden de bir miktar daha kaynaklandığını söyleyebilirim. Faaliyet giderleri bankanın o tarafta da %5 civarında bir artış var çeyreklik bazda, %34 civarında da yıllık bazda bir artış görüyoruz faaliyet giderlerinde. Şimdi bunları komisyon giderlerine oranladığımızda komisyon gelirlerinin faaliyet giderlerine oranı %90 seviyelerinde kalmayı sürdürmüş. Dolayısıyla aynı zamanda karşılık giderleri de yüksek seyrini korurken takipteki alacak oranı orada %4,3 seviyesinde yükseldiğini söyleyelim. Burada 2025'i %3,8 ile tamamladığını görüyoruz. Şimdi karşılık giderleri de yüksek seyrini bu tarafta korurken bu çeyrekte risk maliyetinin de 224 bas puan, ilk yarı itibariyle de 201 bas puan civarında gerçekleştiğini söyleyebiliriz. Şimdi beklentilere baktığımız zaman da büyük ölçüde bankanın 2026 yıl sonu ilk çeyreğe beklentilerini koruduğunu söyleyebilirim. Garanti yatırım 51 TL civarında bir hedef fiyat revizesi verir. 53 lira 40 kuruştan endeks üzeri getiri tavsiyesini koruyorlar bu tarafta. Bu şekilde bir bilanço değerlendirmesi olduğunu da söyleyebilirim Didem.
1: Peki 51 liraya revize edilmiş 53,40 kuruştan. Evet. Peki çok teşekkür ediyorum
0: ben
1: Mehmet.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Garanti yatırıma da çok teşekkür ediyoruz rapor için. Ben gidiyorum borsayı kapatmaya sana iyi hafta sonları. Pazartesi görüşürüz. Buyurunuz efendim.

0: BIST 100 ayı ve haftayı %1.24'lük bugüne has bir yükselişle 13.458 puan seviyesinden kapattı. Puansal katkılarda son saniyelerde Odin Solutions'dan %7.9 hatta %8'e ulaştığını gördüğümüz primler 28 puanlık bir katkı yaratsa da 13.500'ün bir tık altında kaldık. İşlem hacmi de 170 milyar lira olarak gerçekleşti. Bu arada bankacılık endeksindeki primler de %2.9'a ulaştı gün sonu itibariyle diyelim. Buradan Filip Portföy'e gidelim. Araştırma müdürü Ali Okova karşımızda. Ali hoş geldin yayınımıza. Hem bugüne ilişkin elindeki notları hem de aslında önümüzdeki haftaya neleri devrediyor olduğumuza ilişkin görüşlerini duymak için sözü sana veriyorum.
1: Yani aslında baktığımızda küresel piyasalarda biraz daha merkez bankalarının domine ettiği bir hafta.

0: da vardı. Hem Fed tarafından bir bilanço aldık. Yani baktığımız zaman evet faiz kararı sabit bırakıldı ama borçun basın toplantısı çok zayıftı. Faiz indirmemesinin nedenini biz sadece 45 gündeyiz, gündür burada görevdeyiz gibi zayıf bir argümana bağladı soru cevap kısmında. Bu da aslında tarihsel olarak baktığımızda Janet Yellen harici son belki 5 ya da 7 Fed başkanının zaten bir iki toplantı içerisinde faiz artırımıyla başladığını görüyoruz göreve. Dolayısıyla çok zayıf bir argüman olarak kaldı bu. Üstüne yani tamam belki ileriye dönük yönlendirme vermemeyi tercih ediyor olabilir ama enflasyon konusunda yaptığı vurgularla eylemler acaba birbirini tutmuyor mu endişelerinin çok ciddi fiyatlandığını gördük. Belki toplantı basın toplantısı sırasında fiyatlamalar olumlu taraftaydı ama daha sonra yani toplantı öncesinde belki önümüzdeki en azından Eylül'e doğru bir miktar daha faiz artırımına doğru bir mesaj bekleyen piyasa bunu bulamayınca aslında hem önceden işte sattığı 2 yıllık faizleri geri aldı. Ondan sonra da uzun tarafta ABD'de çok ciddi bir satış geldiğini gördük. Getiri eğrisi ciddi manada dikleşti. Dün bir miktar bu sert hareketin ardından bir tepki vardı aslında ki piyasadaki farklı dinamiklerle birleşince bunun ABD piyasalarında ciddi hızlı bir yükselişe neden olduğunu gördük. Bunun yansıması Türkiye'de de bugün banka bilançolarının aslında yani rehberliklerini yıl sonuna doğru olumlu bir şekilde koruyabilmiş olmasıyla Türkiye piyasasında da yansıdığını görüyoruz ama aslında baktığımızda bu geçici bir durum olabilir. Çünkü hani belki de bu ay aldığımız ABD'den aldığımız enflasyon verileri 2027'nin en olumlu aydın ayı enflasyon verileri olarak kalmaya aday. Önümüzdeki aylarda enerji fiyatlarında özellikle dizel ve benzin fiyatlarındaki yüksek seyri düşünürsek ciddi manada enflasyonist baskıları devam edeceğini öngörüyoruz. Özellikle de aslında Mart-Nisan ayında başlayan enerji fiyatlarındaki artışın ikincil dolaylı etkilerinin de yavaş yavaş ekonomiye yansımaya başlayacağını düşünürsek. Bu da dolayısıyla önümüzdeki döneme dair hani tahvil faizleri beklentilerini oldukça değiştiriyor. Özellikle de borç bu şekilde yani yönlendirme yapmaktan kaçınacaksa tahvil tarafındaki volatilitenin yüksek seyretmeye devam edeceğini öngörüyoruz. Bu da açıkçası 10 yıllık tahvil faizlerinin ABD'de 4.70 üzerinde fiyatlanmaya devam edebileceğini gösteriyor. Yani dolayısıyla biz çekimser kalmayı sürdürüyoruz küresel tarafta. Özellikle bugünkü hareket satışla karşılanır. Yani dünkü hareket bugün satışla karşılaşırsa yani yapay zeka tarafındaki sert yükselişin bir hani genelde böyle ayı piyasalarında yaşanan shortların hızlı kapanmasıyla oluşan böyle sert bir yani ayı piyasası rallisi olarak kalma ihtimalini de akılda tutmak gerektiğini düşünüyoruz. Yani direnç bölgelerine geldi aslında dün endeksler. Tahvil tarafındaki satışların da sürmesiyle aslında dirençler üzerinde net kalıcılık görmeden bu son yükselişe inanmanın
1: Evet.
0: açıkçası biraz portföylere zarar verebileceğine inanıyoruz. Bu şekilde özetleyeyim günü.
1: Ali Akova, temkinli olmak lazım diyorsun özetle. Çok teşekkür ediyorum değerlendirmelerin için. Hepinize selamlar, sevgiler diyelim. Efendim seans notlarını noktalayalım. Bir aranın ardından günden kalanlarda tekrar görüşmek üzere.
2: Bloomberg ET Radyo. Reklam.

0: Opel sahiplerine önemli bir duyurumuz var. 2018 model yılı ve öncesi Astra, Cascada, Meriva, Mokka, Signum, Vectra ve Zafira model araçlarda hava yastıkları güvenlik riski nedeniyle ücretsiz olarak değiştirilecektir. Detaylı bilgi için Opel.com.tr'de sorgulama yapabilir ya da 0850 399 2256 numaralı Opel iletişim hattını arayabilirsiniz.
1: Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.
2: Reklam. Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

0: Bloomberg TT televizyonuyla ortak yayın.
1: Saatlerimiz 18.20 oldu. Günden kalanlar başlıyor. Bugün elimizde günden neler kaldı inanın, o kadar çok şey var ki aslında bu hafta genelinde. Ama bir detaylarıyla elbette konuşuyor olacağız. Bir rakamlara bakalım istiyorum önce. Biz içeride borsayı az önce birlikte kapattık zaten seans notlarında. Nereden kapattık? %1.24'lük yükselişle 13.458'den. Yuvarlak hesap 13.500'ün üstüne çıkar mı diye baktık. Buna yönelik de bir çaba olduğunu da gözlemledik ama 13.458'den geldi kapanış. İşlem hacmi de 170 milyar lira düzeyinde kaldı. Öyle çok heyecan verici bir işlem hacmi yoktu ama bankacılık endeksinde %2.9'luk prim günün özellikle ikinci yarısında gelen alımlar eşliğinde aslında bir miktar moralleri düzeltti kesinlikle. Bunu söyleyebiliriz. En azından haftayı biraz daha moralli kapattı BIST 100 tarafı. Şimdi efendim bunun dışında dolar TL'de yön yukarı dedik. %0.14, 47, 52, 56'dayız. Euro TL tarafında 54.68 sınırına geldik.

0: %0.09'luk bir geri çekilme var. Euro dolarda da %0.25'lik bir düşüş var ama şunu da söyleyeyim, bir önceki yayında da söylemiştim. 1.15'i yeniden test eder mi diyorduk. Tam bu saniyede yeniden 1.15 sınırına geldi euro dolar paritesi. Bu vesileyle dönüyorum ben dolar endeksine de bakıyorum sizin için. Orada da 100.15 seviyesindeyiz. Bunu not düşelim. Şimdi Londra'da %0.11'lik bir geri çekilme var. Çok minik, 12 puanlık bir düşüş. Ama onun ötesinde Paris, Frankfurt ve DAX'da sırasıyla %0.52, %0.19 ve %0.26'lık yükselişler var. Detaylarını birazdan Ceren bizimle paylaşıyor olacak. Öte yandan ABD borsalarında da Dow Jones ve Nasdaq artıda ama Nasdaq'taki artının da bir miktar zayıfladığını söyleyeyim hemen. %0.10'luk bir yükseliş var Nasdaq kompozitte. Öte yandan Nasdaq 100 ise eksi de, %0.03'lük minik de olsa eksiye geçtiğini gözlemliyoruz. Bu arada S&P 500'de de %0.01'lik çok küçük bir yukarı yönlü hareket var derken orası da bir artıda bir eksi de biraz kararsız görünüyor. Dow Jones %0.13'lük bir artışla biraz daha ön planda demek herhalde çok yanlış olmaz ama işte 65 puan ne kadar tatmin ediyorsa piyasayı. ABD tahvillerinde satışların hızlandığını söyleyelim. Bu satışların özellikle de son 45 dakikalık dilimde baktığımızda hızlandığını da not edebiliriz. 4.73'ün üstüne geldi ABD 10 yıllık tahvilin getirisi yeniden. 5 yıllık tahvilde 4.44-72'deyiz. Neredeyse 4.45'e doğru ilerliyor. 2 yıllık tahvilde de 4.28-70'e doğru yükseldiğini gözlemliyoruz getirilerin. Ve MTI ile Bitcoin ekranımızda da doğal olarak aslında bugün bu saate kadar hep gördüğümüz gibi Brent petrol ile ABD tipi ham petrol dışında her şey kırmızıda. Brent petrol %1.22 yukarıda, $90.12'de. ABD tipi ham petrol %2,5 civarında artıda, $85.64'de. Gelelim Bitcoin'e. %3,5'a yakın bir geri çekilme var demiştik. Devam ediyor aynı şekilde. $62.460'dan fiyatlanıyor Bitcoin. Öte yandan gümüşte satışlar %2,5'u biraz aştı. $57.48'deyiz. Ve spot altında da %1.46'lık bir geri çekilme var. Orada fazla bir değişiklik olmadı. Son saat diliminde $4.043'dan geçiyor altındaki fiyatlama. Şimdi daha detaylı bir analiz, değerlendirme ve yorum için Inveo Portföy Fon Yönetim Müdürü Eral Karayazıcı'ya gidiyoruz. Telefon attığımızda kendisi. Eral Bey, hoş geldiniz yayınımıza. Öncelikle nasılsınız?
1: Merhabalar Didem Hanım. Çok teşekkür ederim. Dilerim siz de iyisinizdir.
0: Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun. Ben de iyiyim. Haftayı tamamlıyoruz artık yavaş yavaş. Bununla birlikte bu hafta içerisinde de yine çok konuştuğumuz jeopolitik gelişmeler, jeopolitik riskler, oradaki o dalgalanma ve bunun piyasalara etkilerini bir de sizden dinleyelim isterim. Özellikle tabii ki içeriye, yani bize etkileri hakkında neler söylenebilir?
1: Tabii memnuniyetle. Bir kere şu bir gerçek, Temmuz ayında enerji fiyatlarının çok sert artışına şahit olduk. %20 Brent'te gördüğümüz yükseliş. Normalde ne bekleriz? %20 Brent yukarıya gittiyse borsalar aşağı gelir diye düşünürüz. Eş zamanlı olarak sizin başta ifade ettiğiniz gibi tahvil faizleri de çok kuvvetli bir artış kaydetti. Kabaca 30 bas puana yakın. Şimdi bu resimde gelişen ülkelerde, Türkiye hariç benim izlediğim 7 gelişen ülkenin ortalaması %2.6 dolar bazında bir yükseliş görüyoruz. Bugün hem haftayı hem ayı noktalayacağız. Avrupa endekslerinde enerjiyi ithal ediyor Avrupa. Yine düşüş bekleriz ama öyle olmadı. Onlarda da 3 ana endeks, İngiltere, Almanya, Fransa ortalama dolar bazında %2.8 yukarıya gittiler. Dışarıdaki iklime ve piyasalardaki dirayete baktığımızda çok rahat bir şekilde bir dayanıklılık ortaya koyduklarını söyleyebiliriz. Amerika negatif ayrıştı ama önceki aylarda belirgin bir pozitif performans ortaya koymuştu. O yüzden bunu da doğal karşılamak lazım. Şimdi Türkiye bu işin neresinde? Türkiye o dayanıklılığı ortaya koyabildi mi? Tam tersine Türkiye Temmuz'da negatif ayrıştı. ETF üzerinden bakarsak %3'e yakın kayıp var. BIST 100 endeksi üzerinden bakarsak ki özellikle bu şekilde

0: ifade ettim. Ölçünde ne kadar yeterli o da tartışılıyor. Ama %6,5 civarında orada da bir kayıp gördük. Ama son işlem gününde özellikle bankalara gelen alımlar bence umut verici ve 6 haftalık bir düşüş serisi aslında Borsa İstanbul yaşadı. Ve o 6. haftanın son gününde ben hareketi bir tepki yükselişinden ziyade bir geri dönüşe daha uygun, daha uyumlu bir refleks olarak gördüm.
1: Bunlar tabii çok önemli. Bir de şimdi bugün bahsettiğim üzere benim de biraz önce detaylarını veriyordum. Bankacılık endeksi dedik mesela, oradaki hareketlilik. Biraz oraya ilişkin de beklentileri tekrar sormak istiyorum. Çünkü önümüzdeki hafta da enflasyon var. Merkez Bankası'nın da 3. enflasyon raporu olacak 13 Ağustos'ta. Hani bankacılık sektörünün en çok beklediği şey aslında bu faiz indirimlerinin ne zaman başlayacağı. Buna ilişkin de kısa kısa notlarınızı alalım.
0: Açıkçası hiçbir Merkez Bankası ne zaman hangi aksiyonu alır bugünden senaryolandıramıyor. Çünkü günümüzde süreç nasıl gidecek bunu kestiremiyorlar. Ben çok uzayacağını zannetmiyorum. Ağustos'ta el sıkışacaklarını düşünüyorum. Ama Türkiye özelinde çok yakın vadede bir faiz indirimi beklentisini senaryoların merkezine koymak fazla iyimser olabilir. Ama bankaların çok önemli bir fiyat avantajı var. Hem 2,5 yıldır $300 475 dolar arasında gezen bir bankacılık endeksi dün $306'dı. O dip bölgesine geldi dalgalandığı periyodun. İkincisi ileri FK'larına baktığımız zaman ki ben dolar bazında muhtemel kur artışında yedirerek bunu söylüyorum. Türk bankaları ortalama 3 fiyat kazanç oranında. Diyeceksiniz biz ikileri de gördük ama o zaman CDS 500'dü. Bankaların faaliyet gösterdiği alan çok daha riskli ve kaygan bir zemine sahipti. Ben bugün Türk bankalarının hem göreli fiyat olarak hem değerleme olarak yeterince iskontolu olduğunu düşünüyorum. Faiz indirimlerinin birkaç ay gecikmesi bu fiyatlardayken bankalar bence çok problem olmayacaktır.
1: Teşekkür ediyorum Eral Karayazıcı paylaştığınız detaylar için ve şimdi hemen hız kesmeden Londra'ya gidiyoruz. Bloomberg HT Avrupa Piyasaları analistimiz Ceren Dilekçi Köseoğlu bizlerle birlikte. Ceren hoş geldin yayınımıza. Haftayı Avrupa tarafı hangi gelişme ve fiyatlamalarla kapatmaya hazırlanıyor?
2: Yiğdem merhabalar. Evet bugün İngiltere borsası dışında diğer Avrupa borsalarında sınırı da olsa bir yükseliş var. Tabii Alman DAX endeksi de kapanışa yakın yatay seyre dönmüş durumda. Fakat sabah saatlerinde Avrupa borsalarında yükseliş çok daha sertti. Hatta Stoxx 600 endeksi, Almanya borsası, İngiltere borsası rekor seviyeleri görmüştü. Yeni rekor seviyeleri test etmişti. Fakat o rekor seviyelerden yeniden geri çekildiğini de görmekteyiz. Bunun arkasında birkaç neden var. Petrol fiyatlarında yaşanan yükselişin risk iştahını baskılıyor olması. Aynı zamanda tabii hisse bazlı hareketler de öne çıkıyor. Her ne kadar bugün gelen bilançoların büyük kısmı beklentilerden iyi gerçekleşiyor olsa da birkaç şirket haberi endeks üzerinde en fazla baskı yarattı. Mesela bunlardan biri sağlık şirketi Novo Nordisk başarısız ilaç çalışmasının ardından hisselerinde yaşanan düşüş %8'e yaklaşmış durumda. Bir başka şirket sabah saatlerinden bu yana %25'e ulaşan düşüş var hisselerinde. Universal Music Group abonelik gelirlerinin beklentilerini karşılamadığını açıkladı şirket ve böylelikle hisseleri son zamanların en sert düşüşünü yaşıyor. Hatta halka arzdan bu yana en sert düşüş yaşanıyor diyebiliriz ve medya sektörünü aşağı çekiyor. Bu hisselerde yaşanan düşüş medya sektörü %4,5'luk kayıpla en kötü performansı gösteren sektör konumunda. Diğer tarafta diğer sektörlere baktığımız zaman mesela petrol fiyatlarında yaşanan yükseliş enerji sektörünü destekliyor. Çünkü enerji endeksi %1,1 primli. Ardından madencilik endeksi geliyor. Tabii sabah saatlerinde madencilik tarafında da daha hızlı bir yükseliş vardı. Fakat gümüş ve altın fiyatlarının düşüşe geçmesiyle beraber madencilik tarafı da o primlerine geri verme eğiliminde. Diğer tarafta baktığımız zaman aslında tabii her ne kadar şimdi karışık seyre dönmüş olsa da Avrupa borsaları 4. ayı da üst üste yükselişle tamamlıyor endeksler. Özellikle bu son 1-2 haftada güçlü gelen bilançolar yön verdi Avrupa endekslerine ve petrol fiyatlarında yaşanan yükselişe rağmen Avrupa borsaları sağlam kalmayı başardı. Hatta yılbaşından bu yana Stoxx 600 endeksinin performansı S&P 500 endeksini geride bıraktı. Mesela bu son

0: Düşüşle beraber baktığımız zaman son hareketlere STOXX 600 endeksinde yılbaşından bu yana yükseliş %9,7 olurken S&P 500 de artış %8,6 seviyesine kaldı. Yani arada %1'lik bir fark olduğunu söyleyebiliriz. Diğer tarafta şirket haberlerine de bakalım. Enerji şirketi BP Kuzey Denizi'ndeki portföyünü satışa çıkardığını duyurdu. Bu aslında oldukça önemli bir haber. Çünkü İngiltere'de 100 yılı aşkın bir süredir faaliyet gösteriyor BP. Hala İngiltere'nin yuvası olduğunu belirtti açıklamasında. Fakat Kuzey Denizi portföyünün başka bir şirket bünyesi altında daha iyi performans gösterebileceğini ifade etti. Şu anda Kuzey Denizi'nde 5 farklı merkezde faaliyet gösteriyor şirket ve toplamda 1100 kişiyi istihdam ediyor ve günlük yaklaşık 100 bin petrol ve gaz üretimi gerçekleştiriyor Kuzey Denizi'nden. Tabii bu aslında hamle Kuzey Denizi'nde sondaj çalışmalarının belirsizliğini koruduğu bir dönemde gerçekleşiyor. Zaten ABD Başkanı Trump Kuzey Denizi politikası nedeniyle eski başbakan Starmer'ı sık sık eleştirmekteydi. Hatta Andy Burnham göreve geldiği zaman da attığı ilk paylaşımda bu konuya dikkat çekmişti Trump. Şimdi burada tabii aktivistler Kuzey Denizi'nde daha fazla sondaja izin verecek planlara karşı çıkıyorlar. Fakat Andy Burnham dün yaptığı açıklamada Kuzey Denizi'ne daha fazla petrol çıkarılmasına izin verebileceğini sinyalini verdi. Bu konu önümüzdeki günlerde takip edilecek konulardan biri diyebiliriz. Tabii verilere bakalım. Bu hafta veri açısından oldukça yoğun bir haftaydı. Euro bölgesinde büyüme verilerini aldık önce, ardından bugün gözler enflasyon verilerindeydi. Temmuz ayında enflasyon beklendiği gibi bir miktar hızlandı. Enerji fiyatlarındaki artışın etkisiyle %2,9'a yükseldi Didem.
1: Ceren, çok teşekkür ediyorum. Sana güzel bir hafta sonu diliyorum. Ceren'i uğurladık. Kısacık bir reklam arasının ardından Hakan Gülday ile sohbetimize devam edeceğiz.
2: Bloomberg GT Radyo. Reklam.
3: Canım arabam, masrafsız düldülüm.
4: Engin Bey, düldülün MTB ödemesi geldi.
3: Ben hiç kendimi MTB ödeyecek gibi hissetmiyorum ya.
4: Bonuslu olsaydınız 3 taksitle öderdiniz. MTB ödemelerinizi Bonus Flash ve Garanti BBVA kanallarından veya Dijital Dipo.tr'den kart bilgilerinizi girerek 3 taksitle yapabilirsiniz. Dijital Dipo.tr'den ödeme yapmadan önce Bonus Flash'tan kampanyaya katılmayı unutmayın. Bonusunuz yoksa hemen mobilden başvurun. Son gün 31 Temmuz. Ayrıntılı bilgi Bonus.com.tr ve Bonus Flash'ta.
5: Toyota Professional hafif ticari araçlarda işinize yarayacak 10 numara kampanya. Temmuz ayına özel bireysel ve ticari müşteriler 10 bin lira peşinatla Toyota ProAce ailesine sahip oluyor. Her işin üstesinden geliyor. Detaylı bilgi Toyota Plazalar ve Toyota.com.tr'de.
6: Ev, araba ya da iş yeri. Bütçenize uygun taksit seçenekleriyle Fuzul'ün finans sisteminde kalıp hazır değil. Siz nasıl isterseniz öyle.
7: Sizi Fuzul uyar.
6: Size uyan seçenekler için 444-6313 ya da fuzulev.com.
8: V-Kart Troy kredi kartları ile gelir vergisi ödemelerinize vade farksız 3 taksit. Vakıf katılımlı olun, avantajlardan yararlanmaya hemen başlayın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobi Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
2: Reklam. Bloomberg GT Radyo. Paranın gülen yüzü.

0: Bloomberg TT Televizyonu'yla ortak yayın.
1: Günden kalanlar devam ediyor. Her cuma olduğu gibi gazeteci yazar Hakan Güldağ bugün bana yine stüdyoda eşlik ediyor. Hakan Bey hoş geldiniz.
2: Hoş bulduk Gizem Hanım. Çok şükür iyiyim. İyisiniz. Koşturup duruyoruz. Siz
1: evet,
2: de iyisiniz.
1: Evet, Çorlu'daydınız dün.
2: Evet.
1: Değil mi?
2: Evet.
1: Oradan haberler vardır mutlaka.
2: Var var, tekstilden tekstil. Çok güzel. Tekstil zirvesi yapıldı. Hı hı. Çorlu Ticaret ve Sanayi Odası'nın liderliğinde. Çok önemli isimler de katıldı. Önemli bilgiler de vardı. Ben mesela beni şaşırttı bazı bilgiler.
1: Öyle mi? Evet. Hemen oradan başlayalım. Çünkü olur. Biz tekstil sektörüne bu hafta günden kalanlarda birkaç defa değindik. Malum problemlerini zaten hep konuşuyoruz. Biraz evet. Daha katma değerli evet. Ürüne doğru geçiş yapılması gerektiği ifade ediliyor doğru. Falan ama tabii bunlar da çok kolay işler değil. Öyle birdenbire hani bir günden ertesi güne yapılabilecek şeyler değil. Dolayısıyla sektör nasıl okuyor? Mevcut durumu ve ne yapılması gerektiğine inanıyor. Onları sizden birinci ağızdan dinleyelim.
2: Yani bir arayışlar var tabii. Yani sonuçta tekstil Türkiye'nin en önemli sektörlerinden bir tanesi. Hatta yani kaslar bakımından bakarsak hatta o büyümeyi de ben en azından 40 yılı artık aştı ekonomi gazetecisi olarak bu piyasaları gözleyeli. Eyvallah. Çok da memnun. Herkes diğer bütün meslektaşlarıma nasip etsin. Abi. Ama yani tekstilin o büyüyüşü, güçlenişi şimdi böyle o kaslarını kaybediyor gibi bir durumda oluşu herkesi üzüyor. Tabii. Çorlu'da da şimdi mesela İzzet Volkan, Çorlu Ticaret Sanayi Odası Başkanı dedi ki yani o kendisi tekstilci değil ama bütün tekstilciler, sanayiciler hep oradaydı. Çok da katılımlı bir toplantıydı. Vallahi dedi tekstilin yüzü gülerse Çorlu'nun yüzü gülüyor. Gülmezse burası bayağı bir sıkıntıya giriyor. Bu işi ne yapacağız, ne edeceğiz, nasıl duyuracağız da bu işi yükselteceğiz. Bunu hep beraber konuşmak için buradayız falan diye. Bence çok doğru bir perspektif. Arkasına şu mesela işte Vehbi Bey orada Tekstil Terbiye Derneği'nin de başkanı. 105 milyar dolar Avrupa'nın ihracatı var. Tekstilde. Ben şaşırdım.
1: Çok büyük bir rakam.
2: Çok büyük bir rakam.
1: Nereye ihraç ediyorlar ağırlıklı?
2: Vallahi dünyanın her yerine. Mesela sadece 4 milyar dolara yakın 3.8 milyar dolar Eğirbek işte o şeyleri.
1: Teknik tekstilden bahsediyoruz o zaman.
2: Tabii. Teknik tekstil de var şey de var ama teknik tekstil diye hani şey yapmayalım o da tekstilin bir parçası. Türkiye'de de var şimdi gelişiyor biliyorsunuz o işler.
1: Tabii.
2: Hatta bir tanesi maalesef yani savunma sanayiyle hani hep işbirliği falan diye hı hı. Şey diyoruz ya o da gene radara yakalanmayan şeyler elbiseler radar ağlarına yakalanmayan elbiseler üreten savunma sanayine de çalışan bir firmamız maalesef o bölgede kapatmış.
1: Neden?
2: Yani, maliyet tutturamıyor filan. O şey sorunlardan yani bazen inovatif olmak da yeterli olmuyor. Ama tabii herkes yine bu tarafa çalışıyor. Yani mesela Tetsiyat ne yapmış? Ev tekstili ki dünyada %4 pazar payımız var. Kolay değil. Hı hı. Yani tabii. Türkiye böyle %1 ülkesidir. Her şeyin %1'iyiz. Dış ticarette de %1'iz. Nüfusunun da %1'iyiz. Dünya nüfusunun. Dünya ekonomisinin de %1'iyiz. Filan böyle yüzde bir şey tahmin etmek isterseniz %1 deyin Türkiye'nin payı %90 tutar. Dişle kayısı olmasın ama.
1: Peki evet.
2: Ama bu ev tekstilinde de
1: %4. %4.
2: Avrupa'da da %20 ama şimdi mesela diyorlar ki Afrika'ya açılmadık. Şimdi Hindistan geliyor. 1 Ocak 2027'de STA devreye giriyor. %20'lik ev tekstilcisinin Avrupa'daki payı ne olacak? Çünkü Hindistan da orada çok güçlü. Ve dediler ki 6,5 dolara yapıyor o kilosunu. Biz 10 dolar veya da 10 doların üstüne. Yani arada fiyat farkı var. Oradan bir gol yeme ihtimalimiz yüksek. Ne yapmamız lazım? Bütün dünyaya açılmamız lazım.
1: Şimdi
2: Afrika'ya da açılmamız lazım.
1: Evet, şimdi Avrupa'nın 105 milyarlık dediniz
2: evet,
1: değil mi?
2: Dolarlık ihracatı var.
1: Bu konuyla ilgili ne yani şimdi benzer noktalarımız var. Şüphesiz bizde de evet. Artık yavaş yavaş teknik tekstile doğru bir geçiş de var. Denemeler de var ama işte diyorsunuz ki hani ama deneyip
2: Evet.
1: Ticari bir anlam yüklenemeyince kapatanlar da var diyorsunuz.
2: Öyle, öyle. Yani orada kur meselesi, şimdi herkes tabii ki kur tek problemimiz değil, sıkı para politikası tek problemimiz değil, evet. Ama bunun yarattığı da çok büyük bir dezavantaj var. O zaman Amerika işte Malezya'ya, Kamboçya'ya, Endonezya'ya yüzde hiçbir vergi koymayıp size %12,5 koyunca,
1: tabii,
2: başka bir şey haline dönüşüyor. Mesela Erdim Noyan, Çorlu Ticaret Sanayi Odası Meclis Başkanı dedi ki, ya biraz buralarda proaktif olsak, Amerika bize böyle bir şey koyuyorsa biz de en azından kendi ihracatçı sektörlerimizi destekleyecek buralarda bazı önlemler alsak. Çünkü fiyat makas iyice açılıyor. Biz hiç rekabet edemez hale geliyoruz. O zaman da işte böyle çok değerli, inovatif şirketlerimiz bile nefes almakta zorlanıyor. Ama mesela tabii tekstilcilerimizin de bir bölümü diyor ki, ya sadece ihracata destek de doğru değil. Yani yeterli değil, ihracata, hı-hı, destek olsun. Ama ben mesela kumaş yapıyorum, ihracatçıya kumaş temin ediyorum. Onu başka yerden alsa döviz hiç çıkacak memleketten. Ben onu engellemişim. Hatta bunu da çok iyi ortamda yapıyorum, veriyorum. Yani uygun bir şekilde veriyorum ama ben hiçbir destek almıyorum. Onun için üretim desteklenmeli esas itibariyle. Vallahi her birisi haklı konular. Ama sadece de teknik tekstil olarak da görmemek lazım o 105 milyar doları. Şimdi Fransızlar şapka yapmaktan, modaya bir şeyler üretmekten teknik olsun olmasın.
1: Orada ama
2: ondan
1: bir de marka giriyor
2: değil,
1: devreye.
2: Marka da giriyor. Onun için, tabii, markalaşmak da çok önemli. Bütün bunların hepsi, yani oralarda eksiklerimiz var. Orada sanayici kendisine şeyi batırıyor. Aynen Afrika'ya niye açılmadık diye. Yani 20, burada Avrupa'yı görmüşüz, %20 pazar payımız var. O hep öyle devam edecek diye düşünüyoruz.
1: Yani satma noktasında, ihracat noktasında açılmadık ama üretimde orada varız yani.
2: Varız
1: Afrika'da.
2: Bazı noktalarda varız ama mesela ev tekstili gibi dünyada %4 pazar payına sahip olduğun konuda Angola'da Afrika'nın ortalamasında %2 ile %6. Hı. Ama Çin %96. Şimdi bu kadar da
1: bırakılır mı diyorsun, ortalık boş.
2: Yani böyle bir durum var. Ne yapmışlar? Genç tetsiyat örgütlemişler. Hı. Demişler ki Angola senin kardeşim. Mozambik sende. Buraları araştıracaksın. 1600 tane üyeleri var.
1: Tabii.
2: Araştır. Nedir buradaki imkanlar? Biz ne yapabiliriz? Oraya hemen bir heyet yapalım. Bir de bazı modeller geliştirmeye çalışıyorlar. Sadece böyle online'dan filan göstermek değil. Diyorlar ki ya Almanya'nın ortasında böyle bir merkez var. Orada millet Afrika'dan da geliyor, Senegal'den de başka yerden de mal var orada. Alıyor, sepetine koyuyor. Toptancı, perakende değil. Toptancı ama 3 milyar dolar iş yapıyor.
1: Bizde olduğu gibi ya, bavul ticareti gibi mi
2: bavul
1: diyorsunuz?
2: Bavul ticaretine benzer ama toptan.
1: Ama toptan.
2: Evet, yani bu böyle merkezler oluşturup, tabii, mesela bunu götürüp Afrika'nın ortasına da biz yapabiliriz. İnsanlar ama malı da götürmemiz gerekiyor.
1: Tabii.
2: Bu örgütlenmeler üzerine şimdi biraz daha fazla duruyorlar, çalışıyorlar.
1: Bunlar sektörün kendi içinde yapabileceği çalışmalar.
2: Evet.
1: Ama bir yandan da tabii devlet desteği de bekleniyor. Hem imalat tarafında hem ihracat tarafında.
2: KDV'de, SGK'da, özellikle buralarda destek isteniyor. Yani üretime destek, üretimin, evet, devamını sağlayacak destekler. Buralarda hadi kurlarla oynayamıyorsanız, eğer bu politikanın dışındaysa, buralardan bir takım destekler, evet,
1: yani
2: gelebilir.
1: Kur tarafını genelde kapıyı kapatıyor ekonomi yönetimi. En başından beri ona vurgu yapılıyordu zaten. Dolayısıyla onun dışında ne yapılabilir noktasında biraz kafa yormak lazım herhalde,
2: evet,
1: tekrar.
2: Ama bir zaman içinde de bu kurlarda bir dengelenme olmazsa, bu işin içinden çıkmamız zor diyen, çünkü salonla da interaktif bir şekilde konuşuldu.
1: Tabii.
2: Sadece panelistler değil. Oradan çıkan şeyler de hani, hatta birisi dedi ki ya bu kur meselesinde filan bu top çizgiden döner mi? Taca çıkmadan biz bu işin içinde kalabilir miyiz? Kalamaz mıyız? İsmail Gülle de vardı kim eski dördüncü dönem başkanı. Yani özellikle ona filan da soruldu. Yani siz tecrübenizde ne diyorsunuz yani bu tekstilde? Tabii ki bu ölmez ama küçülür diye bir şey var. Otomasyon yine şeyde. Mesela örnekler verdiler. Çin'de artık kalite kontrolün ötesinde hiç insan çalışmıyor. Artık her şey orada robotlarla.
1: Çin artık orduya yapay zeka sokacak. Evet. Şi'den gelen açıklamalar vardı. Yani çok ben ilginç. Biraz önce o hani radara yakalanmayan kıyafetler, evet, savunma sanayi ve ordu için, evet, yapan firmadan bahsettiğinizde böyle bir heyecan, ne kadar güzel.
2: Çok güzel.
1: Bir
2: çok önemli
1: fikir. Yani tabii ordunun elinde olduğu, Türk ordusunun elinde olduğu müddetçe çok güzel bir fikir gibi geldi bana ama devam etmemiş olması da mesela aynı oranda üzücü. Çünkü dünya da aldı başını gidiyor.
2: Kesinlikle
1: bu konularda.
2: Öyle.
1: Yani biz savunma sanayinde çok iyiyiz. Çok hakikaten dünyada da önde giden hamlelerimiz var. Bu çok büyük bir gurur ama daha da fazlası olabilir ve bahsettiğinizde tekstil tarafını da içine alan bir husus mesela.
2: Tekstil yani kesinlikle, çünkü artık tekstil her yerde.
1: Tabii.
2: Güçlendirme
1: çok
2: diyorsunuz.
1: Çok mu artmış
2: tekstil
1: konkordatolar? Var mı iflaslar? Nasıl var böyle ilk yarı yılı bitirdik artık hani?
2: Rekorla.
1: Yapmayın.
2: Ve çoğu da tekstil. Yani öyle ama mesela hiç olmayan sektörlerde de çıkmaya başladı. Mesela biz kağıt ambalaj sektöründe hiç duymuyorduk konkordato. Ama orada da peş peşe geldi. Bir tane de bir tanesi de çok hızlı bir şekilde, yani şimdi isim vermiyoruz televizyonda filan ama sonuçta hani Türkiye'nin tanıdığı diyeyim bir marka. Borsada %300 filan yükseldikten sonra birdenbire bir borsa şirketine satılmış. Ya şimdi o da bir tedirginlik yaratıyor. Yani sektörden alan birisi değil, ne yapacak bu şirketi filan diye de böyle sektör içinde de soru işareti. Yani biraz böyle dengeler bozulmuş vaziyette Didem Hanım. Yani şeyde insanlar diyor ki ya biraz bu işlerin üzerinde yaratıcılık da biraz dinginlik istiyor. Bir dimada bir rahatlık istiyor. Evet. Yaratıcılık peşinde, yani ben sorunlarıma çözüm bulmak için her gün sadece mesele, sadece sorun yönetiyorsam yaratıcılığın peşinde falan olamıyorum.
1: Derler ya survival modunda, evet, yani yaşamsal güdülerle her günü yaşıyor insanlar şu anda. O yaratıcılık falan onlar şey romantik kalıyor biraz bu dönem.
2: Osmanlıca'da bir laf var. Osmanlı özellikle 17. yüzyıldan 1699 Karlofça Anlaşması'ndan bu tarafa bir gerileme dönemi yaşadığı için ve savaşlar da 17. yüzyılda en çok savaşan ülke. Oradan kalma bir söz var. Ehem mühime müreccahtır. Yani en önemli olan mühim olana, ehem ama en önemli olan önemli olana üstün gelir.
1: Üstün gelir.
2: Çünkü o anda tabii top lazım.
1: Öncelikler
2: o anda
1: meselesi.
2: Barut lazım. Şimdi de sizin bütün derdiniz kurları ne yapacağım? Ya gelirim ki karsızlıkta, şimdi mesela karton ambalajda da onların gayet iyiydi durumları. Bakıyorum, konuşuyorum. Diyorlar ki gelecekte de çok işler var. Hakikaten önemli fırsatlar, lehimize bir rüzgar esiyor. Bir kere şimdi bu Avrupa Birliği'nden gelen yeni düzenlemeler 2027'de başlıyor, 2030'a kadar tamamen bu karton ambalajı, kağıt ambalajı destekler nitelikte.
1: Tabii yeniden dönüşüm.
2: Bana, yeniden dönüşüm. Avrupa'nın söylediği açık aslında, bana dönüştürülebilir, aynen, olmayan malzemeyle gelme kardeşim. Evet. Dönüştürülebilir olacak malzeme. Bu da 20 kere dönüştürüldüğünde vasıf kaybetmeyen bir alan. Şimdi diyorlar ki önümüz açık. Biz Türkiye, yani Türkiye olarak da dünyanın dördüncü büyüğüyüz. Aman Avrupa'nın dördüncü büyüğüyüz. Almanya, İtalya, Polonya. Polonya'da bizi yeni geçmiş. Türkiye, Fransa. Şimdi burada bu ligde oynayan bir şeye bizim şimdi neye ihtiyacımız var? Desteğe ihtiyacımız var. Özene ihtiyacımız var. Çünkü 50 maliyeti 20 karı, nominal olarak söylüyorum. Reel olarak çok daha düşük vaziyette. Artık zaten 9 yani 9-10 dışında bir şey gören yok diyorlar. Karlılık gören yok. Bununla diyorlar işi
1: döndürmek zor.
2: Mesela bir borç aldınız bir yerde, bir yatırım yapacaksınız. borcu neyle ödeyeceksiniz? Şimdi onun tartışması da oluyor biliyorsunuz. Ya faize gidiyor. Ya o doğru bir şey değil. Kârlar faiz şeye gelirler, satış gelirleri faize gidiyor vesaire. Kârlar faize gidiyor. Kârla ölçmeyin onu, ciroyla ölçün. E şimdi ciroyla, yani şimdi biz kendimizden bakalım. Yani bazen böyle hakikaten gülünç şeyle tartışmalar da oluyor. Ya kendimizden bakalım. Biz diyelim ki bir bankadan kredi aldık. Biz bunu neyle ödüyoruz? Cebimize giren, bordromuzdan bize net olarak düşen parayla. Yoksa onun içindeki SZK masrafıyla, amortismanla, ki bugün artık SSK ve amortisman %62'ye ulaştı maaşlarda. Çok büyük bir para. Ama siz elinize geçen net parayla ödüyorsunuz değil mi o şeyi? Eğer kar da böyle bir şey. Gelir var, gider var ama bir de onların arasında kalan varsa tabii, kar var. Tabii. Borcu onunla ödeyeceksiniz. Borcu ödemek için kar lazım. O zaman borçlanamıyor. Borcunu da çevirmekte zorlanıyor.
1: Evet, yani nakit akışı, öz sermaye gücü, desteği olmayan şirketlerin en temel, en büyük problemi zaten yüksek finansman maliyetleriydi.
2: Kesinlikle.
1: Bu borçları ödeyemediği müddetçe de
2: hala
1: karlılık,
2: öyle.
1: Evet, yani hakikaten zor bir dönem. Ama yine bunları konuşmaya sürdüreceğiz Hakan
2: Tabii
1: Bey.
2: Ki.
1: Süremizin sonuna geldik. Sohbetiniz için teşekkür ediyorum.
2: Ben
1: paylaştığınız
2: teşekkür ederim.
1: Bilgiler için. Efendim haftayı tamamlıyoruz günden kalanlarla birlikte. Benden sonra Ece Maat 60 dakikada karşınızda olacak. Pazartesi günü 17'de görüşene dek hoşçakalın.
0: Bloomberg ET Radyo. Reklam.
3: MTV ödemelerinde 4 taksit fırsatı Ziraat Katılım Bankkart'ta. Siz de hemen Ziraat Katılımlı olun. Avantajlar dünyasına katılın. Ayrıntılar ziraatkatılım.com.tr'de.
4: Yatırım yapmayı öğrenmek istiyorsan doğru adres Borfin. En iyilerin hazırladığı yüzlerce eğitim ile kazanmayı öğren. Borfin.com.
5: Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.
0: Reklam. Öncelikli yayın.
6: İş sağlığı ve güvenliğini çalışanların sadece iş kazaları ve meslek hastalıklarına karşı korunmalarının sağlanması olarak tanımlayamayız. İş sağlığı ve güvenliği, evimizi, eşimizi, çocuklarımızı, annemizi, babamızı, dedemizi, ninemizi, komşularımızı, arkadaşlarımızı, kankamızı, teyzemizi, halamızı, amcamızı, dayımızı, öğretmenimizi, avukatımızı, doktorumuzu, oyuncumuzu, çiftçimizi, kasabımızı, manavımızı, berberimizi, kuaförümüzü, kuru temizlemecimizi, bakıcımızı, kapıcımızı... Yani iş sağlığı ve güvenliği yaşamımızın her alanını kapsayan bir kültürdür. Madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MİSGEP www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.

0: Bloomberg TT Televizyonu'yla ortak yayın.
1: 60 dakikadan bir kez daha merhabalar efendim ve cemaat. Ben saatlerimiz 19'u gösterirken haftanın son işlem gününde gündem başlıklarına bakalım. Türkiye Beyaz Eşya Sanayicileri Derneği verilerine göre yılın ilk yarısında beyaz eşyada iç satışlar geçen yılın aynı dönemine göre %7 geriledi. İhracat ise bir önceki yılın aynı dönemine göre %19 azaldı. TÜİK verilerine göre turizm gelirleri ikinci çeyrekte bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %2,6 azaldı. Yılın ikinci çeyreği itibariyle yıllıklandırılmış turizm geliri de 64,4 milyar dolarla zirvesinden sınırlı geri çekilme kaydetti. Bloomberg'un haberine göre AK Parti'nin hazırladığı yasa teklifiyle birlikte başta 9 yıl önce Türkiye'de faaliyetleri sonlandırılan Booking.com olmak üzere dünyanın büyük turizm ajantaları Türkiye pazarında yeniden faaliyet gösterebilecek. Teklife göre uluslararası şirketlerin Türkiye'de faaliyet gösterebilmeleri için Türkiye'de bir temsilcilikleri olması gerekecek. Şirketlere her iki yılda bir yenilenecek faaliyet izni bulundurma şartı getirilecek. Belgenin yenileme ücreti 5 milyon TL olacak ve bu tutar arttırılabilecek. Euro bölgesinde Temmuz

Aralık'ta tüketici fiyatları yıllık bazda %2,9 arttı. Fed'in bu hafta faiz oranlarını sabit tutma kararına karşı çıkan 3 yetkiliden ikisi karara neden karşı çıktıklarını açıkladı. Yetkililer enflasyona karşı harekete geçmek için uzun süre beklemenin ileride daha agresif politika uygulamalarının gerekli hale gelme riskini doğurabileceği uyarısında bulundu.

0: Evet, 60 dakikanın ilk konuğu Bahçeşehir Üniversitesi Blok Şehir Merkez Direktörü Doktor Bora Erdemar bizimle birlikte stüdyoda. Konuğumuz, hoş geldiniz Bora Bey.
1: Hoş bulduk Ece Hanım, yayınlar dilerim.
0: Çok teşekkür ederim. Şimdi kripto deyince aslında en çok merak edilen şey, biz daha teknik noktaları da konuşacağız ama fiyatlamalar, o tarafı bir konuşarak başlayalım. Şöyle bir baktığımızda aslında biraz daha son dönemde yatay diyebileceğimiz seyirleri konuşuyoruz. Geldiğimiz noktada işte biraz önce gündem başlıklarında da aktardım. Bu hafta biz FED kararını karşıladık. Ondan sonra da ciddi bir volatilite aslında görmediğimizi söylesek herhalde çok da yanlış olmaz. Dolayısıyla şunu sormak istiyorum. Bu dar banttaki seyrin bir süre daha biz devamını görecek miyiz? Orada var mı teknik seviyeler konuşmamız gereken mesela?
1: Tabii. Uzun dönem bir süredir tam da 62 bin dolarla 69 bin dolar arasında gidip gelen 65.500 dolar seviyesinin pivot olduğu bir açıkçası fiyatlama görüyoruz. Bitcoin'de ve kripto varlık piyasalarında da bunun getirdiği bir yatay seyir görüyoruz sizin de söylediğiniz gibi. Burada tabii baskın senaryolar öncelikle İran konusuydu. Jeopolitik risklerdi. Burada iyi haberler geldiğinde hemen bütün riskli varlık sınıflarında olduğu gibi burada yukarı fiyatlamalar gördük. Hemen akabinde gelen yine olumsuz haberlerle de buranın çalkantılı bir seyirde gittiğini gördük. Diğer tabii ana nokta, bütün temayı belirleyen de sizin de söylediğiniz gibi Fed'in ne yapacağı konusu. Yani biz bu senenin başında faiz indirimleri öngörüyorduk 2026 yılı için. Şimdi artık acaba işte önümüzdeki son çeyrekte bir faiz artırımı mı gelecek gibi bir senaryoya büründü bütün piyasalar. Bunu riskli varlık sınıfları zaten genel olarak değerlendiriyorken kripto varlıklarında bundan ayrı kalmadığını görüyoruz. Dolayısıyla seviyeleri biraz daha belirleyecek olursak aşağıdaki seviyelerden 62 bin dolar seviyesinin aşağı kırılması daha da bir düşüş beraberine getirebilir. 55 bin dolar seviyeleri en kritik seviyeler. Onun haricinde de yukarıda önce 65.500 dolar seviyesinin geçilmesi lazım. Esas sonrasında da 69 bin dolar seviyelerinin geçilmesi lazım ki teknik açıdan biraz daha burada bir rahatlamanın olduğunu söyleyelim. Burada ama artık teknik seviyelerden ziyade blockchain'de ve kriptoda o kadar farklı başka göstergeler var ki kullanıcıların, yatırımcıların burada baktığı oralar daki oynaklıklar açıkçası bir böyle günlük veya haftalık işte ortalamaların kırılmasından daha çok etkili olabiliyor. Bunların başında da sizin de bahsettiğiniz gibi ETF'ler geliyor. Çünkü ETF'lerle birlikte artık biz bütün özellikle Amerika başta olmak üzere kurumların bu konulara nasıl yaklaştığını, buradaki risk iştahlarının arttığı dönemlerde kripto varlıklara da yer verip vermediklerini görmekteyiz ve bu açıkçası bizim için uzunca bir süredir en önemli trend göstergesi oldu neredeyse. Ve burada da son zamanlara baktığımızda orada da bir yatay seyir vardı. Çok uzunca bir süre çıkışlar görülmüştü. Sonra biraz daha soluklanan ve biraz daha karışık seyreden bir gidişat olmakla beraber hani baktığımızda yine çıkışların başladığı ve yakından izlenmesi gereken bir ETF piyasası var. Orada dolayısıyla bir süre gelen artış görmediğimiz müddetçe, süre gelen giriş görmediğimiz müddetçe özellikle Bitcoin başta olmak üzere kripto varlıklarla ilgili yeni bir tekrar yükseliş trendi başlıyor diyemeyiz açıkçası. Buna on-chain tarafındaki göstergelere de bakarak karar verebiliyoruz. Orada da acaba bu düşüşlerde bir kapitülasyon mu, ardından tetiklenen satış baskısı mı gelecek, yoksa bu geçici bir kar alış seviyesi mi yükselişlerden biraz daha yatay seyir mi sürecek diye bakmak için çok faydalı on-chain indikatörleri var. Bunların yakından takip edilmesini açıkçası herkese öneririm. Çünkü bence kriptonun diğer finansal varlıklara göre belki de sunduğu en önemli değerlerden birisi şeffaflık. Biz burada şeffaflığı sadece işte Bitcoin transferlerinin en azından miktarlarının görülebilmesi üzerinden söylemiyoruz. Biz bu piyasalarda her türlü hareketin, her türlü alım satımın kurumlar tarafından, kişiler tarafından başka hiçbir finansal enstrüman varlıkta olmadığı kadar herkesce görülebilir ve erişilebilir veriyle görülebilir olduğunu görüyoruz. Bunların yeter ki doğru işlenmesi, doğru yorumlanması yapılsın. Dolayısıyla şunu diyebiliriz belki, kripto varlıklar ve Bitcoin'in fiyatlaması inanılmaz volatil olmakla beraber genel itibariyle şu aralar daha yatay seyir olsa da

0: Bu volatiliteden korunmak için de başka hiçbir enstrümanın sunmadığı bilgiyi, datayı, veriyi bize sunmakta. Hele bu kadar içinde bulunduğumuz yıllarda artık veri işleme araçlarına da son derece rahat herkesin ulaşabildiği bir dönemde buradan fiyatlamaları yakın takip edip insanların kendini koruması ya da yeni bir trend başlıyor mu başlamıyor mu takibini yapması çok daha rahat sanıyorum.
1: Peki şunu merak ediyorum, yani siz dediniz jeopolitik risklerle bağlantılı, işte Fed'le oldukça bağlantılı, ama biz hani geçtiğimiz yıllarda hep o bir 4 senelik döngüyü konuşuyorduk ya mesela. Bunlar hani 4 sene boğayla başlar, ayıyla biter ve bu yarılanmayla beraber bu böyle devam ederdi. Mesela bu gibi faktörler artık anlamını kayıp etti mi? Bu taraflara bakmasında yatırımcının bir anlam var mı diye soracağım. Ve de yani o boğa sezonlarında hep böyle çok yüksek yükselişler gördük ya Bitcoin'de. Tekrardan bunların yaşanma ihtimali var mı? Yani Bitcoin'in o aslında şaşalı döneminin sonuna gelmiş olabilir miyiz?
0: Şöyle diyelim, yani bahsettiğiniz özellikle yarılanma, halving, hı hı, yani madenci ödüllerinin yarılanması şu açıdan hep kritikti bugüne kadar. Bir, Bitcoin'in yatırımcıları ve kullanıcıları daha küçük bir zümreden oluşuyordu. Bu konuyu sevenler, bu konuyla ilgili evet yatırımcılar olmakla beraber kurumların büyük büyük miktarlarla dahil olduğu bir sistemden bahsetmiyorduk. Dolayısıyla yarılanmaların bu arada tabii ki ölçütü de çok değişmekte. Daha öncesinde yani ilk Bitcoin madenci ödülünün 50 Bitcoin olduğu bir dönemden artık çok daha küçük rakamlara gelmiş vaziyetteyiz. 3.125 gibi. Tabii ki Bitcoin'in fiyatının artması bununla ilişkilendiriliyor. Şöyle bir zan oluştu. Demek ki Bitcoin'in ödülü azaldıkça madencilerin kendi maliyetlerini kurtarabilmesi için Bitcoin'in fiyatı da buna göre artmak zorunda. Bu bir zorundalık değil. Burada bir korelasyon oluşmuş vaziyette yıllar içerisinde, ama Bitcoin'in kendi yarılanma mekanizması zaten aslında şöyle diyebiliriz, bu madencilik ödülü bir çeşit bir destek programı gibi düşünülebilir. Nasıl ki ülkemizde de herhangi bir yerde de bir sektörün gelişmesi için ona bir hükümet yardımı olabilir. Burada da aslında madencilik ödülü Bitcoin'in kendi ayakları üzerinde durup artık yeterince talep görmesi ve kurumsalların da ilgisiyle beraber belli bir hacme ulaştıktan sonra madencilerin maliyetlerini madencilik ödülüne bağlı kalmadan çıkarabilir. Bir sisteme evrilmesini öngörüyor. Buna daha vakit var. Dolayısıyla ben açıkçası Bitcoin'in burada bir şaşalı günlerinin bittiği şöyle dursun, Bitcoin'in yaygınlaşmasının artacağını öngörüyorum. Ha, bu ama fiyatlamalara doğrudan olarak kesin artık yükseliş olacak anlamında bir kehanet değil tabii ki. Sadece burada sistemin bir kendi ömrü var. Bu ömründe de açıkçası madencilik ödüllerinin geçtim 3 Bitcoin civarı olması, sıfıra inmesi bekleniyor. Doğası işin algoritması bu şekilde yazılmış. Ama burada madencilerin geliri talepten ve bütün her işlem başına ödenen kullanıcılar tarafından, komisyonlar tarafından gelmeli ve bu komisyonların Bitcoin karşılığı da buna değmeli. Burada dolayısıyla hepimizin gözü önünde bir finansal deney yaşanıyor da diyebiliriz. Yakinen takip etmekte ve izlemekte de önümüze az önce bahsettiğim gibi çok fazla veri var aslında.
1: Ya şunu merak ediyorum aslında, yarılanmadan çok hani bir zaman çok astronomik aslında fiyatlara gideceği konuşuluyordu ya Bitcoin'in. Bundan belki 5 sene sonrası için, belki 10 sene sonrası için. Hala bu ihtimal masada mı?
0: Şimdi bir akademisyen olarak temkinli konuşmak zorundayım, hı hı, ve veriyle konuşmak zorundayım. Şimdi bütün astronomik yüksek rakamlar ya da astronomik düşük rakamlar, bunu milyon dolarlara ulaşılacak diyenler kadar sıfır olacak.
1: Bu
0: Bitcoin
1: de var,
0: tamamen hani bir boş bir projedir diyenler de olmuştur. Bunların bana göre hiçbir tanesi bir veriyle desteklenen ya da gerçekçi yaklaşımlar değil. Burada gerçekçi olarak test edebileceğimiz tek bir şey var. Hani Bitcoin içi boş bir proje midir? Kesinlikle değildir. Bitcoin'in üstelik zaten kendisinden pek çok feyz alınan projeye ilham kaynağı olduğunu da bilinmekte. Kurumların ETF'lerle beraber bu sisteme dahil olmasından, buradan birazdan belki değineceğimiz tokenizasyon süreçleriyle beraber bir dönem başlattığı, yeni bir sahiden dönüşüme yol açtığının altını çizmemiz gerekir. Fiyatlamalar, anladım, evet çok ilgi çekici, işte acaba tekrar en yüksek seviyelerini, hiç değilse 126 bin dolar seviyelerini görecek mi beklentileri de var. Belki yüksek seviyelerden alıp şu anda bunu bekleyen yatırımcılarımız da olabilir. Bunu anlamakla beraber buna bugünden karar vermek sadece kehanet olur. Buna verilere bakarak birlikte bu yolculukta birlikte değerlendirerek karar vermemiz lazım.
1: Peki o zaman biraz daha aslında bu sistemin neler getirebileceğini, neler vaat edebileceğine dönelim. O tarafa baktığımızda tabii bir miktar düzenlemelerin de bu yolculukta nelere izin verdiği, neleri sınırlandırdığı da çok önemli oluyor. Dolayısıyla orada ABD'de çoğunlukla bir Clarity Act'e bağlanmış da durumlar var. O taraftaki süreç bir türlü tam bir netliğe karışmıyor. Son dönemde bir miktar daha sanıyorum ki karışıklıklar oldu. Orada son durumda görünüm ne söylüyor?
0: Tabii. Şimdi konunun bir hukuki teknik ayrıntıları var. Bir de genel resim var. Hızlıca genel resimden bahsedeceğim. Öncelikle kripto ekosisteminin oyuncuları bu süreç içerisinde sahiden güçlendiler. Öyle ki kripto varlık alım satım platformlarının kendileri banka kurmaya başladı. İçinde bulunduğumuz son 3 sene içerisinde, ETF'ler sonrasında özellikle. Bu Türkiye'de de buna yönelik teşebbüsler olmakla beraber Amerika'da sahiden bu çok son derece hız kazanmış vaziyette. Öte yandan bankalar da biz bu kripto varlıklardan bir şekilde bu zamana kadar yeterince projeler üzerinden değerleme sağlayamadık. Bizim bu işlere girmemiz yaklaşımına büründüler ve ortada buluşmaya çalışıyorlar. Ve bütün bu hukuksal işte Clarity Act, Genius Act, işte Stablecoin Act, bütün bunların ortak noktası şu: kim ne kadar bu pastadan aslında bir pay alacak kendine? Bir şekilde geleneksel finans kuruluşları haliyle buraların esas ilk bekleyicisi biziz. Dolayısıyla pastadan bizim daha çok pay almamız ve bizim alanımıza bu işlerin girmemesi lazım temkinliğinde. Kripto varlık ekosistemi sağlayıcıları da burada olur mu? Bütün inovasyon burada. Özellikle stabil coinler ve bu stabil coinlere herhangi bir getiri sağlanılmaması konusunda hala daha çeşitli kavgalar sürmekte. Burada inovasyonu açık verecek düzenlemeler olması gerekmekte demekteler. Tabii ki konunun bir de ister istemez siyaset ayağı olabiliyor. Çünkü çeşitli politikacıların biz burada işte kendi kripto projeleri olduğunu, dolayısıyla o projelerin önünü açacak düzenlemeleri iteklediklerini biliyoruz. Bu bir taraftan inovasyonu açmak açısından şık da duruyor ama öteki taraftan tabii ki manipülasyon ve spekülasyon riskleri de var. Dolayısıyla konu kolay değil, çetrefilli. Dolayısıyla bu kadar uzun sürmesi de biraz anlaşılabilir. Ama benim için en değerli olan 5 sene önce biz bunları konuşmuyorduk. Sizinle de yayınlar yaparken daha konu buralara gelememişti. Doğru. Vizyon konuşmaları yapıyorduk. Eninde sonunda optimal düzenlemeler olacaktır diye. İşte tam da o optimallik bulunması için bu kadar açıkçası bir hengame var. Eninde sonunda orası da bir dengeye ulaşacaktır.
1: Türkiye'de ne oluyor dediğimiz noktada, orada da resmi gazetede bundan 2 gün önce bir düzenleme yayınlandı. Şöyle ki, değerli madenlerin kaydıyla alakalı ama bir miktarda kafa da karıştırdı. Bunun kriptoya ne kadar dahil olup olmadığına dair, hani oradaki kafa karışıklığını da bir miktar gidermek adına hem ne söyleri konuşalım hem de bundan sonrasına dair neyi değiştirecek bu düzenlemeyi sormak isterim.
0: Tabii. Düzenleme öncelikle madenlerin dağıtık defter teknolojisine kaydının yapılması ve bunlarla ilgili bir finansal araç oluşturulması konusunda da mutlaka ilgili bakanlığın izinin alınması üzerine bir çerçeve şeklinde. Dolayısıyla bir yanda acaba bu bir Türkiye'de özellikle altın çok önemli olduğu için altın tokenizasyonunun önü mü açılıyor? Evet. Bu konuda artık bu tebliğ ile birlikte bu konuda projeler daha mı rahat geliştirilecek diye bir coşku yaratmakla beraber tebliğde bunun doğrudan karşılığının olmadığının altını çizmemiz lazım. Ama bu ne demek? Bu şu demek: bundan sonrasında artık Türkiye'deki değerli madenlerin, işlenmemiş değerli madenlerin kaydının daha şeffaf olarak, dijital olarak tutulabilmesi tabii ki çok önemli bir adım. Çünkü zaten sizin ileride bir tokenizasyon projeniz olacaksa bu ilk adım olmadan onun yapılması mümkün değildi. Dolayısıyla burada bir önü tamamen serbest bırak kılmış bir altın ya da başka bir değerli maden tokenizasyonu olmamakla birlikte bunun altyapısının kurulması ve ilgili düzenleyici kuruluşların, kayıt kuruluşlarının, ilgili borsaların dahil olabileceği bir dağıtık defter teknolojisi kayıt sisteminin kurulması tebliği olarak bunu yorumlamamız lazım. Bence son derece olumlu bir haber. Bir yandan yandan da tabii şu okumayı yapmak lazım. Zamanında çokça da konuşuyorduk. Neticede hep Bitcoin konuşuluyordu. Biz o dönemde de hani bunun altında yatan teknolojinin bence getirebileceği bize çok farklı alanlar, çok farklı finansal varlıklar ve çok farklı yeni iş modelleri de var. Dolayısıyla blockchain'e de odaklanmak lazım diyorduk. Hatta bu konuda eleştiri de alıyorduk. Bizzat kişisel olarak bana yönelik eleştiriler de vardı. Bora Hoca Bitcoin'i galiba o kadar sevmiyor, blockchain'e odaklanalım diyor diye. Tabii ki Bitcoin bu işin amiral gemisidir. Tabii ki bütün biz bu teknolojiyi özellikle onun üzerinden daha çok tanıdık. Ama zaman içerisinde gördük ki

0: Evet, blockchain'le dayalı pek çok başka finansal varlıklar, stabil coin'ler, hisse senedi ve menkul kıymet tokenizasyonu gibi pek çok projede şu anda gündemimizi oluşturuyor hala daha.
1: Peki, onların detaylarını da başka bir yayında konuşmak umuduyla diyeyim. Bahçeşehir Üniversitesi Blockchain Merkez Direktörü Doktor Bora Erdemar, çok çok teşekkür ediyorum.
0: Ben teşekkür ederim.
1: Ve bugün özelinde turizme dair verileri karşıladık. Hatırlayalım, üzerine konuşacağız.
2: Turizm gelirinde yılın ikinci çeyreğinde geri çekilme izlendi. TÜİK verilerine göre turizm geliri Nisan, Mayıs ve Haziran aylarından oluşan ikinci çeyrekte bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %2.6 azalarak 15 milyar 865 milyon 339 bin dolar oldu. Ziyaretçilerden elde edilen turizm geliri 15 milyar 655 milyon 868 bin dolar, transfer yolcularından elde edilen turizm geliri ise 209 milyon 471 bin dolar oldu. Ziyaretçilerin turizm gelirinin %15.6'sını Türkiye'yi ziyaret eden yurt dışı ikametli vatandaşlar oluşturdu. Bu çeyrekte ziyaretçiler tarafından yapılan harcamaların 10 milyar 933 milyon 868 bin dolarını kişisel harcamalar, 4 milyar 722 milyon dolarını ise paket tur harcamaları oluşturdu. Öte yandan turizm gideri geçen yılın aynı çeyreğine göre %7.4 artarak 2 milyar 962 milyon 898 bin dolar oldu. Bunun 2 milyar 88 milyon 862 bin dolarını kişisel, 874 milyon 36 bin dolarını ise paket tur harcamaları oluşturdu. Bu çeyrekte yurt dışını ziyaret eden vatandaş sayısı bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %16.5 artarak 3 milyon 434 bin 172 kişi oldu. Bunların kişi başı ortalama harcaması 863 dolar olarak gerçekleşti.
1: Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği Bodrum temsilcisi Yiğit Girgin bizimle birlikte. Yiğit Bey, hoş geldiniz yayına.
3: Merhabalar, hoş bulduk. İyi yayınlar Ece Hanım.
1: Çok teşekkür ederim. Turizm verilerini aldık, biraz önce de aktardık. Onu konuşacağız. Çokça da konuşuyoruz üzerine ama öncesinde sıcak bir gelişme olduğu için biz gündem başlıklarında da aktarmıştık. Şunu sormak isterim. Aslında bu Booking gibi dünyanın büyük turizm ajantalarının 9 yıl sonra aslında Türkiye'ye gelmesinin önünü açan bir düzenlemenin Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde sunulacağına dair Bloomberg'un bir özel haberi vardı. Dolayısıyla burada eğer gelirlerse ciddi vergiler ödenmesi gerektiği, işte bir pay ödeyecekler gibi gibi birçok detay var alt kırılımlarına baktığınızda ama bir orayı sormak isterim size. Hem geri dönerler mi bu şartlar altında daha düşük avantaj sağlayarak eski burada oldukları döneme göre diyeyim. Hem de gelmeleri halinde rekabet açısından turizm tarafında neler değişir?
3: Açıkçası ilk etapta ben bu kararın gerçekleşmesi ve Booking gibi platformların Türkiye'de daha ekonomik olarak hareketinin olmasını pozitif gözlemlerim. Çünkü sonuçta uluslararası bir markanın, güçlü bir markanın Türkiye'de yasaklı bir konumda olması bizim turizm açısından çok doğru bir şey olmayacağı kanaatindeyim. Muhakkak ki pozitif yansıması olacaktır. Çünkü yurt içerisine gelmiş turistin dahi kullanamadığı bir noktada daha farklı uygulamalar, ek uygulamalar yükleyerek kullandığı bir rezervasyon sistemi vardı. Şu anda bunun yasal olarak kullanılabilir olması ilk olarak pozitif. Bunun yanı sıra yaratacağı bir vergi kazancı da, yani rezervasyon yapıldıkça, kullanıldıkça oradan da gelecek bir vergisel ekonomi olacaktır. O da bir gerçek. Tabii bunun yansımaları, uzun süredir kullanılmıyor olması, resmi olarak yan uygulamalarla kullanılıyor olduğu gerçeğini de bir kenara koyamayız. Sonuçta bu sistemler teknolojik olarak ne kadar engellemeye çalışırsanız bir şekilde kullanılabiliyor. Bu yüzden de hani ilk etapta büyük bir pozitif etki yaratır mı? Belki iç pazar turizmini etkileyebilir. İçeride var olan dış pazar turistini de pozitif yönde etkileyecektir. İç pazarda da oraya uygun bazı tanımlamalar yapılırsa, bazı indirimler, aksiyonlar tanımlanırsa sektör tarafından, iç pazardaki turisti de ilk başta hareketlendirecektir diye düşünüyorum. Ama şu anda zaten Booking'in operasyonu Türkiye'de çok görünür olmasa da mevcutta var. Muhakkak ki pozitif olacaktır. Sektörel olarak da pozitif olacaktır. Yabancı misafirin konuya bakış açısından da pozitif olacaktır. O yüzden doğru ve iyi bir karar olacaktır bunun açılımı.

0: çalışması umarım kısa bir sürede hallolur. Bu kadar büyük bir markayı da bu kadar geniş bir ağa sahip turizm markasını da kullanır diye düşünüyorum turistler.
1: Peki çok kısa şunu da sorayım, mesela bir iki detay aktarmak isterim. Bir faaliyet izni bulundurma şartı var. İşte 2 yılda bir yayını yenilenecek, 5 milyon TL olacak gibi. İşte %17'nin üzerinde aşan oranlarda komisyon kazanamayacaklar. İşte 10.000'de 5, bu küçük bir oran olabilir. Turizm payı da verecekler verginin dışında gibi. Zaten ekstra vergi de var. Bu şartları nasıl buldunuz? Gelmek için yine de hani orada iştah yaratacak şartlar mıdır? Bir turizmci gözüyle nasıl gördünüz?
0: Bence kesinlikle iştahı olan, yani Türkiye'de turizmde iştah kolay kolay bitmez. Hem iç pazar hem de dış pazarın Türkiye'deki rakamları ortada, hareketlilik rakamları. Bunlar artar, azalır, dalgalanma seyri olur. Bu doğal bir süreç. Fakat bu kondisyonlar noktasında Booking gelmekten vazgeçer mi diye sorarsanız ben çok vazgeçeceğini düşünmüyorum. Bilakis aslında burada otelciyi de koruyan, yani sektörü de koruyan bir takım şeyler olduğunu görüyorum. Tabii acentacı arkadaşlarımız burada daha farklı görüşler bildirebilir. Sonuçta alınan karar tek bir değil, birçok kişiyi etkileyebilir. Birçok sektörü, turizm içerisindeki birkaç farklı kolu etkileyebilir. Çünkü Türkiye'de ev turizmi başladı, işte acentaların durumu da var. Fakat şartlara baktığımızda komisyon sınırlaması veyahut da burada turizm katkı payı konulması, işte yıllık olarak belirli sürede yenileniyor olması, bunlar vergisel anlamda da bir katma değer yaratacaktır diye düşünüyorum. O yüzden burada iştahın yüksek olmasından dolayı, pazarın da yüksek ve hareketli olmasından dolayı ilgili firma için çok büyük bir dezavantaj oluşturacağı kanaatinde değilim.
1: Yani şöyle bir toparlamak gerekirse, aslında makul olan oranlar olduğunu düşünüyorsunuz. Gelmeye engel teşkil etmez ve gelirse de bu sektör için olumlu bir adım olacaktır dediniz. Peki biraz önce açıklanan rakamları da ekranlara taşıdık. Haziran ayında bir miktar azalma, geri çekilme olduğunu görüyoruz. Turizm rakamlarına baktığımızda birçok etmen var elbette, ama ana etmen nedir buradaki diye sormak isterim.
0: Sayın Bakanımızın da açıklamalarını bugün takip ettik basında. Tabii bizim burada bakanlığımızın koyduğu hedefler doğrultusunda sanki biraz geri düşmüş durumdayız. Hatta geçen senenin de 2,5 puan altında olmak hedeflerin yıl sonunda nasıl tutabileceği noktasında biraz ışık veriyor, tutup tutmayacağı konusunda. Fakat şimdi burada neden konusunu sorgulamak da zor. Çünkü biz her zaman diyoruz, kur baskılanıyor, maliyetler artıyor, yatırım maliyetleri yüksek, dönüşüm maliyetleri yüksek, personel maliyetleri yüksek. Bunları konuştuğumuzda turizmci mutsuz diye düşünülüyor veyahut da doymuyor diye düşünülüyor veyahut da daha fazla istiyor diye düşünülüyor. Yani biz uluslararası birçok markayı barındıran bir ülkeyiz. Uluslararası ciddi manada turist hareketliliğinde dünyadaki en iyilerden biriyiz. Böyle bir durumda bir takım avantajların sadece sektör özelinde faydalanması, sağlanması değil, sektörün gelişmesi için de önemli. Nedir bunlar? Tekrardan yenileme çalışmaları yapabiliyor olmamız lazım. Rekabette bunlar gerçekten çok önemli. Otellerimizi yeniliyor olmamız, otellerimizi yenileyip uluslararası rekabette yerimizi tutundurmamız son derece önemli. Diğer turistlerle yani bu gelişimleri sağlayarak onların tekrar burada cezbedici bir kılıyor olmamız önemli. Bu maliyetlerden dolayı bunlara önem vermediğimiz takdirde bizim performansımız düşüyor. Otellerin performansı düşüyor, turizmin performansı düşüyor. Oteller burada, turizm sadece oteller demek değil ama oteller kilit bir noktada olduğu için konaklama sektörü olarak burada maliyetleri ne kadar optimize edebilirsek, kur noktasında da ne kadar daha gelmesi gereken yere kur yükselirse biraz daha uygun fiyatlı bir ülke, daha rekabetçi bir ülke olacağız.
1: Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği Bodrum temsilcisi Yiğit Girgin, çok teşekkür ediyorum programa katkılarınız için.
0: Biz teşekkür ederiz. İyi yayınlar.
1: Ve 60 dakikayı bir haberimize noktalayacağız efendim. Lopez Research'ün kurucusu ve kurumsal yapay zeka lideri Maribel Lopez, Microsoft ve Amazon'un güçlü kazançlarının yapay zeka odaklı büyüme için hala önemli bir potansiyel olduğunu gösterdiğini söyledi. Detayları izleyerek noktalayalım. Herkese iyi bir hafta sonu dilerim.
2: Amazon gibi hyperscaler'larla başlayacağım, tamam mı? Görünüşe göre, biliyorsun AWS söz konusu olduğunda oradan gelen her şey oldukça sağlam görünüyordu. Biliyor musun, bu hyperscaler'lardan tekrar çok daha fazla büyüme geldiğini görüyor muyum?
3: ABD pazarında herkes Microsoft ve Amazon'un gelirini merakla bekliyordu. Çünkü eğer o rakamlar gelmeseydi belki de yapay zeka patlamasının bittiği, çok fazla para harcadığımız ve kapasite planlaması üzerine tüm bir toplantı yaptığımız fikri aşırı derecede doğrulanacaktı. Satışlar beklenenden daha iyi geldi. İleriye dönük talep hakkındaki tartışmalar da beklenenden daha iyi oldu. Bu da gerçekten yarı iletken endüstrisinin bir patlama yaşamasına ve tüm küresel ekonominin ilerlerken hala yapay zeka satışları için fırsat olduğunu görmesine yol açtı.
4: Yani Maribel, sanırım bu sorunun ikinci kısmı da onların yapay zekadan ne kadar para kazandıkları sorusunun şimdiye kadar ne kadarının yanıtlandığı olurdu, değil mi?
3: Beklenenden iyi durumdayız. Birkaç çeyrektir şunu duyuyoruz. Yatırım yapacağız ve ardından bazı kurumsal adımlar. Talebi, yani bulut hizmetlerinin büyüklüğüne baktığınızda bu noktada bir hyperscaler'da hala neredeyse %30 hatta %40'lara varan bir büyüme görmek gerçekten çok cesaret vericiydi. Çünkü onların bahsettiği talebin insanların bulutta yapay zeka iş yükleri çalıştırmasıyla birlikte gerçekten paraya dönüştürülmeye başlandığını gösteriyordu.
2: Peki bu nasıl oluyor? Buradan nasıl bir sonuç çıkarıyoruz, değil mi? Bunun çip sektörünü, yani kazma ve kürek ticaretini yukarı çekebileceğini ve gerçekten bu piyasaya yeniden bir ivme kazandırabileceğini söylediniz. Sizce bu bir tür rahatlama rallisinin başlangıcı mı? Yoksa önümüzde hala bir miktar dalgalanmayla mı karşı karşıya olacağız?
3: Bence daha önce hayaletlerin peşinden koşuyorduk. İleride büyüme ve fırsat işaretleri olup olmayacağını gerçekten bilmiyorduk. Bence bu çeyrekte şimdiye kadar gördüğümüz kazançlar aslında neredeyse herkes için oldukça güçlüydü. Bazı sorunlar vardı. Örneğin hayal kırıklığı yaratan bazı şeyler açısından Apple'dan bahsettiniz. Bence şirketlerin ne kadar çeşitlendirilmiş olduğu hakkında bir tartışma var. Veri merkeziniz var mı? Veri merkezi, akıllı telefonlarınız var mı? Fiziksel yapay zekanız var mı? Yazılım ve hizmetleriniz var mı? Bu cevaba göre şirket etrafında oluşan heyecan değişiyor. Bence gördüğümüz şu, hyperscaler'lara ve kurumsal alıcılara yapay zeka iş yükü için satış yapan konvansiyonel tedarikçiler için kritik çeyrekte nihayet umut gördük. Ancak çeyrek ortalama geçti ve ortalama kesinlikle yetersizdi.
4: Evet, sana Meta hakkında bir şey sorabilir miyim? Ve piyasanın tepkisini doğrudan şirketin söylediklerine bağlama konusunda biraz tereddütlüyüm. Çünkü hisse senedi de aynı zamanda iyi performans gösterdi. Bu yüzden elbette kısmen bununla ilgili olabilir. Bugün bir istatistik gördüm. Hisse senedi 11 gündür düşüyor. Bu 2012'deki arzdan beri en uzun seri. Sence Meta'da bir sorun mu var?
3: Yatırımcıların şu anda Meta hikayesiyle ilgili gerçekten zorlandığı konulardan biri, şirketin çok fazla sermaye yatırıyor olması, hyperscaler'ların aksine çok fazla bulut bilişim hizmeti satmayacaklar. Yani tüm bunların bir şekilde ya yapay zeka hizmetleriyle ya da reklam hizmetleriyle paraya çevrilmesi gerekiyor. Ve en büyük bilinmez, ki bu gerçekten çok büyük ve önemli bir bilinmez, yapay zeka model sağlayıcılarının, yeni yapay zeka arama sağlayıcılarının, Perplexity gibi, OpenAI gibi şirketlerin etkisini ne zaman görmeye başlayacağımız, bu şirketler ticaretin ve reklamcılığın bir sonraki dalgasına öncülük etmek istediklerine dair açıkça görüş bildirdiler. Bu durum Meta'yı nasıl etkileyecek? Ve şu anda bunu öngörmekte zorlanıyoruz. Yani Meta ile ilgili hayal kırıklığının bir kısmı çok güçlü yatırımlar yapmaları ve gelecekteki gelirlerin oldukça belirsiz olması. Çünkü piyasalarına kimlerin gireceği ve satışlarını nasıl etkileyeceği konusunda net bir öngörü yok.
2: Bu hafta bu kazanç açıklamalarından önce Maribel tekrar döngüsel finansman konusunda çok fazla endişe vardı. Şimdi bu hiper büyüyen şirketler Nvidia ve diğerleri nasıl büyük finansal oyuncular haline geliyorlar? Bu tüm yapay zeka altyapısı inşası ile ilgili şu anda gerçekleşen bu büyük büyük anlaşmalar konusunda gerçekten ne kadar endişelenmeliyiz?
3: Evet, şu anda öncü model sağlayıcılarının gelirleri yaptıkları harcamalara henüz yetişmediği bir durumdayız. Geleneksel piyasalar bu finansmanı sağlamazdı. Bu yüzden tedarikçi finansmanı en iyi seçenekleri, fakat bu şu soruyu doğuruyor: Nvidia çok çip sattığını söylerken bunları OpenAI'ya finansmanla veriyorsa para kazanmış sayılır mı? Yani şu anda biraz döngüsel bir ekonomi söz konusu ama bu şaşırtıcı değil. Bence hepimizin anlamaya çalıştığı şey şu: bu zamanımızın en yıkıcı teknoloji patlaması olacak ve asıl soru bunun ticarileşmesi ne kadar hızlı ve ne kadar geniş kapsamlı olacak. Çünkü geçmişte sahip olduğumuz şirketleri düşünürseniz, geleceğin şirketleri tamamen farklı bir tür olacak gibi görünüyor. Biliyor musunuz, bu OpenAI mi olacak? Yoksa Anthropic mi olacak? Uzun süredir var olan Microsoft gibi bir şirketin hala başarılı şirketler kategorisinde yer almaya devam ettiğini görecek miyiz? Yani insanlar bu soruları soruyor ve yatırım yaparken anlamaya çalıştıkları şey önümüzdeki 25, 30, 50 yılın bir sonraki şirketinin hangisi olacağı.
4: Maribel, hızlıca sorayım, kimi K3 örnek vereceğim ama bu Çinli modellerin ortaya çıkışı az önce ortaya koyduğun varsayımı değiştiriyor mu?
3: Bence açık kaynak modellerin ve küresel model ortamının geleneksel temel model sağlayıcıları için ticari gelir fırsatını nasıl etkileyeceği konusunda büyük bir tartışma var. Yani bence şu anda muazzam bir inovasyon ve dünya genelinde büyük bir dönüşüm fırsatı içindeyiz. Çin şu anda yapay zekada oldukça güçlü bir oyuncu olarak öne çıkıyor ve bence herkes bunun ABD ekonomisine ne yapacağı konusunda biraz endişeli.

0: Bloomberg GT Radyo.
1: Reklam.
2: Paketiniz var.
3: Ha, nereden?
2: Gelecekten.
3: İçinde ne var?
2: Besin, sürpriz hediyeleri ve %20 devlet katkısı var.

0: puanınızı arttırarak çekilişe katılın. iPhone 17 Pro veya MacBook Pro kazanma şansını yakalayın. Detaylar Garanti BBVA emeklilik.com.tr'de.
1: Ev, araba ya da iş yeri. Bütçenize uygun taksit seçenekleriyle Fuzuli Finans Sistemi'nde kalıp hazır değil. Siz nasıl isterseniz öyle.
2: Size Fuzuli uyar.
1: Size uyan seçenekler için 444-6313 ya da fuzulev.com.
3: Opet Ultra Force'la yeni nesil koruma, yeni nesil performans. Opet Ultra Force, motorun silindir duvarlarında ince bir koruma kalkanı oluşturur. Sürtünmeyi %48'e kadar azaltarak aracınızın performansını arttırır. %48'e kadar daha az sürtünmeyle koruyucu performans için Opet Ultra Force. Ayrıntılı bilgi opet.com.tr'de.
4: V-Kart Troy kredi kartları ile gelir vergisi ödemelerinize vade farksız 3 taksit. Vakıf katılımlı olun, avantajlardan yararlanmaya hemen başlayın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
5: Reklam. Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo, paranın gülen yüzü.
6: Reklam.
7: Sistem dondu, online satışım durdu.
8: Tam iyi de çözülsün.
7: Nasıl?
8: Donmayan, akışkan bir sistemin olacak ve işlerin aksamayacak desem ne dersin?
7: Büyüksün.
8: Abartma. Tami dersin. Tami. Tam istediğin gibinin kısaltılmışı. Söyle.
7: Tami.
8: İşlerin su gibi yolunda akıyor. Öyle söyle.
7: Yürü be Tami.
9: Tami uygulamasını indir. Çoklu banka posuyla tüm banka kartlarından hemen ödeme almaya başla. Oh be. Tami. Tam istediğin ödeme şekli.
10: Tami bir garanti BBVA kuruluşudur.
1: Ev, araba ya da iş yeri. Bütçenize uygun taksit seçenekleriyle Fuzuli Finans Sistemi'nde kalıp hazır değil. Siz nasıl isterseniz öyle.
2: Size Fuzuli uyar.
1: Size uyan seçenekler için 444-6313 ya da Fuzuli

0: Motorlu.com.
1: Motorlu taşıtlar vergisi ödemelerinizde 4 taksit fırsatı Bankkart'ta. Ayrıntılı bilgi Bankkart Mobil ve Bankkart.com.tr'de. Bankkart, seni düşünür o.
2: Reklam. Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

0: Bloomberg TT Televizyonu'yla ortak yayın.
1: Mutlu akşamlar. 20. yılında eğitimin merkezine başarıya doğru hoş geldiniz. Evet, bugünkü konuklarım Gaziantep'ten Hasan Kalyoncu Üniversitesi Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Doktor Öğretim Üyesi Sayın Özlem Munise Kaynak. Diğer konuğum da aynı üniversitenin araştırma dekanı ve ayrıca Mühendislik Fakültesi Doçent Doktor Öğretim Üyesi Sayın Serkan Aracı. Hoş geldiniz değerli konuklar.
2: Hoş bulduk. Çok
1: hemen Özlem Hanım, sizinle başlıyoruz olaya. Tanıtım günleriniz var. Tanıtım günlerinizde hit olan bir cümleyi bahseder misiniz? Ne soru geliyor? Hit ama be, en üst. Evet.
3: Öncelikli olarak 20. yılınız kutlu olsun. Başarıya doğru programında. Yüce 20 yıllara. Biz de çok güzel bir günde geldik.
1: Sağ olun.
3: Evet, tanıtım ve yerleşme için bizler de Hasan Kalyoncu Üniversitesi'nde Gaziantep'te 20 Temmuz'da başladığımız tanıtım günlerini 10 Ağustos'a kadar devam ettiriyoruz. Geçtiğimiz hafta da İstanbul'daydık. Evet. Sayın Rektör Hocamızın da desteğiyle ve bizi hiç yalnız bırakmadı. Orada 3 gün boyunca İstanbul halkıyla bir araya geldik ve çok da memnun kaldık ilgiden. En çok sorulan soru çok güzel bir soru. Ben şöyle izledim, Maslow'un ihtiyaç teorisinin tüm basamaklarından soru geldi diyebilirim. Evet. Anne ve babalar şu soruyu sordular haklı olarak. Evlatlarımız Gaziantep Hasan Kalyoncu Üniversitesi'ne gelirse nerede kalacaklar? Nerede barınacaklar? Yeme içmeyi nerede sağlayacaklar? Kampüsünüz güvenli bir kampüs mü? Bununla birlikte gençler çok güzel sorular sordular. Biz sosyal faaliyetlerimizi sürdürebileceğimiz alanlarımız mevcut mu? Sadece bize diploma mı vereceksiniz, yoksa yanında başka bizi geliştiren, değiştiren, ileriye götüren farklı seçeneklerimiz de olacak mı? Bizi stajımızı yaptıracak mısınız ve iş imkanımızı sağlayacak mısınız? Herkes tabii kendince, kendi ihtiyaçlarına binaen sorular sordular ve bizim de Hasan Kalyoncu Üniversitesi olarak her birine cevabımız oldu.
1: Evet. Şimdi burada ben de şunu söyleyeyim. Biz de bir araştırma yaptık genç arkadaşlar. Biraz evvel tanıştınız. Özellikle bir de size teknolojiyi soruyorlar. Yapay zeka ve veri üzerinde bir çalışmanız var mı diye. Bunun detaylarını zaten biraz sonra sevgili hocam girecek konuya. Yani sorulardan bir tanesi de buydu. Hemen size dönüyorum. Serkan hocam, şimdi lisans öğrencilerinin de araştırma ekosistemine nasıl dahil oluyorlar?
2: Öncelikle biz araştırma dekanlığını kurduk.
1: Pardon. Lütfen gençler iyi dinleyin. Bakın, bu bir ayrıcalık. Araştırma dekanlığı nedir, niçin, neden kurulmuş? Evet. 3 ne?
2: Ekim ayında araştırma dekanlığını kurduk. 2025 yılında rektör hocamızın vizyonu, mütevelli heyet başkanımızın da güçlü desteğiyle. Buradaki amacımız şu: araştırma ve bilimsel üretim ekosistemini, bilimsel çalışmalara olan teşviği, aynı zamanda bilimsel politika kararlarını sağlayan stratejik bir yapı aslında. Akademisyenlerimize yönelik tabii ki çok fazla ve iddialı güçlü teşvik sistemimiz var. Bunun çıktılarını görebiliyoruz. TÜBİTAK Girişimci ve Yenilikçi Üniversite Endeksinde vakıf üniversiteleri arasında 8. sıradayız. Aynı zamanda Şimago biliyorsunuz önemli, verisini Scopus'tan alıyor. Ki Aralık ayında YÖK Başkanımız ortaya bir vizyon koydu. Web of Science'ı bırakıyorum ve araştırma üniversitelerinin performansları için Scopus'u kullanıyorum. Shimago denilen sıralama da Scopus'tan beslenen bir sıralama.
1: Evet.
2: Ve araştırma kategorisinde vakıf üniversiteleri arasında 5. sırada Hasan Kalyoncu Üniversitemiz. Tabii ki bu aynı zamanda bizim çok iddialı olduğumuz ve öğrenci akademik teşvik sistemimiz var. Bakın, bu gerçekten yeni bir sistem, girişimci ve yenilikçi bir yaklaşım. Biz TÜBİTAK 2209, AVB, yine diğer projeler, öğrencilerimiz projeleri kabul edildiği anda üniversitemizden ilave nakdi destek alıyor. Aynı zamanda bizim çok deneyimli, yetkin bir teknoloji transfer ofisimiz var. Kalitli olarak kodluyoruz. Kalyoncu İnovasyon Teknoloji Transfer Ofisi. Evet. Ve orada her bir öğrenci ekibini bir akademisyenimizle danışman olarak eşleştiriyoruz. Ve daha sonra bu öğrencilerimiz yenilikçi fikirlerini iş modeline dönüştürüyorlar. Ve gerekli mentor eğitimi alıyorlar ve bunun sonucunda da kendi şirketlerini kurabiliyorlar. Kuluçka şirketlerini ve daha ileriye taşımak istediklerinde bir ürün olacak bir seviyeye geldiği anda yine de üniversiteler için bence çok önemli olduğunu düşünüyorum. Organize sanayi bölgesi içerisinde teknokentimiz var.
1: Evet.
2: Ve öğrencilerimiz orada aynı zamanda şirketlerini kurabiliyorlar. Üniversitemizin resmi...
1: Hocam pardon, yönetmenim uyarıyor. Evet. O kadar değerli bilgiler veriyorsunuz ki hem hanımefendi hem de siz. Çok soru geliyormuş. Lütfen toparlayaraktan olayı götürmenize yarar var. Çünkü bir iki soru değil, çok soruyu cevaplandırmanıza yarar var.
2: Evet. Üniversitemizin resmi ortaklarından biri olduğu Big Four Future var. Orada da yine aynı şekilde girişimci bir program. Öğrencilerimiz de çok heyecanlı. O programdan da yararlanıyorlar.
1: Şimdi bir soruyu ortaya atıyorum. Özlem hocamla başlayacağız ama lütfen Serkan hocam siz de bilgilerinizi bizimle paylaşın. Hanımefendi, şimdi üniversiteyi tercih eden bir öğrenci derslerin dışında, bakın bu çok önemli, iyi dinleyin gençler, kültür, sanat ve spor alanında da nasıl bir ortam buluyor ve bulacak?
3: Öğrencilerimiz akademik anlamda destek alırken akademik kadrodan, aynı zamanda yerleşkemizde sosyal aktivitelere de ciddi bir yoğunluk veriyor. Şöyle ki 500 bin metrekarelik bir alan üzerine kurulmuş bir yerleşkemiz var. Bu yerleşkede 700 yaklaşık 50 kişilik bizim devletin yurdu var.
1: Evet.
3: Bununla birlikte 250 kişilik yine konuk evimiz mevcut. Açık kapalı spor salonlarımız var ve bence Türkiye'de tek, değil mi Serkan hocam?
1: Evet.
3: Bizim bir golf sahamız var.
1: Evet,
3: hocamız
1: ben gördüm.
3: Var. Evet.
1: Biliyorum.
3: Basket sahamız var. Yine yaklaşık 3000 kişilik gösteri ve kültür merkezimiz,
1: şimdi
3: sanat merkezimiz var.
1: Mükemmel bir kültür merkeziniz var diye.
3: Evet, evet. Geçtiğimiz yıl Altın Baklava Film Festivali oldu.
1: Oldu.
3: Ve gerçekten
1: evet.
3: Çok rağbet gördü.
1: Ama geçtiğimiz Kasım ayında da
3: evet.
1: Kariyer Küre oldu. Evet. Ben de orada moderatördüm ve bir oturumu da idare
3: ettim. Şereflendirdiniz bizi. Türk Enerji Zirvesi Sıfır Atık Çalıştayı yapıldı. Hı hı. Burada hep öğrencilerimiz aktif olarak rol alıyorlar. Onlar da bu noktada kültürel etkinliklere katılıyorlar ve bu noktada yine vizyonlarını geliştirmiş oluyorlar.
2: Evet, tabii araştırma dekanıyım. Üniversitenin araştırma kültürünü sürekli yakından takip ediyorum. Kültür, sanat, spora baktığımız anda üniversitemizin 63 aktif öğrenci grubu var. 300'den fazla etkinlik yapılıyor. Neredeyse her gün bir etkinlik var, öyle düşünün. Ve bu öğrencilerimiz aynı zamanda Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın desteklemiş olduğu ÜNİDES kapsamında destekler alıyorlar. Yani üniversitemiz gerçekten bu kültürü yaydı ve bu kültüre de hakim olduğunu düşünüyoruz. Her çalışmalarını projelendiriyorlar, ekip olarak çalışabiliyorlar ve bunun karşılığını direkt somut olarak alıyorlar.
1: Efendim öncelikle tabii biraz evvel ilk şeyde gençler hangi başlıkları sordu üniversite derken gelen sorulardan bir tanesinde şuydu. Bir üniversitenin eğer altında bir okul varsa, okul öncesi, ilkokul, orta ve lise, orada bir eğitim çınarı söz konusu oluyor. Üniversitede çatısı olduğu için çok daha güvenli oluyor. Sizin de yine Eğitim ve Hizmet Vakfınıza bağlı bir okulunuz vardı. Neydi ismi hocam?
3: Erdem Koleji.
1: Erdem Koleji vardı. Buradan da bu yıl iki tane LGS Türkiye birinci çıktı. Buradan Antep'te, Gaziantep'teki Erdem Koleji.
2: Koleji.
1: Erdem Koleji'nin yönetici ve öğretmenlerini de bir kez daha kutluyoruz.
2: Evet.
1: Öğrencileri nasıl hayata profesyonel hazırlıyorsunuz?
3: Çok güzel bir soru.
1: Şimdi siz bir profesyonelsiniz.
3: Evet.
1: Türk Hava Yolları'ndaydınız uzun yıllar.
3: Evet. 30 yıl.
1: Kısaca yani iki cümleyle de kariyerinizde bir bahsedin. Çünkü şimdi niye profesyonel hazırlıyorsunuz, oraya gireceksiniz.
3: Çok teşekkür ediyorum. Ben de 30 yıl havayolu şirketimizde devletimizin en nadide hava yollarından bir tanesini bu havacılık kültürüyle yetiştirildim.
1: Evet.
3: Bu kurum kültürüyle büyüdüm.
1: Evet.
3: Uçuş Eğitim Başkanlığı'ndan da baş öğretmen olarak emekli oldum. Bununla birlikte 20 yıl boyunca kurul mülakatlarında, insan kaynaklarıyla birlikte iş alım süreçlerinde bulundum.
1: Şimdi nasıl profesyonel yetiştiriyorsunuz?
3: Evet. Şimdi aday gelir, Sait Hocam, biz adaya şu soruyu sorarız. Ne mezunusunuz? İşte şu üniversiteden ve şu bölümden mezun. Başka? Başka efendim İngilizce dilini çok iyi konuşabiliyorum. Başka? Puanım 3 üstünde. Başka? İşte bu noktada bizi başkaları, başka, o başka sorusunun cevabını nasıl verdiği bizi ilgilendiriyor.
1: Biz de şunu söylüyoruz, farkındalığı nedir, farklılığı nedir?
3: Yetkinlik bazlı mülakat yapıyoruz. Tamamen yani mesleki...
1: O zaman hemen şuraya, hocam yetkinlik dedi, biraz sonra yapay zekanın yetkinlik kazandığınızı hemen girin, devam edin.
3: Yetkinlik bazlı mülakat dediğimiz şey, bitirdiği okul her ne olursa olsun mesleki becerilerinin yanında... Sosyal ve bilişsel becerilerinden bahsediyoruz. İşte biz Hasan Kalyoncu Üniversitesi olarak genç arkadaşlarımıza gerek öğrenci kulüpleriyle, gerek kültürel etkinliklerle bu yetkinlikleri kazandırmaya çalışıyoruz. Sosyal ve bilişsel beceriler. Sertifika programlarımız var, biraz sonra bahsediyor olacağız.
1: Hocam son 4 dakikaya giriyoruz, biraz hızlı.
3: Hocama ben söz vereyim bu noktada.
2: Aynı zamanda biz Mühendislik Fakültesi'nde, İletişim Fakültesi'nde tamamında iktisadi İdari Sosyal Bilimler Fakültesi'nin bazı bölümlerinde Cooperative Education dediğimiz 7 dönem ders alıyorlar ve bir dönemi tamamen sektörde tamamlıyorlar. Hı hı. Bu konuda tecrübeliyiz ve iddialıyız. Aynı zamanda bilginin uygulanabilirliği de bizim üniversitede çok hakim. Mesela Hukuk Fakültesi sanal mahkeme salonu var. Fizyoterapi ve rehabilitasyon bölümümüz var. Hemen yanında FTR Tıp Merkezi var.
1: Uygulama.
2: Uygulama. Aynen öyle. İletişim fakültemiz var. Cep sineması ve sinema stüdyoları var.
1: Onu gezdim.
2: Evet. Ve Kalyon Garaj Prototipleme Merkezimiz var. Mühendislik fakültemiz tamamen oradan besleniyor ve gerçekten çok güzel tasarımlar, simülasyonlar ve ürünler çıkmasına sebep oluyor bu bağlamda.
1: Hocam burslar?
2: Bizim başarı burslarımız var, derece burslarımız var. Bir öğrencimiz tam burslu olarak girdi ama ilk 10.000'de ise eğitim öğretim süresi boyunca üniversiteden destek alabiliyor. Aynı zamanda kardeş indirimi var, gazi çocuğu, şehit çocuğu burslarımız var. Milli sporcularımıza yönelik burslar var. Ve yurt anlamında üniversitemizin çok güzel bir öğrenci konuk evi var.
1: Hocam hadi sizin mesleğe dönelim biraz. Havacılık yönetimi. Niye son zamanlarda hit?
3: Öncelikli olarak havacılık yönetimi bir akademisyen olarak, havacı kökenli biri olarak şunu hemen söylemek istiyorum. Bir ülkenin hava yolu büyüyorsa o ülkede büyüyordur. Bugün Türk Hava Yolları'nın 531 tane uçağı var. 2030 hedeflerinde ise 800 uçağa çıkması bekleniyor. Ve bu operasyonu sürdürecek İGA. 3 pist aynı anda hizmet veriyor. Amerika'dan sonra Avrupa'da ilk.
1: Bu İstanbul Havalimanı öyle değil mi? Şu 3 pist var.
3: Evet, aynı anda 3 pist. Şimdi gün içerisinde 1500 ile 2000 arasında uçak iniş kalkış yapıyor. Şimdi bu operasyonu kim yönetecek? İşte burada havacılık yönetimi mezunlarına çok ihtiyaç var.
1: Evet.
3: Gaziantep günde sadece Türk Hava Yolları'nın 11 tane frekansı var, uçuş yapıyor. İstanbul'dan Antep'e geliyor. Ankara var, İzmir var. Bununla birlikte Ajet var, Pegasus var. Bu süreci kim yönetecek? Yine bu işte sahada ihtiyaç duyduğumuz havacılık yönetimi öğrencidir diyebiliriz.
1: Hocam son soruyu size girem ama bir cümleyle tamamlayalım. Yurt dışında eğitim görmek ve uluslararası deneyim kazanmak isteyen öğrencilerine size nasıl yol gösteriyorsunuz?
2: Evet, bu konuda çok güçlüyüz. Çok güçlü bir uluslararası ilişkiler ofisimiz var. Erasmus Plus programımız var. Aynı zamanda öğrencilerimize sağlanan uluslararası staj programları var. Çok önde gelen Avrupa ülkelerinde profesyonel staj alma imkanları var. Aynı zamanda tabii ki bu imkanlardan, Erasmus Plus gibi imkanlardan hem öğrencilerimiz, hem akademik personelimiz, hem de idari personelimiz faydalanabiliyor. Son zamanlarda Coursera dediğimiz mikro kredilendirme, mikro yeterlilik sertifikasyonuna sahibiz, anlaşmasını yaptık. Öğrencilerimiz bu yetkinliklerden faydalanabiliyor. Aynı zamanda burada tabii ki makine öğrenmesi, derin öğrenme ve tabii ki bu yapay zekayı anlamalarına da imkan tanıyor. Yapay zeka sorusuna da yine evet. değinecektik. Aynı zamanda burada yapay zeka operatörlü bölümümüz var ve yapay zekada biz öğrencilerimize doğru soru sormayı öğretiyoruz. Tabii ki araştırma kültürümüz otomatikman bunları düşünmemize imkan tanıyor, olanak sağlıyor. Çünkü analitik düşünebiliyorlar, eleştirisel bir şekilde düşünebiliyorlar.
1: Evet sevgili dostlar, programın sonuna geldik. Çok değerli konuklarım Gaziantep'ten de Hasan Kalyoncu Üniversitesi Havacılık ve Uzay Bilimleri Fakültesi Doktor Öğretim Üyesi Sayın Özlem Münise Kayna ve ayrıca aynı üniversitenin Araştırma Dekanı ve Mühendislik Fakültesi Doçent Doktor Öğretim Üyesi Sayın Serkan Aracı, çok teşekkür ediyorum katıldığınız için.
2: Biz teşekkür ederiz.
3: Biz teşekkür ediyoruz.
1: Evet, yarın pazartesi günü saat 19.20'de tekrar bir arada olmak dileğiyle. Şimdi Başarıya Doğru'nun rehberlik bölümüne bağlanıyoruz. Rehberlik bölümünde Kunduz Eğitim Koçu Sayın Elif Kara sizlere çok önemli bilgi başlıklarını iletecek.
4: YKS tercih döneminde en sık karşılaştığımız yanlış yaklaşımlardan biri, şimdilik yazayım, memnun kalmazsam yatay geçiş yaparım ya da bu kadar alt sıraya yazdım nasıl da olsa gelmez düşüncesidir. Tercih listesine eklediğimiz her bir seçeneğin kazanılma ihtimali olduğu unutulmamalıdır. Gelmeyeceğini düşündüğünüz okulları listeye eklemek son derece risklidir. Yatay geçiş garanti görülmemelidir. Sonuçlar açıklandığında ekranınızda o okulu gördüğünüzde üzülecekseniz o tercih listesinde asla yer almamalıdır. İçinize sinmeyen bir bölüm veya üniversite sadece öğrencilik yıllarınızı değil tüm geleceğinizi ve kariyerinizi doğrudan etkiler. Bu kritik süreçte kararları şansa bırakmak yerine rasyonel verilerle ve detaylı araştırmalarla hareket etmek çok daha sağlıklı bir yaklaşımdır. Biz öğrencilerimizi sadece tercih döneminde değil, tüm yıl boyunca destekliyoruz. Birlikte hedefler belirliyor, sınava hazırlık sürecini planlıyor ve tercih döneminde hem öğrenci hem de aileyle birlikte en doğru kararı veriyoruz. Çünkü doğru tercih anlık bir heves değil, geleceği şekillendiren stratejik bir karardır. Dolayısıyla panik yapmadan detaylı analizlerle ve profesyonel bir destekle ilerlemek gerekir. Tüm öğrencilerimize tercih sürecinde başarılar dilerim.
0: Bloomberg ET Radyo. Reklam.
5: Düşünsenize, güzel bir sabaha uyanmışsınız. Yatırımlarınızı Garanti BBVA Kripto kolaylığıyla yapmışsınız. Kullanıcı dostu arayüz ve 7/24 canlı destekle kriptoya yatırım yaparken rahat bir nefes almışsınız. Siz de kriptoya yatırım yaparken kafanız rahat olsun istiyorsanız Garanti BBVA Kripto'ya geçin. E çünkü birlikte yaparız. Garanti BBVA
6: Kripto. Toyota Professional hafif ticari araçlarda işinize yarayacak 10 numara kampanya. Temmuz ayına özel bireysel ve ticari müşteriler 10 bin lira peşinatla Toyota ProAce ailesine sahip oluyor. Her işin üstesinden geliyor. Detaylı bilgi Toyota Plazalar ve Toyota.com.tr'de.
7: V-Kart Troy kredi kartları ile gelir vergisi ödemelerinize vade farksız 3 taksit. Vakıf katılımlı olun, avantajlardan yararlanmaya hemen başlayın. Ayrıntılı bilgi Vakıf Katılım Mobil Şube ve vakıfkatılım.com.tr'de. Vakıf Katılım.
0: Reklam. Öncelikli yayın.
8: Güvenlik kültürümüzün temel unsuru olan iş sağlığı ve güvenliği, proaktif yaklaşımla iş yerlerinde sağlıklı ve güvenli bir çalışma ortamı hedefliyor. Bu amaçla hayata geçirilen madencilikte iş sağlığı ve güvenliğinin geliştirilmesi projesi MISGEP, finansal destek ve rehberlik programı kapsamında 29 ilde saha ziyaretleri ile yerinde gözlemler yaparak yeraltı, kömür ve metal madenlerine özgü teknik rehberlik çalışmaları yürütmüş ve bu madenlere finansal destek sağlamıştır. www.isginfo.org. Bu proje Avrupa Birliği ve Türkiye Cumhuriyeti tarafından finanse edilmektedir.
0: Reklam.
9: İşte yine o meşhur yol ayrımı. Bir yanı Ege, diğer yanı Akdeniz. Rotanı seç, ETS'nin yaz fırsatlarıyla hayalindeki tatili yaşa. Üstelik maksimum özel fırsatlarla. Fırsatlar hakkında detaylı bilgi etstur.com'da.
0: Reklam.

0: Öncelikli yayın.
1: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
2: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
3: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
4: Arkadaşım kalp krizi geçirdi. Acil ambulans lazım.
5: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
6: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112
0: Bloomberg ET Radyo.

0: Öncelikli yayın.
1: Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
2: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
3: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.
4: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.
5: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
6: Bağımlılıkla mücadelede en güçlü savunma aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
0: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı. Bloomberg ET Radyo.

0: gece uyumadan önce elimizi tutar mısınız?
1: LÖSEV
2: Bloomberg ET Radyo.

0: Öncelikli yayın.
1: Kendime sordum. Sigara içip diğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
2: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
3: Bir kadın olarak sağlığımı da güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
4: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
3: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
5: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
0: Bloomberg ET Radyo.

0: Bloomberg TT televizyonuyla ortak yayın.
1: Hakkında sorularınızı sorabilirsiniz. Bedava hizmet. Daha ne diyeyim yani. Hoş geldiniz beyler. Nasılsınız?
2: Çok teşekkürler.
1: İsmail Bey, sizi burada görmeyi beklemiyordum. Çok şaşırdım. Mutlu oldum. Evet, İşleriniz mi vardı İstanbul'da?
2: Var efendim. Ondan dolayı geldik.
1: İyi yaptınız.
2: Denk geldi bu sefer. Daha da denk geldi.
1: Çok iyi olmuş. Çok sevindim sizi gördüğüme. Biz Emrah'la burada stüdyoda zaten hep beraberiz. Siz gelince daha bir şenleniyoruz. Doğrusu
2: ben
1: söylemek
2: de öyle aslında.
1: Gerekir.
2: Mutlu oluyorum.
1: Evet.
2: Denk gelince daha da mutlu oluyorum.
1: Çok güzel. Çok teşekkür ediyorum. Şimdi denetim takip sistemi Vergi Denetim Kurulu tarafından mükelleflerin kullanımına açılmış. Hayırlara evet. Vesile olsun. Güzel. Peki bu sistem mükelleflere ne vaat ediyor Emrah? Oradan başlayalım.
3: Bu denetim takip sistemi halinde aslında DETAS diye kısaltıyor Vergi Denetim Kurulu. Biliyorsun vergi inceleme süreçleri mükellefler açısından birazcık sıkıntılı süreçler. Sadece vergi inceleme süreçleri değil, izaha davet veya genel kontrol çalışmaları mükellefler açısından, bilgi almaları açısından da problemli süreçler. Zaten Vergi Denetim Kurulu'nun daha önceden bir inceleme takip sistemi vardı. Ancak o sistem birazcık daha artık zamanın şartlarına yenik düşmüş bir sistemdi. Yeni sistemle birlikte şimdi aslında Vergi Denetim Kurulu'nun değişen vergi incelemesi, stratejisi ve vizyonuna da uygun bir şekilde daha aktif bir şekilde mükellefler tarafından kullanılabilecek bir sistem hayatımıza giriyor. Bu sistemle birlikte mükellefler ne yapabilecekler? Hem dediğim gibi vergi inceleme süreçleriyle ilgili, kendileriyle alakalı yürütülmekte olan vergi inceleme süreçleriyle ilgili veya bir şirketi satın aldınız diyelim, sizin satın aldığınız dönemden önceki şirketin geçirdiği vergi incelemeleriyle ilgili. Bunun dışında izaha davet, çeşitli revizyon çalışmaları, takip çalışmaları gibi konularla alakalı olarak mükellefler bütün yazışmalara, tutanaklara, bilgilere, sürecin bulunduğu safahatine ilişkin bütün bilgilere ulaşabilecekler. Aslında şöyle düşünelim, hani bir mükellef açısından bir kontrol paneli yaratıyor Vergi Denetim Kurulu. Kendisiyle ilgili süreçlerle ilgili, önceki ve mevcut devam etmekte olan süreçlerle ilgili bir dashboard.

0: Kısıtlamalara uyumu hem vergi denetim kurulumuz açısından hem gelir dersi başkanlığı için çok kritik konu. Mükellef uyumunun sağlanmasının ön şartlarından birisi de mükellefin tam ve zamanında bilgilendirilmesi halinde. Bu da önemli kritik konulardan birisi. Birçok konu var ama mükellefin tam ve zamanında kendisiyle ilgili yapılacak işlemlerle ilgili bilgi alabilmesi oldukça önemli. Yani hakkınızda bir inceleme var. Hangi aşamada? Bir taslak tutanak hazırlandı, onu görme şansınızın olup olmaması. Hakkınızda bir taslak rapor hazırlandı, o raporu görüp görememe imkanı bu açıdan çok önemli. Ama anladığımız kadarıyla...
1: Peki bunları Emrah Pahlivan lafı verdim. Daha önce E-Devlet'ten falan göremiyor muyduk bunları?
0: Bu kapsamda, bu ayrıntıda göremiyorduk. Hmm. Dediğim gibi önceden bir inceleme takip sistemi vardı. Mükellefler oraya giriyorlardı. Hı hı. Hakkımdaki inceleme hangi süreçte, hangi safahati nerededir onu görebiliyorlardı. Ama bu sistem... daha ayrıntılı ve daha kapsamlı bilgilere de mükelleflerin ulaşmasını sağlayacak. Peki. Dolayısıyla o anlamda mükellefler için oldukça önemli bir uyum mekanizması oluşturduğunu söyleyelim. Vergi Denetim Kurulu da bu anlamda aslında birazcık da şeffaflaşmış oluyor. Önceden şöyle bir şey vardı. Ben de eski denetim elemanıyım sonuçta. Hı hı. Mükellefi incelemeye alırsınız. 1-1,5-2 yıl sürer. Mükellefin hiçbir şeyden haberi olmaz. İnceleme hangi aşamada? Rapor, taslak rapor hazır mı? Tutanak hazır mı? Bunları mükellef ancak denetim elemanıyla görüşebilirse, ondan bilgi alabilirse ondan öğrenebilirdi. Ama yeni sistemle birlikte mükellefler artık her aşamayı daha yakından takip edebilecekler. Dolayısıyla rapor özetlerini, tutanak taslaklarını hepsini görebilecekler. Sadece vergi inceleme raporlarıyla alakalı değil bu. İzaha davet olabilir, bir envanter çalışması olabilir. Bunlarla ilgili yani kendileriyle alakalı bütün bilgileri görebilecekler. Dolayısıyla... Vergi Denetim Kurulu'nun şeffaflaşması anlamında şeffaf mükellefler tarafından daha yakından takip edilebilir işlemler yapması bağlamında çok yararlı görüyorum bu çalışmayı. Tabii birçok yapay zekanın kullanıldığı, dijital sistemlerin kullanıldığı programları görüyoruz. Ama bu sefer mükellefin bilgilendirmesine yönelik, mükellefin açığını veya mükellefin yaptığı hatayı bulmaya yönelik bir sistemden bahsetmiyoruz. Tabii ki o sistemler de lazım. Mükellef uyumunu arttırmak, yanlış işlem yapan mükellefleri bir an önce ortaya çıkartabilmek için. Ama bu sistem artık mükellefin doğru bilgiyi tam zamanda alması için hayati bir şeydi. Oldukça önemli görüyorum. Onun için bugün bir konuşalım istemiştim bu konuyu.
1: Peki, peki. Evet, önemli, kolaylaştırıcı, daha detaylı bakma imkanı veriyor kullanıcı tarafına ve dediğin gibi bir miktar şeffaflık da kazandırıyor. Evet. Çok ihtiyacımız olan bir şey bu. Kesinlikle. Her anlamda. Kesinlikle. Peki. 23.552 lira. Bilin bakalım bu ne? İsmail Bey çok iyi biliyor.
2: Ben değil sadece.
0: Kirazın kilosu.
1: Yani kirazın kilosu.
2: O kadar olmadı herhalde.
1: Şükür o kadar olmadı. O kadar olmadı. O kadar olmadı ama hani 23.552 lira tabii bugünün Türkiye'sinde bu koşullarda maalesef ki birçok başlık için yeterli bir para değil. 20 bin liraydı. 23.552 lira oldu. %17,76'lık bir artışla en düşük emekli maaşı. Doğru. Resmi gazetede yayınlandı. Zannederim yatırılmaya başlandı da. Başlandı mı?
2: Yani yok, başlanmadı aslında. Bugün yürürlüğe girdi çünkü. Tabii bekliyorduk yani ne zaman yürürlüğe girecek diye. Kanun meclisteydi. Cumhurbaşkanlığı
1: dün gece geldi notu. Gece gece bakanlar için öyle biliyorum ben.
2: Evet doğru, gece bakıyorlar geldi. Mı? Belki de bakıyorlar.
1: Valla bakıyoruz artık
2: biz
1: ya.
2: Biz bakıyoruz şeylerde, belki vatandaş da bakıyor.
1: Ha, o kadarını bilmiyorum evet.
2: Şimdi evet, 23.552 lira oldu, %17,76 arttı. Diğer aylıklar zaten artmıştı. O aylıklar da bu ay alınmıştı. Yani hı hı. Emekli sandığı aylıkları arttı. Memur aylıkları arttı. 23.552 lira oldu. Tabii oldu. Kimlerin oldu? 20 bin lira olanlar 23.552 lira alacaklar. İşte bir taraftan böyle 5 milyon 100 bin kişi var görünüyor. Yani 5 milyon kişi 23.552 lira maaş alıyor.
1: 5 milyon kişi. Evet.
2: 5 milyon 100 bin kişi. Bu kapsam gitgide genişliyor ve gitgide de genişleyeceğe benziyor. Neden? Ben şöyle meclisteki notlara falan baktım, sorulara. Geçmişteki. Mesela bir Ocak ayında 23.500 lira ortalama aylık olarak verilmiş sorulan sorularda. Yani 23.500 lira ortalama aylığımızmış 20 bin lirayken. Yani düşünün 1.25 katı, 1.2 katı bile değil. Ortalama aylıklarda orada yani. Aslında 23.500 liraya çok, 23.500 lira ortalama aylık. Şu anda da olsa o aylık düşünün %20 artsa. İşte 25 binlerin biraz üzerinde, 26 binlerde bir aylıktan bahsediyoruz.

0: çalım aylıklarımız da düşük yani bizim. Şöyle tahmini tabii kesin veriler değil ama %70'i de hani böyle düşük aylıklar diyebileceğimiz. Açlık sınırı ne mesela? Son açıklanan 37 bin lira. Bunun altında neredeyse aylıkların %70'i bunun altında görünüyor. Mesela 60 bin üzerinde aylık var mı? Var tabii. Bunlar %5 kadar benim tahminim diyebilirim verilerden yani.
1: %5 kadar.
0: Yani 20 kişiden bir tanesi.
1: 16 milyon muydu bizim emekli
0: evet,
1: sayımız 16 değil mi?
0: 16 milyon emekli. Yani dediğim hani böyle bir grup da var ama sayı olarak böyle diyebiliriz. Şimdi 5 milyon kişi bunu alacak. Tabii düşük emekli aile Türkiye'de asgari emekli aile büyük bir sorun. Ne zaman alacak dersek herhalde önümüzdeki haftalarda bunun yatırılması bekleniyor. Tabii emekli için problem bununla ne alabildi? 23.500 lira dediğiniz gibi hani bir deste para aslında yani kocaman bir şey yapıyor deste itibariyle 100 çarpı 200. Ama pazara çarşıya gittiğinizde birden bitiveriyor. Onunla bir şey yapamıyorsunuz. Yani bir ev kiralamak isteseniz kiralayamıyorsunuz. Mutfak ihtiyacını görmek isteseniz sadece göremiyorsunuz. Benim tahminim bir pazar ihtiyacı. Yani 4 kişilik bir ailenin böyle bir iyi bir pazar ihtiyacını karşılayabilecek nitelikte oldu. İşte bakıyorsunuz bekar bir kişi 48 bin liraya çıkmış. Yani 48 bin lirayla Ankara'da bekar bir kişi geçirir hale gelmiş.
1: Ev kirası dahil mi buna?
0: Ev kirası dahil. Hmm. Şöyle ama 1+1 ev tuttuğunu düşünüyor muhtemelen. Yani 1+1.
1: En minimumda
0: yani 20 bin lira evet 15 falan 20.
1: Var mı 15-20 bin ev
0: Ankara'da var. Türk İş'in rakamları da biraz mütevazi geliyor son dönemde benim daha çok dikkatimi çekiyor. Biraz daha mütevazi. 48 bin lira. 20 bin lira deseniz 28'de de bir kişi geçiniyor. O 4 kişi 35 bin açlık sınır dediğimiz 4 kişilik bir ailenin yemek masrafları sadece. Yani biraz daha rakamlar birbirinden farklı. Yani 48 bin lirayla bekar biri Ankara'da yaşıyor. İstanbul'da da bu olsun 58-60 bin liralara çıkar. Tabi bu rakamlar emekli için çok yüksek rakamlar. Ama satın alma gücü anlamında da oldukça düştüğünü söyleyelim. Yoksulluk sınırını yine Türk İş açıkladı bu ara. Dedi ki 120 bin lira dedi. 100 bin liraları artık lafta büyük kalıyor. Hmm. Ama işte markette küçük kalıyor. Burada emekli aylıklarına yönelik 23.552 lira tabii hepsine hayırlı olsun. Ne zaman alacak, nasıl alacaklar? Hani kimi 1 lira alacak fark olarak. Ya mesela 23.551 lira olan var kendinden maaşı.
1: Hmm.
0: Onlar 1 lira yatacak. Bunun yanında 3552 lira yani 20 bin liradan 23 bin lira farka kadar olan 3552 lira alan da olacak. Yani kendinden maaşı kök aylığı 23.500 olan var.
1: Hmm.
0: Kendi zaten 23.500
1: lira alacak o.
0: O 52 lira alacak. 551 lira olan var 1 lira alacak. Bir de 20 bin lira olan var.
1: Onunki artık.
0: Onlar da 3500 lira olacak. Yani burada herkese 3500 lira yani bir ilave bir ödeme olmayacak. Önümüzdeki hafta muhtemelen SGK bu paraları öder. Hı hı. Umarız dertlere deva olur diyelim.
1: Bir de bu şey konusu vardı. Hı hı. Emekli aylığından evet. Prim borcu nedeniyle kesinti yapılabilecek diye. O nasıldı da böyle oldu?
0: Bir önceki torba yasada bir kanun çıkmıştı. SGK onunla ilgili bir düzenleme yaptı. Hı. Böyle satır arası bir düzenlemeydi. Dedi ki emekli maaşlarından prim borcunuz mu var sizin? GSS borcunuz mu var? GSS primi ya da diğer prim borcunuz mu var? Dedi ki SGK ben artık icra takibine girmem. İcra takibiyle hiç uğraşmam. O yasal süreçlere girmeden kanun maddesiyle bir düzenleme yapıldı. Artık maaşınızdan bu borçlarınızı dedi, prim borçlarınızı altını çiziyorum. %25'e kadar kesinti yaparım dedi aylık. Yani %25'e kadar işte 30 bin lira maaş alıyorsunuz. İşte dedi ki 7500 liraya kadar kesinti yaparım. Bununla ilgili bir düzenleme yaptı. İkinci düzenleme çıkardı. Orada da diyor ki esas %10 keserim. Gerekirse %25 keserim ama benim esaslı aldığım rakam %25 değil %10'dur diyor. Yani siz mesela GSS prim borcunuz çıktı.
1: Hı hı.
0: Sonrasında emekli oldunuz ve borcunuz orada duruyor. Hı hı. Kurum bunu pek takip etmiyordu. Zaman aşımına uğruyordu. Mesela kurum şu an şunu diyebilir. Ya bak senin GSS prim borcun var.
1: Otomatik kesebilir var. Yani.
0: Tabii tabii. %10 aylık %10'u geçmemek üzere kesebilir. Mesela 10 bin lira borcunuz var. ayda diyelim ki 3-3 kesti. %10, %10 kesti. Yani bunu 3 ayda falan...
1: Ya o zaman nasılsa zaman aşımına uğrayacak, unuttuk gitti konusu kalmadı yani.
0: Yani biraz o kalmadı. Kendi borçlarınızdan dolayı kesilebiliyorsunuz. Bir de hak sahipliği. Yani siz annenizin, babanızın ya da eşinizin aylığını alıyorsunuz. Hı hı. Onun bir borcu kalmış. O da sizin maaşınızdan kesiliyor. Siz ondan maaş alıyorsunuz ya.
1: Anladım.
0: O da irtibatlı. İcraî durumu yok bunun. Yani icraya herhangi bir şekilde 6183'e göre yani özel bir takip gerekmiyor. SGK'nın biraz eli kuvvetlendi. Şu an %10'la sınırlı ama %25'e de geçebilir. Artık kaynaktan bir kesinti dönemi başlamış oldu. Onun için GSS prim borçları açısından biraz daha böyle dikkat etmeleri gerekiyor. Onların prim borcu da biliyorsunuz çok son dönemde 1,5 katına 1900 küsürlere, evet, 2000 lira yükselmişti.
1: Doğru.
0: Bir kısmı da sağlık hizmeti alamadığı için ciddi anlamda itiraz ediyordu. Bu biriken borçları da kendi aylıklarından tahsil etme imkanı var. Sadece emekli aylıkları değil, işte bizim çeşitlendirdiğimiz malullük aylığından kesinti yapılabiliyor. Sonra gelir dediğimiz, sürekli iş göremezlik gelir dediğimiz, işte böyle iş kazasına uğradığınız gelir bağlandı, ondan da kesinti yapılabiliyor. Burası geniş. Yani ölümle, yani öldükten sonra da kalanlar eğer aylıkları alıyorsa onlarla ilgili de kesinti yapıldığını söylemek lazım. Bunun genelgesi de bu hafta çıktı. Yani bundan sonra hani böyle bir kesintiyle karşılaşabilirler.
1: Şimdi geçen hafta konuşmuştuk, biraz teknik bir konu ama önemli demiştik. Epeyce de anlaşılır bir şekilde anlattın aslında bu ithalat sırasında ödenen ek gümrük yükümlülüklerine isabet eden ve indirilmeyen KDV konusu özetle. Şimdi burada süre uzatılsın diyordun. Çünkü uzatılmalı diyordun. Az bir vakit kaldı. Yani 2-3 günde bu iş yapılacak bir iş
2: bugün
1: değil.
2: Bugün son günü olacaktı.
1: Bugün bence son günü olacaktı normalde. Uzatılmış zannedersem.
2: Evet, süre uzatıldı.
1: Sesimiz bir yerlere ulaşmış diye böbürlenmek istiyorum. İnşallah öyledir. İnşallah. Ama aklın yolu bir de diyebilirsiniz yani. Çünkü gerçekten çok kısa bir süre içerisinde yapılması gereken, evet, bir iş oluyordu. Evet. Neler açıklığa kavuştu?
2: Bu konuda tabii mutlaka yayınımızın bir etkisi olmuş olabilir ama zaten birçok mükellef, birçok sivil toplum örgütü de bu konuda taleplerini Hazine ve Maliye Bakanlığımıza, Gelir İdaresi Başkanlığımıza iletmişlerdi. Hatırlarsan bu konu aslında yeni bir konu değil. Hı hı. Bu konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararı 24 Kasım 2023'te çıktı. Bu karar diyor ki gümrükte ödediğin ek yükümlülükler varsa, işte gözetim olabilir, dampinge karşı telafi edilebilir, telafi edici vergi olabilir, bunlara isabet eden, ki bunların üzerinden de KDV hesaplanıyor, bunların üzerinden bir KDV ödediysen bunu KDV olarak indiremezsin. Aslında mükellefin burada bir ithalatı zorlaştırıcı bir önlemi, içeride KDV'yi indirerek kullanmasının önüne geçen bir model getirildi. Bu dediğim gibi 24 Kasım 2023'ten beri hayatımızda ama bu sene ne yenilik oldu? Bu sene Hazine ve Maliye Bakanlığımız, Gelir İdaresi Başkanlığımız yayınladığı bir KDV tebliğiyle dedi ki bu yükümlülüklere ilişkin indirmediğiniz, indirmemeniz gereken KDV'ye ilişkin, hı hı, ya bir bildirimde bulunsun mükellefler veya bir raporlama yapsınlar. Yeminli mali müşavir raporu sunsunlar ki biz de görelim gerçekten bunları indirmişler mi, indirmemişler mi diye. Oradaki rakam 2 milyon 600 bin liraydı. Bir sorunlardan birisi şuydu. 2 milyon 600 bin lira benim toplam ithalatım mı? Hı hı. Sadece bu önlemlere isabet eden ithalatım mı? Evet, Hazine ve Maliye Bakanlığı yaptığı açıklamayla dedi ki Gelir İdaresi Başkanlığımız gözetime, bu anlamdaki tedbirlere tabi ithalatın 2.6 milyonu geçiyorsa sen bu raporlamayı yapmak zorundasın.
1: İyi, orada kafa karışıklığı, evet, kalmadı.
2: Aksi takdirde Türkiye'deki birçok ithalatçının bu kapsama girmemesi düşünülemezdi zaten. Evet. Bu birincisi. İkincisi, biz dedik ki 6 aylık dönemler itibariyle takip eden ayın sonuna kadar bu raporun veya bildirimin yapılması gerekiyor. Hı hı. Bu ne demek? Ya 31 Temmuz'a kadar, çünkü Haziran'da bitiyor ilk 6 aylık dönem, veya Aralık'ta bitiyor, veya 31 Ocağı kadar bu raporlamayı veya bildirimi yapmanız gerekir diyor sistem, yani açıklanan durum. Ancak katma değer vergisi beyannamesini zaten Haziran ayının sonuna doğru veriyorsunuz. Haziran'ın beyannamesini Temmuz ayının sonuna doğru veriyorsunuz. Şimdi bu tablonun içerisinde 3-4 gün içerisinde bu raporun hazırlanması çok kolay bir şey değil. Bu konuda da bir uzatım yapılması gerekir dedik. Hazine ve Maliye Bakanlığımız süreyi uzattı ama bana kalırsa sürenin devamlı olarak uzatılması lazım. Çünkü biz bunu Hande Aralık ayında da seninle konuşuyor olacağız böyle olursa. Hı hı. 2.6 milyonun altındaysa sizin şeyiniz,

0: ithalatınız, ithalatınız diyorum özür dilerim. Bu kapsamda olan ithalatınız, bu kapsam yani işte gözetime tabi, dumping, telafi edici vergiye tabi. O zaman da bir bildirim yapmanız lazım. Maliye Bakanımız o bildirimin süresini uzatmadı maalesef. O bugün hala bildirimde bulunmamış mükelleflerimiz varsa bildirimi bugün gün sonlanmadan yapmaları gerekiyor. O süre uzatılmadı maalesef. Yani raporlama süresi uzatıldı. Yeminli Mali Müşavir raporu alınma süresi uzatıldı. Ama şey süresi, bildirim süresi yani 2.6 milyonun altında, 2 milyon 600 bin liranın altındaysa bu kapsamdaki ithalatınız orada bir bildirim yapmanız gerekiyor. Onun süresi uzatılmadı. İzleyicilerimiz de oradan uyarmış olalım. Dediğim gibi burada aslında Hazine ve Maliye Bakanlığı ve Gümrük Bakanlığımızın birlikte çalışarak bu önlemlerin de hangisi olduğunu listelemeleri lazım. Yani bu yeminli mali müşavirlerin, mükellefin veya gümrük uzmanlarının bir araya gelip de karar verecekleri şey değil. Gümrüklerde önlem dediğiniz şey birçok çeşitli. Yani bir tane iki tane şeyden bahsetmiyoruz, onlarca uygulamadan bahsediyoruz. Hangilerinin kapsamda olacağına dair de mükelleflerde ciddi bir kafa karışıklığı var. Sadece mükelleflerde değil, bu anlamda çalışan insanlarda da kafa karışıklığı var ama bunu tek başına Hazine ve Maliye Bakanlığımızın yapması da mümkün değil. Belki Ticaret Bakanlığı'yla, gümrüklerimiz biliyorsunuz Ticaret Bakanlığı'na bağlı. Bir çalışma yapmaları da lazım ama temel problemlerimizin ikisi çözülmüş oldu. Bir diğeri, bu da tartışılıyor, ithalat bedeli diyor mesela. 2.6 milyon ithalat bedeli. Biliyorsun ithalatta free on board mudur, FOB mudur, SIF midir tartışması var. Şimdi gümrük kanununa bakarsak tabii bu birazcık çözümleniyor ama gene biz bu konuda da bir Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın veya Ticaret Bakanlığı'nın bir açıklama yapmasını beklerdik. O yapılmadı. Ama onun dışında süre uzatımı olumlu. Keşke bildirim süresinde uzatsaydık. Bazı mükelleflerimiz inşallah onu yanlış anlamamışlardır. Süre uzatıldı. Hmm. Benim bildirim süremde uzatıldı diye düşünmemişlerdir umarım. İkincisi şu 2.6 milyonun sadece önlemlere isabet eden kısım olduğunu açıklaması isabetli. Ama birkaç nokta daha var. Onları da açıklığa kavuşturursa Gelir Dersi Başkanlığımız, bu konu bence rayına oturmuş, kendi başına giden bir konu olur Hande bundan sonra.
1: Evet, yani keşke peyderpey olmasa, hepsi derli toplu bir kere de açıklanmış olsaydı ama madem uzatıldı, bu süre içerisinde de bence kalan soru işaretlerini cevaplayacaktır diye düşünüyorum Hazine Maliye Bakanlığı. Çünkü aksi halde orada da yine hala problemler ve kafa karışıklıkları olabilir. Ama dediğim gibi keşke hepsi bir kere de daha net olsaydı. Ama yine de ne derler, zararın neresinden dönersen kârdır.
0: Burada Gelir Dersi Başkanlığımızı da çok şey altında bırakmayayım, zan altında. Çünkü konu bir taraftan da hakikaten Ticaret Bakanlığı'nın konusu. Yani gümrüklerdeki uygulamalar... Ticaret
1: ama
0: Bakanlığı.
1: Sonuçta eşgüdümlü olarak yapılamaz mı
0: işte
1: bu iş?
0: İşte o eşgüdümü sağlamak lazım diyelim bence. Ben o eşgüdümün olmadığını ve Gelir Dersi Başkanlığı'nın bu anlamda birazcık daha geri durduğunu düşünüyorum. Ha, çünkü başka bir bakanlığın alanında bir şey söylemeniz de gerekebilir bazı durumlarda.
1: İşte
0: bu
1: yani
0: doğru
1: birlikte
0: olmaz.
1: Bunu yapabilmek
0: kesinlikle,
1: ve
0: kesinlikle.
1: Hani bazı politikalarda ya da hazırlanan kanunlar, tekliflerde hep ne diyoruz? İlgili paydaşlarla bir fikir telakkisi
0: kesinlikle
1: yapılsın. Hep birlikte oturulsun, düşünülsün ve detaylı bir şekilde yapılsın. Öyle olduğu zaman daha hızlı ilerliyoruz, evet, doğrusunu söylemek
2: de
1: gerekirse.
2: İşverenlerin ve işverenleri temsil eden grupların, bunlar dernekler olabilir, onların da kendilerini çok güçlü ifade etmesi taraftarıyım.
1: Evet, çünkü STK'ların ben defa gerçekten geldim, sesi bir miktar geride kalıyor.
2: Oluyor. Sesi geride kalıyor. Ben bazen böyle görüşüyorum, diyorum ki ya STK'lardan bir ses gelmedi. Siz böyle diyorsunuz ama, mesela böyle eleştiriyorsunuz ama onlardan bir ses gelmiyor. Yani niye ses gelmesin? Adam kendi içinde eleştiriyor ama oraya kadar gitmemiş.
1: Sesini duyuramıyor.
2: Sesi
1: diyorsun.
2: Gitmemiş oraya. Yani biraz daha bence bu taleplerimizi yani daha net bir şekilde doğru makamlara iletmemiz lazım.
1: Evet. Veya ilgili makamların daha kulaklarını açıp daha
2: i̇ki
1: geniş
2: taraflı
1: bir şekilde dinlemesi lazım. Her iki tarafında yapması gerekenler var gibi duruyor. Şimdi bu torba kanunun içerisindeki en önemli konu tabii en düşük emekli maaşıydı. Orada getirilen düzenlemeydi. Yani yetti, yetmedi, azdı, çoktu, ayrı bir konu. Ama bir de bir yeni teşvik var orada.
2: Doğru.
1: O nedir?
2: Ya yeni bir destek var. Mutlu eder mi bilmiyorum ama şey yani...
1: Az olsun bizim olsun İsmail
2: yani
1: Bey ya.
2: Öyle bakıyoruz artık. Yani az şeyler mutlu olacağız. 116 lira günlük. Yani ayda 3500 lira yapıyor. Kime yönelik geliyor bu? İstihdama yönelik geliyor. Kimlere geliyor? Konaklama sektörü. turizm işletme belgesi olanlar. Yani şu demek, ya Aralık'la Mayıs ayında sizin turizm işletme belgeniz var ve otel işletiyorsunuz yani siz. Çalışanlarınız var.
1: Peki.
2: Kişi başına çalıştıkları gün başına, fiili olarak çalıştıkları gün başına her birine 116 lira. Yani 30 gün tam çalışan birine 3500 lira devlet destek veriyor işletmeye. Bu desteği de şeyden kesiyor. Ödeyeceği primden. Yani veriyor yani bu desteği.
1: Peki neden sadece turizm tarafında veriliyor bu desteği?
2: İşte ben de aynı soruyu soruyorum. Mesela şu. Turizm tabii bizim için kritik bir sektör. Ama bir, neden sadece turizm tarafı? İki, turizm tarafı mı hepsini kapsıyor mu?
1: Hı.
2: Yani konaklama dediğimiz şey turizm midir? Turizm sadece konaklama mıdır? Değil tabii. Yani
1: sadece turizm... konaklama sektöründe turizm evet. dedi. Mesela işte evet. restoranlar,
2: yok, yeme içme yok, işte ulaştırma yok.
1: Ha, onlar yani dahil değil,
2: onlar
1: konaklama.
2: Da sadece konaklama yönelik bir destek geldi. Bence sınırlı bir destek ama yine bilsin yani işletmeler anlamında. Yani böyle bu işletmeler bilsin en azından. Bu da herhalde kışa doğru acaba işten çıkarlar çıkmasınlar işte tutsunlar istihdamda kalsın bu insanlar diye mi hani Aralık Mayıs ayı sadece bir 6 aylık dönemi kapsıyor bu. İşte o kişiler istihdamda
1: sadece 6 ay mı teşvik
2: sadece
1: olacak?
2: Sadece 6 ay. Sınırlı yani. Aslında bunları işte onda yani bunları bir 6 ay olmamalı. Yani daha bir çok olmalı. İkincisi turizmse bunun içine turizmin diğer alanlarıyla doldurmak lazım. Sadece turizmle ilgili konu yok yani hani diğer işletmeler de tabii istihdam desteği bekliyor. Çünkü işletmelerin durumu öyle hep de çok parlak değil hani böyle bir...
1: Peki hepsine birden zor olacak, peyderpey gelecek o teşvikler belki olabilir mi? Peyder... Mesela bu ara turizm sektörü, sonra başka bir sektör falan gibi
2: geliyor gidebilir. Geliyor ama küçük geliyor, gelmesini bekliyoruz. Yani şöyle, konaklamaya yönelik geldi. Bu öncelikle onu söyleyelim. Konaklamada şöyle, prim borcunuz olmayacak. Bildirgelerinizi oteller düzenli zamanında verecek. Kayıt dışı istihdamı olmayacak. Onlar şartlarını da söyleyelim. İşte sahte sigortalı bildirmeyecek yani bunlar. Bu şartlara haizse bu işletmeye veriyor. Bir de yabancı sigortalıya vermiyor. Yabancı sigortalı çalıştırıyorsanız orada onlar dahil değil. Hı hı. Emekliler buradan dışta tutulmuş. Emekli sigortalı. Ya bu detaylara giriyoruz yani.
1: Bak bunlar önemli gerçekten. Herkes için de değil yani. Değil, orada çalışan değil.
2: Biraz daha da detayları var. Orada çalışan işte emeklilere vermiyor. İşte yabancı çalışanlara vermiyor. Diğerler açısından problem yok.
1: Peki,
2: şimdi bir de tabii şey var. Burada bir de COSGAP'teki destek vardı. O uzatıldı. Yani COSGAP'teki imalat sektörüne yönelik olarak verilen destek de 2028'in sonuna uzatıldı. O neydi çok kısa, orada da 5 bin liralık bir destek vardı ama o da imalat sektörünün hepsine vermiyordu. Artık böyle çok böyle hani odaklanıyor muyuz yoksa çok mu seçiyoruz bilmiyorum ama mesela sadece giyim, işte mobilya falan gibi iş kollarına veriyoruz. Bence daha genel olmalı yani biraz daha geneli tutturmamız lazım yani hepsi bekliyor yani.
1: Orası öyle belki şey yapmak lazım yani o çerçeveyi tanımlamak lazım evet. ya da bir süre vermek lazım yani demek lazım ki bu dönem bu sektör kritik biz burayı destekliyoruz bir sonraki dönem başka bir şey yani neyse o tanımı yaparsak belki herkes için yani, daha anlaşılır olur işte çünkü bana var ona niye yok ona var bana niye yok tartışmaları
2: benim daha çok ihtiyacım oldu diyor
1: işte herkes kendine göre daha çok ihtiyaç ya, sahibi bir de, ama
2: bir de şöyle şimdi bizim istihdam desteğimiz vardı. Herkesin kullandığı 6111 sayılı Emrah da bilir genç ve kadın istihdamı.
1: Evet.
2: Mesela bu destekle biz çok övünüyorduk. 2011'de çıkmıştı. Diyorduk ya kadın ve genci istihdam eden 6 aydan 54 aya kadar.
1: Evet ne güzel.
2: İlave destek veriyoruz. İşveren primini karşılıyoruz. İşte bugün diyelim ki 5000 lirayla bu. 45 bin lira arasında değişiyordu aylık destek. Yeni istihdam eden herkese. Şimdi bu halen yürürlükte ama bunun maddeleri o kadar zor işliyor ki artık. Sebebi şu. Artık bunu revize etmemiz gerekiyor. Neden? Bir kere yararlanan bir daha yararlanamıyor. İsmail Seviş bir kere evet. işe girdi, bir ay yararlandı. Çıktı işten, tekrar işsiz kaldı 3-5 sene sonra. Tekrar girmek istese işveren için o destekten yararlanamıyor. Bütün şartları taşısa. 6 ay işsiz kalsa, işverenle ilave sigortalı olsa, yaşı tutsa, her şeyi tutsa yine yararlanamıyor. Diyor ki ya sen bir gün yararlanmışsın kardeşim ama 54 ay var sen tanımlayabiliyorsun. Niye tanımlamıyorsun? Kanunla onu öyle biz yorumluyoruz. Şimdi burada da biraz daha bizim böyle kucaklayıp, bu yılın sonunda da bitiyor mesela bu destek. Bu yılın sonunda biterken bu genç ve kadın istihdamı önemli. Artık yeni bir kanun çıkacaksa bunu biraz daha böyle daha cömert verirsek yani bence daha iyi olacak. Bazı sınırlamaları böyle yaparsak yani çok az kişi yararlanıyor. Ben bakıyorum şirketlerin yararlanmalarına 5 yıldır aynı rakamda kalıyor. 5 yılda enflasyon var bakın. Ücretler artıyor. Ama 4-5 yıldır rakamlar pek değişmiyor. Sebep ne? Çünkü bir giren bir daha giremiyor. Yani sisteme bir kere o işten yararlanan bir daha yararlanamıyor bir günde olsa.
1: Şimdi bu tarz kendi kendini kısıtlıyor. Bir sistem
2: evet,
1: var.
2: Anladım. Açık olsa bile kendi kendini kısıtlıyor. Bir sürü desteğimiz var. Belki onun üzerinde istihdam desteği var. Ama bunların %80'i kullanışlı değil. Kullanışlı olmadığı için de yararlanıcı sayısı da az. Şeyin de ilgisini çekmiyor. Ne yararlanacak tarafın ilgisini çekiyor. Yani böyle şey değil. Yani böyle daha güzel şeyler çıkartmamız lazım. Evet. Bir de daha genel kadın ve genci kesin desteklememiz lazım. Yani
1: evet, yani o tarafın ben o desteklerin uzayabileceğini düşünüyorum. Yeter ki daha etkili bir şekilde, daha verimli bir şekilde o destekleri kullanabiliyor olalım. Yani 10 tane değil de bir tane olsun ama 10 tanesinin yapmadığı etkiyi yaratsın misal. Öyle de olabilir. Ben çalışmalar yapıldığını düşünüyorum. Zor işler bu arada ya. Kolay değil yani.
2: Biz kolay değil de biz alışırız ama.
1: Anlatırken bile ben de yoruluyorum bazen. Çünkü çok detay var. Çok ama, ince ayar var.
2: Ama bizim bürokrasimiz...
1: Çok kalabalık bir nüfus var baktığınız zaman. Ama devletin de görevi bu
2: bütçe
1: nihayetinde.
2: Var, tabii. Bir de bütçe var tabii. Yani bir de bütçeyle bunu yapacaksınız. Öyle yapacaksınız ama burada tabii ama bürokrasimiz buna alışkın yani. Yapması gerekiyor. Yani bunun çıkması lazım. Yani
1: görev bu diyorsunuz zaten.
2: Yapmak lazım.
1: Peki. Bir reklam arasına gideceğim. Şimdi turizm dediniz. Neden turizmin cevabını veren bir şey var. Bugün turizm gelirleri açıklandı. İkinci çeyrekte gerileme var. Yılın ikinci çeyreğinde turizm gelirleri bir önceki ayın aynı dönemine göre %2,6 oranında azalmış. 15 milyar 865 milyon dolar olmuş. Bu önemli. Türkiye'ye giren yabancı turist sayısında azalma var. Bizim yerli turistin yurt dışına seyahat etmesi hikayesinde artış var. Önemli rakamlar bunlar. Dolayısıyla sektörün desteği alması boşuna değil gibi geldi bana bu rakamlarla birlikte. Bu rakamları da arkadaşlarım derlemişler. O haberi de izleyelim. Arkasından reklamlarımızı sonra dönelim gelelim. Kaldığımız yerden devam edelim.
3: Turizm gelirinde yılın ikinci çeyreğinde geri çekilme izlendi. TÜİK verilerine göre turizm geliri Nisan, Mayıs ve Haziran aylarından oluşan ikinci çeyrekte bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %2,6 azalarak 15 milyar 865 milyon 339 bin dolar oldu. Ziyaretçilerden elde edilen turizm geliri 15 milyar 655 milyon 868 bin dolar, transfer yolcularından elde edilen turizm geliri ise 209 milyon 471 bin dolar oldu. Ziyaretçilerin turizm gelirinin %15,6'sını Türkiye'yi ziyaret eden yurt dışı ikametli vatandaşlar oluşturdu. Bu çeyrekte ziyaretçiler tarafından yapılan harcamaların 10 milyar 933 milyon 868 bin dolarını kişisel harcamalar, 4 milyar 722 milyon dolarını ise paket tur harcamaları oluşturdu. Öte yandan turizm gideri geçen yılın aynı çeyreğine göre %7,4 artarak 2 milyar 962 milyon 898 bin dolar oldu. Bunun 2 milyar 88 milyon 862 bin dolarını kişisel, 874 milyon 36 bin dolarını ise paket tur harcamaları oluşturdu. Bu çeyrekte yurt dışını ziyaret eden vatandaş sayısı bir önceki yılın aynı çeyreğine göre %16,5 artarak 3 milyon 434 bin 172 kişi oldu. Bunların kişi başı ortalama harcaması 863 dolar olarak gerçekleşti.

0: μου παπά.
1: Άφησε πόδια.
2: ...112'yi arayın, gereğini yapın. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara... ...ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İp Cep, idari para cezalarına erişim ve kayıt projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

0: Bloomberg HT Televizyonu'yla ortak yayın.
1: Ekonomik görünüm devam ediyor. İsmail Sevinç ve Emrah Akın'la birlikteyiz. Şimdi yabancı uyruklu kişiler Türkiye'de sağlık hizmetlerinden yararlanabiliyor mu?
2: Aslında yararlanıyor ama bazı kısıtlamalar var. Yani bir ara yararlanıyordu. Yani Türkiye bir cennete dönmüştü. Yani lafın ortasından gidiyorum. Şöyle yani. Türkiye'de sağlık anlamında biliyorsunuz hizmetler de genişti.
1: Evet.
2: Bir taraftan da ucuz bir ülkeydi. Evet. Tabii son dönemlerde biraz daha pahalı hale geldi göreceli olarak ama bu düzelebilir diye tahmin ediyorum. Yani şimdi yabancı uyruklu kişi Türkiye'de bir sigortalıysa normal Türkiye'de bir şirkette çalışıyorsa Türk mevzuatına göre zaten normal sigortalı oluyor ve sağlıktan yararlanıyor. Türkiye'de ikamet eden mesela bir yıldır ikamet eden ama herhangi bir şekilde sigortalı olmayan kişiler sağlıktan yararlanması için yabancıların gelmiş Türkiye'ye ikamet ediyor yerleşmiş. Prim ödemesi gerekiyor. Prim öderken de iki katı prim ödüyor. Yani normal primin iki katı kadar. GSS primi %12, onlar %24 ödüyor. Bunu ödeyerekten burada ikamet eden kişiler sağlıktan yararlanabilirler. Buna ama birazdan geleceğim tekrar. İkinci yararlanacak grup öğrenciler, yabancı öğrenciler. Bunlar dikkat etsin eğer dinleyen, anlayan varsa. Yabancı öğrenciler Türkiye'ye geldikten sonra kayıt yaptırdı hemen 3 ay içinde. Hemen 3 ay içinde hiç beklemeden bulundukları yerdeki SGK'ya başvurup ya ben sağlık sigortasından yararlanmak istiyorum derse %4 ya yani 30 ya 1200-1300 liraya bir sağlık sigortası yapabiliyorlar. 3 ayı geçerse SGK bunu hak düşürücü süre olarak görüyor. Yok artık yapmıyorum ne yapıyorsan yap diyor. Tabii bu kapsamda benim belirttiğim bunlar tabii uluslararası işte koruma kapsamında olan kişiler ya da geçici koruma statüsünde olan yabancı uyruklular dediklerim hariç. Hı. Yani ama bunlar normal yabancılar. Yani diğerlerinin sağlık durumu ayrı bir case konusu.
1: Evet bu çok önemli bir şey biliyor musunuz? Ben bunu bilmiyordum. Şimdi mesela biz Türkiye'deki üniversiteler yabancı uyruklu çok sayıda öğrenci eğitiyor, öğretiyor işte neyse. Evet. Ve hatta özellikle hani vakıf üniversitelerinde vesaire çok ciddi de buna önem veriliyor.
2: Tabii.
1: Nihayetinde hatta bunu şey olarak gören üniversiteler var yani bu kişileri burada yetiştirip ondan sonra kendi ülkelerinde Türkiye'nin lobisini yapması, ne bileyim ihracatına katkı koyması gibi gibi böyle çok akıllıca düşünenler de var. Ve bunlar için aslında Türkiye baktığınız zaman cennet. Yani cennet. Hem gelip eğitim alabiliyorlar hem sağlık hizmeti. Başka bir ülkede var mı bu kadar? Mesela Amerika'ya gitsen yandın yani. Avrupa keza yani öyle o kadar yararlanamıyor.
2: Yararlanamıyor. Bir
1: yani
2: de
1: çok
2: şöyle.
1: Güzel bir imkan yani.
2: Türkiye bir de şöyle.
1: Bilmiyorum biz vatandaşlar olarak bunu ne kadar sevinmeliyiz bu konuda emin değilim ama. Çocuklar için.
2: Türkiye'de GSS, sağlığın kapsamı çok geniş. Yani sağlığın kapsamı geniş. Bunun avantajı dezavantajı var. Bir maliyet dezavantajına sebep oluyor.
1: Evet yani, bu arada sağlık hizmetlerinde fiyat artışları oldu. Biz mesela Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları daha fazla ücret ödüyorlar.
2: Ödüyorsunuz.
1: Evet.
2: Bazen sağlığın fiyatını çok artırmadığınızda devlet olarak ödemediğinizde mesela ilaç da bulamayabiliyorsunuz. Mesela ilacın fiyatını yeterince artırmıyorsunuz. İlaç yurt dışından geliyor. Diyor ki Türkiye'de ben bu fiyata satamam diyor. Bu sefer ne yapıyor? Yavaş yavaş ilacı çekiyor. Bu sefer siz o ilaçlara ulaşamıyorsunuz.
1: Maalesef,
2: mesela
1: aynen.
2: Bazen ucuz olmasının dezavantajı da
1: tabii,
2: oluyor.
1: Tabii.
2: Ama kapsamın geniş olduğunu söyleyelim. İkincisi yabancılarla ilgili yani Türkiye'de sağlık kapsamı geniş riskleri de var. Yani ödemelerimiz daha böyle kapsamlı bizim. yani bunun üzerinde de çalışmak gerekiyor. Bir yabancılarla ilgili bir de şunu söylemek lazım. Şöyle bir madde geldi bence iyiydi. Şimdi yabancılar buraya gelip Türkiye'deki hastanelerden ucuzca yararlanıyorlardı. Kronik hastalar geliyordu özellikle. Şimdi kronik hastalarda bir sıkıntı var, ciddi maliyeti var.
1: Evet, çok var. Böbrek yetmezliği mesela, diyaliz için çok fazla olduğunu. Hatta bu konuyla ilgili bir sağlık turizmi konsepti de gelişti. Bu minvalde filan bayağı önemli bir alan yani.
2: Tabii, şimdi kronik hastalığınız var. Sizin ayda belki 15-20 milyon masrafınız var.
1: Evet.
2: Karşılıksız SGK öyle yani. Hani kullandığınız ilaçlar birkaç milyon lira.
1: Evet.
2: Şimdi size bunu SGK dur dedi orada. Bence doğru bir uygulama yaptı. Dedi ki kronik hastalığın varsa bana çok geliyorsun. Türkiye'ye yerleşiyorsun. Hemen sigorta yapıyorsun. 8-10 bin lira sigorta parası ödüyorsun. benim kapsamım geniş diye de bundan yararlanıyorsun
1: evet,
2: dedi.
1: Yani.
2: Burada dedi ki kronik hastalığın varsa ben seni kabul etmiyorum, özür dilerim dedi.
1: Hmm.
2: Yani kronik hastalığın varsa benden yararlanamazsın, nasıl anlıyor? Bunu tabii anlıyor. Yani hastalığın geçmiş olduğunu girdikleri andan itibaren geç onu tespit edebiliyorlar zaten. Yani burada da bir dur dediler. Yabancılar yararlanabilir ama kronik hastalığı olup da burada ya ben GSS kapsamına girerim, her türlü yararlanırım olayı yok. Burada bir fren var. Bence bu doğru bir fren. Ama dediğim gibi şu GSS kapsamını, bu harcamaları tabii ki konuşmak gerekecek Türkiye'de. Hmm, evet. Yani ucuzuz, ucuzluğun avantajı, dezavantajı. Evet, ilaç olarak da çok ucuzuz.
1: Hmm.
2: Herkes bizi referans olmaya çalışıyor. Ama bu ucuzluk zaman zaman işte istediğin ilaca ulaşamamayı da evet, peşi sırada getirebiliyor. Başka bir günde bunları konuşuruz.
1: Konuşuruz. Önemli konular bunlar. Özellikle sağlık tarafında ben eminim izleyicilerimizin de çok söyleyecek şeyleri vardır. Yani sağlık hizmetlerine erişim, onların etkili kullanımı. Gerçekten Türkiye bu konuda çok imkanlar sağlıyor vatandaşlarına. Dünyada olmayan imkanlar sağlıyor ama bizim de bunları çarçur etmememiz gerekiyor.
2: Bir de şöyle oluyor. Yönetememeye başladık. Bazen aynen, de yönetemiyoruz. Bu sefer de ne oluyor? İşte şeyde ya randevu alamadı oluyor, işte evet, acilde kaldı oluyor.
1: Evet,
2: ya
1: evet,
2: bunları da iyi yönetmemiz gerekiyor
1: evet,
2: taraftan.
1: Evet, çok haklısınız. Bir gün daha detaylı konuşalım
2: evet, evet,
1: bununla
2: lütfen,
1: ilgili. Eyvah eyvah mı diyeyim, ne diyeyim yani Emrah, üf. Otomobiller tarafında yeni bir dönem başlıyor arkadaşlar ÖTV'ye ilişkin. Asgari ÖTV, bir de çekiş kriteri.
3: Evet.
1: Şimdi ne bekliyor otomobil alacakları diye korkarak sormak istiyorum sana.
3: Hande, senin burada bulunmadığın hafta biz bu çekiş kriterini mecliste görüşülürken, mecliste dediğim plan bütçe komisyonunda bir önergeyle.
1: Ben burada yoktum ama takip ettim Emrah'cığım,
3: evet,
1: lütfen yani.
3: O zaman bir konuşmuştuk. Bu çekiş kriteri ilginç bir şey. Biz normalde araçları nasıl vergilendiriyoruz ÖTV rejimi açısından? Bir aracın motor silindir hacmine bakıyoruz. Veya hibrit olup olmamasına, elektrik olup olmamasına bakıyoruz. İkincisi neye bakıyoruz? Aracın ÖTV matrahına bakıyoruz. Yani araçları vergilendirirken temelde bunları değerlendiriyorduk. Şimdi bunun üzerine ne ekliyoruz? Çekiş kriterini ekliyoruz. Bu da şu demek, araç 4x4 mü, 4x2 mi? Hatta birazcık daha belki orada bir esneklik var bende, bence. Önden çekişli mi, arkadan itişli mi? Buna göre bir ÖTV rejimi belirleme yetkisi aldı Hazine ve Maliye Bakanlığımız. Bu yetki kullanılmış değil ama muhtemelen kullanılmayacak.

0: bir yetki için herhalde kanun içerisinde, ki bu biraz önce konuştuğunuz emekli maaşının da olduğu 7590 sayılı kanun içerisinde bu düzenlemede çıktı. Bu birincisi, yani artık ÖTV rejimimizde aracın silindir hacmi, hibrit olup olmaması, elektrikli olup olmaması, ÖTV matrahı dışında bir şey daha bakacağız. Araç 4 çeker mi, 2 çeker mi, arkadan itişli mi, önden çekişli mi? Onlara da bakacağız. Hazine ve Maliye Bakanlığımız, Gelir Dersi Başkanımız buna ilişkin farklı oranlarda belirleyebilecek. Biliyorsun bizim ÖTV oranımız %220'ye kadar gidiyor.
1: Neden böyle bir şey yapmaya ihtiyaç duyuldu?
0: Şimdi bazı
1: eksiği kapatıyor mu bu durum? Yani bir sorunu çözüyor mu?
0: Ya bu konuda bir açıklama yapılmadı. Gerekçesinde de çok fazla ayrıntılı bir şey yok. Mecliste Plan Bütçe Komisyonu'nda yapılan görüşmelerin gerekçesi de önümde şu an. Hani oradaki yapılan görüşmelerin tutanağı önümde. Çok fazla bir ayrıntı yok. Ama şöyle bir şey var. Premium segmentteki araçların bazılarının 2 çeker modeli de var, 4 çeker modeli de var. Herhalde Hazine ve Maliye Bakanlığımız o premium segmentteki araçların 2 çekerleri 4 çekerin arasındaki ÖTV rejimini farklılaştırmak istiyor. Yani şöyle varsayalım, araç...
1: Ama 2000... adı üstünde premium zaten yahu.
0: Evet, zaten ondan yüksek alırız, onu söyleyeceğim işte. Evet. %220 ÖTV aldığımız bir araç olduğunu düşünelim. Bunun 4x4'ü ile 2 çeker olanın arasında bir ÖTV değişikliği yapacak. Umarım şey olmaz tabii bu. 4 çekeri 240 olsun, eski 2 çeker olan 220 devam etsin diye yapmayız diye tahmin ediyorum. Ama Hazine Maliye Bakanımız böyle bir yetki aldı. Şimdi onu söylemiş olalım. Herhalde yakın dönemde de kullanacaktır diye düşünüyorum bu yetkiyi. İkincisi de bizim bazı ürünlerde asgari maktu ÖTV dediğimiz bir vergimiz var. Asgari maktu ne demek? Maktu sabit demek eski dilde. Standart ÖTV, yani standart rakamı olan vergi, ÖTV'den bahsediyoruz. Cep telefonlarında bu var. Cep telefonlarında belli bir tutarın altında ÖTV tahsilatı söz konusuysa o tutara tamamlanır o. Başka hangi üründe var? Geçenlerde konuştuk, tütün ürünlerinde var. Asgari maktu ÖTV. Yani Türkiye'de bir paket sigarayı satabileceğiniz en alt rakamı aslında birazcık şey belirler. Asgari maktu ÖTV belirler. Hakeza cep telefonu içinde. Yani tutup da 10 dolarlık cep telefonunu Türkiye'ye ithal etmeyin diye de yararı olur bunun. Şimdi araçlar içinde asgari maktu ÖTV dönemi başlıyor. Yani bizim zaten üzerinden ÖTV aldığımız araçlar için asgari maktu ÖTV getiriyoruz ama izleyicilerimize kafası şöyle karışmasın. Asgari maktu ÖTV normal ÖTV'ye eklenen bir vergi değildir. ÖTV belli bir tutarın altına düştüğü anda devreye girer.
1: Anladım.
0: Bunun içinde zaten bizim ÖTV aldığımız araçlar olduğunu varsayarsak, bütün araçlardan ÖTV alıyoruz zaten aşağı yukarı. Şu haliyle bunun devreye girmesini beklemeyiz. Yani şöyle söyleyelim, mesela L sınıfı araçlarımız var bizim. L sınıfı araçlar deyince hemen izleyicilerimizin kafasında canlanacak bu. Bunlar 2 teker, 3 teker veya 4 teker olan, motor güçleri böyle 4-5 kilowatt civarında olan küçük araçlar. Çevrede çok görmeye başladık elektrikli araçlar.
1: Evet.
0: Mesela bunlar için 30 bin lira bir asgari maktu ÖTV belirlenmiş. Bunlar üzerinden zaten yanlış hatırlamıyorsam %20 civarında ÖTV alıyoruz. Bunun dışında normal araçlar, bizim bütün binek araçlar için 100 bin lira belirlenmiş ki 100 bin lira ÖTV alınan araç herhalde Türkiye'de yoktur. Bunun kat ve kat fazlasını alıyoruz.
1: Evet, yani otomobillerin fiyatı çok arttığı için o biraz az kalmış orada.
0: 4 kilovatın altındaysa elektrikli araç bu kapsam dışında, traktörler kapsam dışında. Dolayısıyla bu haliyle hiçbir şeyi değiştirmeyecek. Hayatımızda hiçbir şey değiştirmeyecek. Ancak şöyle bir küçük bir ayrıntı var. Sayın Cumhurbaşkanı'na 10 kata kadar arttırma yetkisi veriliyor. Yani eğer bu yetki kullanılırsa, mesela şu 30 bin lira diyelim 5 katla arttırılırsa tabii o 150 bin lira olur. Ve mesela o L sınıfı araçların birçoğunun fiyatı artmış olur. Veya normal binek araçlar olarak düşünürsek onlardaki 100 bin liranın 5 kat artması demek 500 bin lira demek olur. En alt fiyat gamındaki araçların ÖTV'sinin birazcık da artmasına neden olur. Ama şu haliyle piyasada hiçbir fiyat artışı veya ek ÖTV tahsilatı yaratacak durumda değil. Ama Sayın Cumhurbaşkanı'na kadar verilen 10 katına kadar arttırma etkisi kullanılırsa tabii o zaman piyasa bundan özellikle L sınıfı araçlarda, işte o dediğim gibi 2 tekerlekli, 3 tekerlekli, elektrikli 5 kW'un üzerindeki elektrikli motosikletlerde, o küçük şehir içinde 40-45 kilometre sürat yapabilen araçlarda birçok şeyi değiştirebilir. Normal konvansiyonel araçlarda da özellikle en alt ÖTV bandındaki araçlar için bazı şeyleri değiştirebilir noktaya gelebilir. Ama şu haliyle piyasada hiçbir şeyi değiştirmeyecek ama artık mevzuatımızda
1: var.
0: Cep telefonu ve tütün ürünlerinden sonra artık otomobiller için de bir asgari maktu ÖTV'miz var.
1: Peki. sağlık konusunu konuşmamız lazım. Ben başka boyutları

0: var. Yasemin Hanım yazmış mesela bize. Diyor ki benim çocuğum da mezun oldu tıp fakültesinden. Yabancı uyruklu doktorların daha fazla kontenjanı var diyor. O da başka bir boyutu işin gerçekten. Hani biz yabancı uyruklular diye bahsettik ama yani böyle bir içeride de yani sıkıntı yaratan bir konu haline de gelmemesi lazım yani bu
1: Çok doğru.
0: imkanların, öyle değil mi?
1: Doğru.
0: Baktığımız zaman kaç
1: Evet.
0: yaparken göz çıkarmayalım demek lazım herhalde. Detaylı konuşuruz. Peki şimdi son olarak 2026 Temmuz sendikalı işçi rakamlarında bir azalma varmış. Acaba Türkiye'de sendikalı işçi sayısı ne kadar, geçmişte neydi, ne oldu? Bu rakamın
1: Evet.
0: böyle bir yeter miktarı var mı? Nasıl değerlendirirsiniz?
1: Evet. Ya tabii sendikalı işçi sayısı arttıkça işte bir taraftan da kural, kaide artıyor. Bir taraftan sözleşmelerdeki ücretler artıyor. Sendikalı işçi önemli yani, güç yani bu. Türkiye'de sigortalı sayısı arttı aynı dönemde. Yani 6 aylık dönemde sigortalı işçi sayısı arttı. Ama sendika işçi sayısında oransal olarak azalma oldu. Yani 16,7 milyondan 17,6 milyona çıktı Çalışma Bakanlığı rakamlarıyla istihdam. Yani 809 bin kadar arttı. Ama işçi sayısı oranı ise sendikalı işçi %14,45'ten %13,80'e düştü. Yani aslında istihdam artıyor ama artan kişiler sendikaya üye olmuyor. Tabii bu ayrı bir şey. Yani de bu gençler bir taraftan, belki yeni işe girenler sendikaya üye olmama eğilimi daha fazla diyebilirsiniz. Türkiye'deki sendikalaşma %13,8. Ortalama gibi görünüyor ama tabii Kuzey Avrupa ülkelerine göre çok düşük bir sendikalaşma. Ama böyle Almanya falan göre normal görünüyor. Tabii sektör olarak şey bakıyorsunuz sendikalaşmaya, yani bu neden olabilir? Yani bu oranlar niye düşebilir? Bir şey, işverenden bazen çekiniyorlar, korkuyorlar yani sendika olayında. İşte personel devri çok yüksek oluyor, böyle personel giriş çıkışı. Sendikadan personel kendisi çekiniyor. Kayıt dışılık var. Bunların hepsi sendikalaşmadan biraz uzaklaşıyor ama mümkün olduğu kadar sendikalaşmak lazım. Bir de %1 kriteri var. İşte o iş kolunda %1 kadar işçi olursa ancak bir sendika, genel bir kural var. Sendika faaliyetini yürütüyor. Orada da 63 sendikadan bu sefer 60'a düşmüş. Yani bir gerileme var. Bir topluluğa üye olmada, bir sendikaya üye olmada oransal olarak ve bir gerileme göründü bu ay. Bir bu verileri bir takip etmek gerekecek. Biraz da yani bu konuları bir takip etmekte fayda var. Yani toplu sözleşmeler çok etkili ücretlerde.
0: Bir soru var. Bu sendikal faaliyet nedeniyle işten çıkarılmalar var deniyor. Bu bir işten çıkarma sebebi mi oluyor?
1: Değil, kesinlikle değil. Tabii gerekçesine bakmak lazım, değil yani. Sendikal
0: Değil.
1: faaliyet sebebiyle işten çıkarma olmaz. Kesinlikle
0: Tamam.
1: yasaktır.
0: Peki. Onu da burada not düşmüş olalım. Evet, süremizin sonuna yaklaşırken motorlu taşıtlar vergisinin ikinci taksitlerinin ödenmesi için bugün son gün dü herhalde
2: Yo,
0: artık.
2: saat 12'ye kadar
0: Ha, saat
2: saat.
0: 12'ye kadar var mı? İyi o zaman. Ödemeyi unutanlar, ihmal edenler bir kere online bankacılıktan ya da gibi üzerinden bunu
2: Evet.
0: yapabiliyorlar. Onu
2: Evet.
0: söyleyelim. Bir de sen burada şöyle bir not düşmüşsün. Emisyona değil, motor silindir hacmi ve araç yaşına odaklanmamız burada ne kadar doğru diye. Hakikaten tartışmalı bir konu da bu. Ne diyorsun?
2: Ya bu verginin tabii bir servet vergisi vasfı var. Bunu kabul
0: Var.
2: edelim.
0: Var,
2: Emlak
0: evet.
2: vergisinin motor taşıtlar versiyonu gibi düşünebiliriz
0: Evet.
2: ama modern mali sistemi olan ülkelerde, gelişmiş ekonomilerde, ki biz de Türkiye'de gelişmiş ekonomilerin arasında sayılabilecek ülkelerden birisi artık. Gayri safi milli hasılasıyla, ihracatıyla, insan gücüyle. Bizim ülkemizde sırf bizim baktığımız şey aracın yaşı, motor silindir hacmi ve taşıt değeri. Dolayısıyla bizim araç parkımız, yanlış hatırlamıyorsam, 35 milyon civarında Hande şu an. Trafiğe tescil edilmiş kayıtlı araç stoğumuz. Bunun çok büyük ihtimalle yüksek ÖTV'den, biraz önce bahsettik ya, %220'ye giden bir ÖTV rejimimiz var. Onun üzerinden bir de %20 KDV alıyoruz. Dolayısıyla insanlar zaten kolay kolay araba alamıyorlar. Araç stoğumuz, bu 35 milyonun muhtemelen çok büyük bölümü 10 yaş ve üzerinde. Hatta 20 yaş ve üzerinde olan araç stoğumuz da çok fazladır. Bunlar verimsiz, çevre için zararlı, tüketimleri fazla, insan hayatı için risk taşıyan araçlar. Ama biz bunları ödüllendiriyoruz aslında MTV sistemiyle. Niye? MTV'de aracın yaşı arttıkça ödediğiniz meblağ azalıyor. Mesela Türkiye'de en çok kullanılan

0: Araçlar genellikle 1600 cc ve altındaki araçlardır. Eğer 1600 cc bir araç alırsanız, bunun da 541 bin lira olduğunu düşünelim taşıt değerinin. 1-3 yaşındaysa 12 bin lira vergi ödüyorsunuz. Eğer bu araç 16 veya yukarı bir yaştaysa, o diyelim 40 yaşındaysa bu araç 1400-800 lira vergi ödüyorsunuz.
1: Evet.
0: Bir mantığı var, bunu anlıyorum. Ancak bunun yanı sıra birazcık daha emisyonu önceleyen, mesela hibrit araçlar. Hibrit araçların motorları genellikle daha büyük oluyor Hande. 1800 cc civarında oluyor. Ama hibrit araç sürekli motoruyla giden araç değil aslında. Yani 3 kilometre motoruyla gidiyorsa 2 kilometre de elektrik motoruyla gidiyor.
1: Evet, yani burada da revizyon gerekiyor. Her kesinlikle. Şeyde olduğu gibi birçok dinamik var değişmeye ihtiyaç yaratan. Onların hepsini hesaba katıp bence peyderpey burada her tarafta o değişiklikleri yapmak gerek. Süremizin sonuna gelmişiz bu arada. Çok çok teşekkür ediyorum. Ağzınıza sağlık, ayağınıza sağlık. Efendim, İsmail Sevinç ve Emre Halkın'da bir cuma klasiğini daha tamamladık. Bir reklam arası, sonra küresel piyasalarda haftayı kapatacağız.
2: Bloomberg GT Radyo.

Dış ticaret açığı Haziran ayında 10,4 milyar dolara yükseldi. Turizm gelirleri ikinci çeyrekte geriledi. Turizm gelirleri yılın ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre %2,6 azalarak 15 milyar 865 milyon dolar oldu. Euro bölgesinde enflasyon hız kazandı. Pemek faiz arttırım oyununun sebebini aktardı.

0: Küresel piyasalara hoş geldiniz. Her zaman olduğu gibi önce Londra'ya döneceğiz. Sevgili Ceren Dilekçi Köseoğlu'ndan Avrupa'nın notlarını alacağız.
1: Avrupa borsaları 4. ayda üst üste yükselişe tamamladı ve yılbaşından bu yana Stoxx 600 endeksinin getirisi S&P 500 endeksinin getirisini geride bıraktı. Ağırlıklı olarak son günlerde özellikle güçlü gelen bilançolardan destek buldu Avrupa borsaları. Stoxx 600 endeksi, Alman DAX endeksi, aynı zamanda İngiltere borsası cuma günü gün içerisinde yeni rekor seviyeleri test etti. Diğer tarafta güçlü gelen bilançolara baktığımız zaman NatWest Group yıl sonu beklentisini yükseltti. Fransız kamu hizmetleri şirketi Enge yıl sonu kar tahminlerini arttırdı. Bu şirketlerin hisselerinde güçlü yükselişler yaşandı fakat Novo Nordisk başarısız ilaç çalışmasının ardından hisseleri günü sert düşüşte tamamlarken en sert düşüş Universal Group hisselerinde yaşandı. Şirketin kötü gelen bilançosu, beklentileri karşılamayan bilançosu sonrası hisselerinde yaşanan düşüş %20'yi aştı ve medya sektörünün görece en kötü performans gösteren sektörü olmasına neden oldu bu yaşanan düşüş.

0: Ve enflasyon beklendiği gibi bir miktar hızlandı. Haziran ayına kıyasla %2,9 oranında arttı tüketici fiyatları. Enerji fiyatlarındaki artış bunda temel rolü oynadı. Çünkü enerji enflasyonu bir önceki ay %8,5 seviyesinden Temmuz'da %10 seviyesine tırmanmış oldu. Eylül ayında Avrupa Merkez Bankası'ndan bir faiz artışı neredeyse tam fiyatlanıyor. 25 bas puanlık faiz artışı beklentisini hafta içinde gelen veriler haklı çıkardı. Çünkü büyüme de son derece güçlü gelmişti. Euro bölgesi ekonomisi ikinci çeyrekte %0,4 oranında büyüyerek bir yılı aşkın sürenin savaşa rağmen en güçlü büyümesini kaydetmişti.
1: Deren'e çok teşekkür ediyoruz ve hemen araştırma masasına dönüyoruz. Her zaman olduğu gibi bugünün notlarını Bloomberg HT Araştırma Müdürü sevgili arkadaşım Çağlar Kuzukluoğlu'ndan alıyoruz.
2: Bu haftanın gündemi birçok şeyi sayabiliriz ama Fed diyelim biz. Ve ilginç de bir Fed oldu. Zaten Bloomberg HT ekranlarında takip ettiniz. Takiben de notlarda bunlardan bahsetmeye çalıştık. Yine Fed ile bitirelim bu haftayı. Çünkü tırnak içerisinde Fed muhalifleri gerekçelerini açıkladı. Cleveland Fed Başkanı Emek dedi ki yüksek enflasyon ne kadar uzun süre devam ederse onu düşürmek o kadar zor ve maliyetli hale gelebilir. Bu aslında argüman olarak sadece Amerika özelinde değil birçok vaka analizinde ülke ülke gittiğimizde belirli bir görüşün sıklıkla başvurduğu bir argüman. Minneapolis Fed Başkanı Kashkari dedi ki yüksek enflasyon kalıcı hale gelirse eğer bu riski yönetmek için enflasyon ve istihdamın seyrine ilişkin daha fazla veri topladıkça para politikasını kademeli olarak sıkılaştırmayı tercih ederim. Bu da tabii yine birçok vakaya uydurulabilir ama Amerika ile ilgili o gün Walsh'un da yaptığı vurguda daha sonra zaten verileri de karşıladık. Karşımızdaki resimde ekonominin gidişatı ile ilgili çok bir kaygı, istihdam tarafı ile ilgili çok bir kaygı yoktu. Ama bir takım nüansları incelediğimizde de görünümün anlatıldığı kadar parlak olmadığına dair şeyler vardı. Bununla beraber bilhassa burada Logan'ın da karşı çıktığı özellikle yapay zeka kaynaklı bu yatırım patlaması enflasyonist baskıları canlandırır mı canlandırmaz mı sorusuna ilişkinde bugün yine ekonomi yönetimi üzerinden ABD'den biz enflasyonu arttırmasını değil bilakis kontrol altına alınması noktasında bize destek sağlayacağını düşünüyoruz açıklaması geldi. Tabii bunlar böyle birbirine soru cevap şeklinde yanıt veren tabiri caizse laf yetiştiren taraflar eksenleri çözülecek şeyler değil zaman gösterecek ama dünya merkez bankalarının tamamı için geçerli Fed sahnesinde izlediğimiz konu önümüzdeki süreçte başta merkez bankaları olmak üzere hepimize mesai yaptıracak bir şey. Çünkü bu kadar fazla işte Trump ABD başkanı olmasa da dünyada gördüğümüz belirsizliklerin arttığı dönemde başta işte savaş nedeniyle petrol fiyatlarının arttığını görüyoruz ama salgın sonrasında da arz şoklarını izlemiştik. Buna bir şey uydurmak zorken bir de işin içine yapay zeka girecek ve burada yapay zekanın ekonomileri nasıl biçimlendireceği ile ilgili sorulara yanıt aranırken ister istemez enflasyon kısmıyla ilgili konu da belirleyici olacak. İstihdam tarafı işin belki de en ön plana çıkan kısmı ama tüm ekonomiye kafa yoranların özellikle kural koyucuların buralardan kendilerine vazife çıkarıp hiç aralıksız çalışması gerekiyor. Ama herkesin gözü tabii yılın ortasındayız piyasalarda. Bakalım Ağustos başlangıcında bu taraftaki gündem ne olacak? Piyasalar istenileni verecek mi?
1: Evet, Temmuz'u tamamlıyoruz. Gerçekten de çok hızlı ve sıcak bir aydı. İklimsel olarak olmasa bile piyasalar açısından öyle. Hiç öyle yaz rehavetine kapılamadık. Bakalım Ağustos nasıl olacak? Konuşacağız hepsini. Önce bir rakamlarımıza bakalım. Bugünün haftanın ilk işlem gününün bu saatlerinde fiyatlamalar nasıl? Borsa İstanbul'da bugünü %1,24'lük bir prim de tamamladık. 13.458 oldu kapanış seviyesi. Dolar TL'de %0,13 kadar yukarı yönlü bir hareket var. Euro TL tarafında da %0,18 kadar. Euro dolar çaprazında yatay pozitif bir seyir görüyoruz. 1.15.32 dolar endeksindeki yükseliş geri çekilme euro tarafını bir miktar destekledi bu hafta içerisinde. An itibariyle de 1.15.32'den söylediğim üzere geçiyor işlemler. Evet, devam edelim. Avrupa tarafına bakalım. FTSE yine negatif ayrıştı bugün. %0,27'lik bir geri çekilmeyle. Bu hafta İngiltere Merkez Bankası'nın da faiz kararını takip takip ettik. Faizde herhangi bir değişiklik olmadı orada. Endekse baktığımızda hafta içerisinde aslında merkez borsalardan negatif ayrışan bir tablo vardı. Paris Kakaran, Frankfurt DAX, İtalya FTSE MIB o taraflara baktığımızda yönün yukarıda olduğunu görüyoruz. Kakaran'da %0,28, DAX'da %0,07.

0: İtalya Futsemip tarafında da %0,13'lük bir primle günün tamamlandığı görülmekte. ABD tarafı alıcılı. Dow Jones da an itibariyle %0,62, S&P 500'de %0,63 ve Nasdaq tarafında da %0,84'lük primler görüyoruz. ABD tahvil getirilerinde yön yeniden yukarıda. 10 yıllıklarda 4,74 seviyesini görmekteyiz. 5 yıllık tahvilin getirisinde %4,45 gibi bir seviye var. 2 yıllıklarda ise %4,28 düzeyindeyiz. MTI'ye baktığımızda altında yön aşağıda, ons altında 4049 dolar 39 40 sentten geçiyor. İşlemler %1,31'lik bir geri çekilme var. Gram altında da 6188 lira 37 kuruş seviyesindeyiz. Orada da %1,11'lik bir geri çekilme an itibariyle görülmekte. Kripto para Bitcoin'de %2,65'lik bir geri çekilme var. 63.001 seviyesinden geçiyor işlemler. Petrolde de yön hafifçe yukarıda. Brent'te yeniden 90 dolar seviyesini görüyoruz. 90 dolar 12 sentten geçiyor işlemler. %1,22'lik yukarı yönlü bir hareket var. Amerikan tipi ham petrolün IMEX'e baktığımızda ise %1,28'lik yukarı yönlü bir hareketle 84 dolar 65 sent seviyesini görüyoruz. Evet, rakamlar böyle. Bu akşam küresel piyasalarda her cuma akşamı olduğu gibi haftayı değerli hocamız doçent doktor Derya Hekim ve çok sevgili Abdurrahman Yıldırım'la tamamlayacağız. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz.
1: Hoş bulduk.
0: Abdurrahman Bey, nasılsınız? Nasıl havalar oralarda? Gelin artık, özledim.
1: Gelin, seri.
0: Burası da serin ya, rüzgarlı, artık gelebilirsiniz. Bitti sıcak.
1: Yok, bu yok. Yaz güvenilmez.
0: Ne yani, yazın sonuna kadar orada mı kalacaksınız?
1: Düşünüyorum.
0: Vay arkadaş. İyi peki, keyfiniz olsun. Sağlığınız, sağ ol, sıhhatiniz yerinde olsun. Bana uyar. Derya Hocam Bursalardan kalktı geldi. O da iyi görünüyor maşallah. İyiyim, her şey yolunda inşallah.
2: Yolunda, çok şükür.
0: Tamam. Okullarınız açılacak, az kaldı. Şimdi seçim dönemi, bir hareketlilik vardır herhalde. Geliyorlar mı, soruyorlar mı sana da? Ne yapalım hocam, nereye gidelim, nereyi seçelim?
2: Evet, tabii ki soruyorlar. Tabii şimdi tercih dönemindeyiz tam. O yüzden okullarda aslında şu anda yeni öğrencilere böyle bir kılavuzluk yapmak için bekliyorlar. Heyecanlı, yani öğrenci olmak da keyifli.
0: Değil mi?
2: Yeni heyecanlar.
0: İster miydin üniversite çağını tekrar yaşamayı?
2: Evet. Yani daha böyle bilinçli bir şekilde öğrencilere tavsiye olsun. Daha bilinçli bir şekilde daha iyi değerlendirdim.
0: Ben baktım, aynı bilinçsizlikle yaşamak isterdim. Neden biliyor musun? Stres yok, şey yok. Ya bitsin de bakarız. Kafası güzel bir kafa. O yüzden onu yaşayabilmek isterdim tekrar, ama maalesef şimdiki çocukların biraz daha farkındalıkla hareket etmeleri, evet, gerekiyor. Çünkü gerçekten çok zorlu koşullar var, hem dünyada hem Türkiye'de. İş piyasasıyla ilgili, sosyal olarak, ekonomik olarak geçmiştekinden çok farklı bir tablo var. Hı-hı. Ona uygun seçimler yapabilmelerini ve ama her şeyden önemlisi sevdikleri, gönüllerinin rahat ve hoş olduğu eğitimi alabilmeleri dileğiyle diyelim. Şimdi bu haftanın en önemli gündem başlığı elbette ki Fed'in faiz, hı-hı, kararıydı. Arkasından da Fed Başkanı Kevin Warsh'un konuşmasıydı. Yine biraz sürprizli oldu bana kalırsa Fed toplantısı. Fed faize dokunmadı ama bir miktar Warsh tarafında farklı açıklamalar vardı. Ve piyasanın fiyatlaması da farklı oldu. Yani oradan duyduklarımıza göre. Bir kere nasıl değerlendirdiniz Fed'in kararını ve Warsh'un açıklamalarını, onu konuşalım isterim. Sonra da asıl hikaye bence piyasadaki fiyatlamada, biraz da onu analiz edelim isterim. Derya Hocam senle başlayalım.
2: Warsh'un zaten bu toplantısında da, yani genel olarak Fed'in bu toplantısında da bir faiz artışı beklenmiyordu. Yani bir faizlerin yine aynı seviyede kalacağı bekleniyordu. Her ne kadar son dönemde böyle biraz bunun ihtimali artmış olsa da bir faiz artışı beklenmiyordu. Ancak tabii ki Warsh değişik bir burada başkan. Onun konuşması ve tabii içerideki muhalefet, yine bak karar yine muhalefetle birlikte çıktı. Artık bunu daha fazla göreceğiz galiba. Bu bütün toplantılarda benzer bir tema görmeye başladık. Böyle çıkması enteresandı. Warsh enteresan açıklamalar da yaptı. Piyasa bizim yapacağımız sıkılığı zaten yapıyor gibi bir takım açıklamalarda bulundu. O da enteresandı bence. Ve ondan sonrasında getirilerdeki bu artıştan bahsetti. Bence kısa dönemde de biraz güvercin olarak algılandı. Yani eğer madem enflasyonu çok önemsediğinden bahsetti, o zaman enflasyonu önemsiyorsan o zaman neden faiz artışına gitmedin gibi bir soru

0: Tabii ki piyasanın aklında oluştu. O da biraz güvercin algılanmasına neden oldu. Bence enteresan bir başkanla karşı karşıyayız. Biraz Fed'i değiştirmek istiyor. Aslında sonrasında şöyle bir baktığım yorumlardan aslında mantıklı olabilecek bu, hani forward guidance ortadan kaldıracak, yani çok fazla geleceğe yönelik bir rehberlik vermiyor. Geleceğe yönelik beklentilerinden bahsetmiyor. Bunun aslında arka plandaki borçun yani kendi yapısıyla tutarlı bir şey olduğu da aslında tartışılmaya başlandı. Çünkü burada bir belirsizlik yaratmaya çalışıyor borç, anladığım kadarıyla. Yani buradaki tam olarak ne olduğunu belli etmeyen bir Fed olacak diyor ve Fed bir hakem rolü üstlenecek. Yani burada direkt olarak piyasalara yön vermekten ziyade gerektiği zaman da piyasaya müdahale edecek şeklinde bir yorumu var. Bu da aslında genel olarak o 2011'ler zamanındaki itirazlarıyla aslında paralel. Neden? Çünkü orada da itirazları şu yöndeydi. Eğer biz bu kadar fazla piyasalara kılavuzluk edersek piyasalarda herhangi bir risk almadan böyle ki kaldıraçlı bir şekilde işlem yapmak çok daha maliyetsiz bir hale geliyor. Yani şöyle düşün, devamlı artan bir piyasayla karşı karşıyayız. Zaten öyle de olmadı mı geçtiğimiz dönemde? Evet. Risk yok. Riski, volatiliteyi düşürürse o zaman piyasalarda risk almaktan çekinmiyorlar ve devamlı risk alarak böylelikle müdahalenin boyutu olabilecek bir durumda, müdahalenin boyutu da artıyor. O yüzden burada aslında bir mantığı var söylediklerinin. Ama hala şöyle de bir endişe de var. Yani gerçekten bunu politik olarak mı yapıyor, yoksa gerçekten bunu mu düşünüyor? Yani biraz aslında hani bu son dönemde yaptıkları, ya ben forward guidance'a karşıyım, işte yapay zeka zaten işte verimliliği artıracak ve enflasyonu düşürecek diyerek sanki politik olarak bir faiz arttırmamanın bir maskelemesini de yapıyor mu endişesi oluşmaya başladı. Çünkü dikkat edersen piyasalarda fiyatlama 2 yıllık faizlerde düşüş ama 30 yıllık faizlerde yükseliş. Daha çok bu 30 yıllık faizler Fed'in kredibilitesini yansıtır. Dolayısıyla orada Fed'in kredibilitesinde sorgulanmaların başlandığı da ortada. Ya yani her ne kadar özetle söyleyecek olsam, her ne kadar yani bir mantığa oturtuyor olsa da borç bunu, hala o mantık bence piyasa tarafından tam satın alınabilmiş değil. Ve piyasa gerçekten bunu acaba bir maske olarak mı kullanıyor diye de düşünüyor.
1: Evet, bu kredibilite meselesi çok konuşuldu toplantının ardından. Senin gibi pek çok kişiler bunun özellikle altını çizdiler. Ve dediğin çok doğru. Nihayetinde hani borç bir maskeleme mi yapıyor, yoksa gerçek yüzünü mü gösteriyor? Bunu henüz bugünden anlayamadık ama daha iki toplantı oldu. Tabii çok ateşli de bir dönemdeyiz. Petrol fiyatlarının yeniden yükseldiği, enflasyon beklentilerinin keza yukarı yönlü revize edildiği. Ama yine de böyle bir bekle gör ortamında olması, ki diğer merkez bankalarına bakın, bizde dahil hepimiz bunu yapıyoruz. Çünkü yani ne olduğu belirsiz, nereye doğru gittiği belirsiz. O yüzden alacak her kararın çok sorgulanması ve hata payının çok yüksek olduğunu görüyoruz. Bunu düşmemek için de belki fırsatlar kaçırılıyor ama yine de bekle ve görü tercih ediyor merkez bankaları. Keza Fed için de öyle. Bunu da çok söyleyenler var. Yani böyle beklerken acaba enflasyonu durdurmak için de geç mi kalınacak diye de çok yorumlar var. Şimdi Abraman Beyciğim dedi ya, Derya da altını çizdi. Benim sıkılaştırma yapmama gerek yok. Piyasa zaten kendi kendini sıkılaştırıyor diye. Piyasa fiyatlaması. Bir piyasa böyle bana şey gibi geldi yani. Sıkılaştırma zaten öyle değil, böyle olur. Al sana sıkılaştırma gibi bir tepki verdi yani baktığımız zaman. Nasıl yorumlamak lazım? Nasıl okumak lazım? Siz nasıl değerlendiriyorsunuz hem Fed'in kararını hem borçun konuşmasını ve sonra da piyasa fiyatlamasını?
2: Allah, borç bir şey söylememek için epey çaba sardım.
1: Evet, çok şey söyledi, bir şey söylemedi.
2: O sırada da bazı diyelim kredibilitesi düşük sözler söyledi. Yani biraz da maskeleme çabası var. Zaten belirsizlik yaratmak isteyen bir başkan ya da çok belirlilik yaratmak istemeyen bir başkan. Dolayısıyla az açıklama yapmaktan yana, az konuşmaktan yana, konuşurken de net konuşmamaktan yana. Şimdi piyasalar niye böyle davrandı derseniz, yani konuşma iyi, kararlılık enflasyon karşısında iyi. Kararlı bir Merkez Bankası Başkanı, kararlı bir Merkez Bankası var ama icraat yok. Yani icraat ne? Faizlerde görülmesi lazım. Faiz artırımı yok. Halbuki şeye baktığımız zaman beklentilere ve şeylere, iddialara yani %40'lara çıkmıştı faiz artırım ihtimali Temmuz için. Dolayısıyla %40 da azımsanamayacak bir şey. Yani bir ciddi beklenti oluşmuştu.
1: Evet.
2: Dolayısıyla o beklenti karşılanmadığı için faizlerin uzun vadelileri yükseldi. Yani enflasyon yükselecek. Siz Merkez Bankası olarak faizleri artırmazsanız enflasyon artacak. O zaman biz uzun vadeli faizleri yükseltiyoruz. Yükselttiler hakikaten. Yani 10 yıllık, 30 yıllık faizler yükseldi. Buna karşılık likiditeye duyarlı ve Fed'in işte politika faizine gayet duyarlı olan 2 yıllık faizler ise, tahvil faizler ise düştü. Niye? Çünkü faiz artırmaktan piyasa biraz umudunu kesti. Ama faiz artırımı da masadan kalkmadı bence. Çünkü belirleyici gelişme Orta Doğu'daki gelişmeler, siyasi ve jeopolitik gelişmeler, petrol fiyatları, dolayısıyla petrol fiyatlarıyla beraber Amerika'daki enflasyon. Enflasyon düşer ise önümüzdeki aylarda Fed muhtemelen faiz artırmadan bu dönemi geçirmeyi tercih edecek. Ya da en azından Eylül ayını böyle geçecek. Faiz artırmak zorunda kalır ise bence bunu şu ya da bu şekilde artırmayarak en son Aralık ayına, yani ara seçimler sonrasına bırakmayı tercih edecek. Hele de yani seçim öncesine denk gelen Ekim ayı, ki orada bir Ekim değil pardon Eylül ayı, orada bir faiz artırımından özellikle kaçınacak. Çünkü hem görüntü olarak işte siyasetçi ya da başkana çok ters gelecek bir şey, hem de hakikaten işte seçim kampanyasına da ters düşecek bir şey. Zaten ortada çok net bir başarı yok. Herhangi bir başarı da yok aslında. Dolayısıyla üzerine bir de faiz artırımı gelirse, yani bu Trump'ın seçimi kaybettiğinin sanki seçim öncesinde tescili gibi bir şey olur. Dolayısıyla bu duruma Trump'ta seyirci kalmaz, kavga başlar. Yani bir Merkez Bankası da bu kavgayı kolay kolay göze almaz. Çok zorunlu olmadıkça. Dolayısıyla zaten başkanın atadığı bir başkan, yani Trump'ın atadığı bir başkan, 3-4 kez görüşmeler yapılmış. Dolayısıyla en azından ben bir şeye kadar, ara seçimlere kadar bir faiz artırımından kaçınacağını, eğer zorunluysa ondan sonra da Aralık'tan itibaren bu faiz artırımlarına başlayacağını tahmin ederim. O çerçevede piyasaları oyaladı, piyasalar da yemedi bunu. Yani hem böyle söz söylüyorsun ama gereğini de yapmıyorsun. Söz var, eylem yok. O zaman bunun karşılığı da bu. Dolayısıyla kendisi de kredibilitesinden kısmen yemiş oldu. Yani Fed de kısmen kredibilite kaybına uğramış oldu. Yani orada evet, yani piyasalar bunu yaptı, faizi yükseltti. Bu bir sıkılaşma anlamına gelir. Ama bunu yani bunun arkasına sığınılamaz. Bir Merkez Bankası yani sığmaması lazım. Yapması gereken faizi artırmaktı. Yapmadı. Ama gelişmeler de, yani bu Orta Doğu'daki gelişmeler erken durulur ise, petrol fiyatları da geriler ise ya da artmaz ise daha fazla, oradan gelebilecek bir destek de olabilir. O zaman belli bir süre sonra eğrisi doğrusuna denk gelir diyelim. Yani belki hakikaten faiz artırmadığı şeyi biraz haklı çıkabilir. Böyle bir durum da olabilir.
1: Peki. Şimdi tahvil faizleri Nin yükselmesinin sebebi Abdurrahman Bey'in de ifade ettiği gibi, senin de biraz önce söylediğin gibi, aslında yatırımcıların daha fazla yüksek enflasyon riskini fiyatlaması.
0: Evet.
1: Yani burada nihayetinde uzun vadeli tahvillerde, tahvil faizlerinde zaten bir yükseliş varsa, Fed'in Warsh'un kendi söylediği gibi tekrar bir faiz arttırması vesaire de gerekmiyor baktığın zaman. Ama şu önemli, seçim sonrasına saklayabilir yılın geri kalanına. Eğer petrol fiyatlarında bu volatilite devam ederse ve hatta yeni yüksek seviyeleri görürsek, ki orada bile soru işareti var. Çünkü hikaye yine Trump'la birlikte şekilleniyor baktığınız zaman. Ve seçim öncesinde yüksek bir petrol fiyatı da tıpkı faiz artışı gibi Trump'ın hanesine negatif olarak yazılır, öyle değil mi? Yani orada da vatandaş 5 dolarlara, hatta bazı yerlerde 6 dolarlara yükselen işte petrol fiyatını hiç hoş karşılamıyorlar. Şimdi diyelim ki petrol fiyatları bu seviyelerde kalmadı ya da daha yükselmedi. Piyasa hala enflasyonu fiyatlasa da Fed'in tekrar bir faiz arttırımı ihtimali varmış. Toplantıdan önce epey yükselmişti faiz artırım miktarları. Hatta 2 falan 3 falan noktasına da gelmişti. Ama sonrasında azaldı. Tekrar o ihtimal artabilir mi? Bir onu soruyorum. Ya da işler daha iyiye giderse faiz artışı değil faiz indirimi görebilir miyiz? Çünkü Trump'ın istediği aslında bu. Faizler düşmeli diyor. Toplantıdan önce de bunu söyledi. Böyle de bir senaryo gündeme gelebilir mi? Ne öngörürsün burada Fed'in yol haritasında yılın geri kalanı için?
0: Şimdi bence burada Fed olabildiğince geç bir faiz artırımına gitmeye çalışacak. Yani çünkü piyasa biraz zorluyor ama o biraz da dediğin gibi hani petrol fiyatı belirleyici orada. Yani petrol nasıl gidecek bundan sonraki süreçte, yani geri kalan süreçte, ona bakmak lazım. Şimdi biraz oradaki böyle heyecan duruldu gibi görünüyor. Ama dikkat edersen artık ilk seferki gibi değil. Yani ilk savaş çıktığında daha yavaş hareket ediyordu. Daha yavaş yavaş yukarı çıktı. Şimdiki hareketler biraz daha hızlı olmaya başladı. Çünkü eskisi kadar böyle stratejik rezervler yok. Stratejik rezervlerde bir azalma var. Zaten yaşadığımız bir süreç var. O yüzden buradaki hareketler daha hızlı olabiliyor. Ama yine de şunu unutmamak lazım. Yani Trump da zaten bu petrol fiyatını düşürmek istiyor. Hatta Besant'ın mıydı açıklaması, yoksa Hegat'ın bir açıklaması vardı bugün galiba. Biz de petrol fiyatını düşürecek bütün adımları atıyoruz gibi bir açıklama geldi. Yani sonuç itibariyle baktığımızda, ABD hükümeti tarafına baktığımızda çok iyi biliyorlar ki, yapılan bu amprik çalışmalarda da gösteriliyor ki petrol fiyatıyla tüketici güveni arasında çok yakın bir ilişki var. Yani tüketici güveniyle de seçim sonuçları arasında yakın bir ilişki var. Haliyle burada çok petrol fiyatını yukarı çıkaracak hamleler yapmak istemeyeceklerdir diye okuyorum ben bunu. Dolayısıyla bu muhtemelen bu iş böyle işte 90'ların üstüne biraz çıkar. 80'lere iner. Bu civarlarda gider. Yani 80-90 arası ortalama bir petrol fiyatıyla gideriz. Ama bu petrol fiyatı az mı? Hayır, yine yüksek. Bu Trump'ın faiz indirimleri için yeterli düşük bir petrol fiyatı mı? Hayır, değil. Yani bu petrol fiyatının da tabii ki bir enflasyon etkisi olacak. Bu enflasyon etki de zamanla böyle yayıla yayıla, dalga dalga gelecek. Şimdi baktığımızda bu enflasyon etki bir anda böyle sıçrar gibi ortaya çıkmıyor. Çünkü ilk başta tabii ki akaryakıt olarak endekslere giriyor. Ondan sonra da ama biliyorsun ki akaryakıt, motorin, bunlar her şeyin temelinde olan şeyler. Dolayısıyla diğer gıdadan tut her şeye, bütün navluna etkiliyor. Ve böylelikle daha yaygın bir enflasyon etkiye dönüşüyor. Yalnız burada tek pozitif bir taraf var. Benim pozitif olduğum bir taraf. Ben o kadar yüksek bir enflasyon etki beklemiyorum. Evet, bir enflasyon etki olacak ama o kadar yüksek olmayacak. Bu da şundan kaynaklanıyor. Talep o kadar canlı değil. Yani 2022'deki kadar canlı bir taleple karşı karşıya değiliz şu anda. O yüzden evet, bir enflasyon etkisi olacak ama bu enflasyon etki o kadar bizim hani çok ilk zamanda gördüğümüz, o Powell'ı çok eleştirdiğimiz, geç kaldı dediğimiz zamandaki yapılacak hata olduğunu düşünmüyorum. Ben çünkü istihdam piyasasına baktığımızda da ABD'de istihdam piyasası çok böyle canlı bir istihdam piyasası yok. Yani o olabilmesi için acil faiz artırımlarına gidilebilmesi için, beklemeden hemen gidilebilmesi için ne olması gerekirdi? Ücret fiyat sarmalına dönüştürmek. dönüşüyor mu? Buna bakmamız gerekirdi. Hı hı. Ne kadar bekleyişlere yansıyor? Buna bakmamız gerekirdi. Ama her iki tarafta baktığımızda da ücretler öyle bir anda fırlamadı. Ücret fiyat sarmalı yok. Şu anda istihdam piyasası evet böyle sağlam bir yapı gösteriyor ama daha çok şu tema hakim. Ne işten çıkaralım ne işi alalım. Durduğumuz yerde bir bekleyelim. Evet. Bir de AI teması devreye girmeye başladı yapay zekada. Dolayısıyla orada böyle çok ciddi bir enflasyonist etki yaratacak bir şey yok. Beklentilerde evet bir miktar yükseliş var ama bunu bekliyoruz zaten. O yüzden ben mümkün olduğunca Fed'in yani daha doğrusu Walsh ve Walsh'un etki alanını alabildiği üyelerin diyeyim. Çünkü hı hı. o da ayrı bir yapı gördüm bu sefer 3 tane evet. Üye muhalefet koydu ve artış yönünde aslında görüş bildirdiler. Dolayısıyla o etki alanında olabildiği kişilerin mümkün olduğu kadar sonuna kadar faiz artışına gitmeden dayanmaya çalışacaklarını düşünüyorum. Ama bir faiz indirimi de beklemek doğru olmaz. Yani faiz indirimine gidecek bir petrol fiyatına biz inemeyiz. İnsek bile bunun etkisini bu sene kolay kolay göremeyiz. Göremez. Yani o daha uzun vadeli bir şey olur.
1: Evet, belki gelecek yılı sonrası. Peki şimdi Abdurrahman Beyciğim bu haftanın önemli başlıklarından bir tanesi piyasalar tarafında bu Güney Kore tarafında Kospi'de yaşanan bir tür deprem hadisesiydi. Gerçekten çok bel bağlanan, çok ciddi performansları olan hisse senetleri, işte o Sky Hynex'ler, Samsung'lar, buralarda müthiş bir volatilite yaşandı, müthiş satışlar oldu. Sonra geri kayıpların alındığı bir dönem oldu. Ciddi bir volatilite karşımıza çıktı o tarafta. Acaba bu bir şeyin sinyali mi? Yani dünyanın geri kalanına küresel piyasalara yansıyabilecek bir boyutu var mı bu işin gibi soruları da sormaya başladık tabii bu vesileyle. Nasıl değerlendiriyorsunuz o taraftaki piyasa hareketini? Nasıl yorumluyorsunuz?
2: Şimdi vallahi beni 30-40 sene öncesine götürdü bu hareketler. Niye derseniz ben hani bizim borsamız açıldıktan sonra izlemeye başladım. İlk yılları çok çok volatil bir piyasaydı. İşte 80'li yılların ikinci yarısı, 90'lar ve vesaire. Ama yani bizim borsa ondan sonra da volatil olmaya devam etti. Dünyanın ilk 5 borsası arasında volatilite açısından yani bu işlem görme oranı diye bir oran var. O oran bakımından biz zaman zaman dünya birincisi oluruz. Zaman zaman ikincisi, üçüncüsü ama onuncusu olmayız. Dolayısıyla mevcut piyasadaki hisseleri sürekli alıp satarız. Taklattırırız yani. Şimdi %25, %30 gibi böyle bir günde böyle artışları görünce ister istemez ihtiyari olarak geçmiş hatırladık. Yani o zamanki İMKB, İstanbul Menkul Kıymetler Borsası son derece sığ bir piyasa. Milyon dolarlık işlemler oluyor. Yani işlem hacmi milyon dolarlarla, 10 milyon dolarlarla ölçülüyor. Öyle bir ortamda yaşanan volatilitede işte bir günde İstanbul Borsası 1987'de Tophane'ye taşınırken %25 arttı. Fiyatlar serbest bırakılmıştı. İşlem yapma şeyi değiştirilmişti yeni borsaya geçilirken. Onun için serbest bırakıldığı gün %25 arttı. O kadar. Onun dışında yani 16-17'leri gördük, o kadar. Ama bu yani bütün borsaları geride bıraktı. Ben yani Venezuela borsasında belki gördüm bu tip şeyleri ama Venezuela'da yani enflasyon çok yüksek. %1000'lerde, 2000'lerde iken böyle volatilite oluyordu. O nominal. Dolayısıyla buradaki gerçek bir şey. Ve gelişmiş bir ülke. Yaklaşık 4-5 trilyon dolarlık da bir piyasa değerine sahip bir piyasa diyelim. Böyle bir piyasada olması bir piyasanın bence işleyiş mekanizması, işlem yapma biçiminde hataların yapıldığı, eksikliklerin olduğu, boşlukların olduğunu gösterir. Nitekim bu hareketlerden sonraki işte çok kısa sürede 40 gün içerisinde borsa %44 geri geldi. Bazı hisseler %50, %55 geri geldi. Ve bu sırada 350 bin dolayında hesap sıfırlandı, yani battı. Ve bu hesap sahiplerinin çoğu da kredili işlem yapmış olanlar ve gençler, genelde geliri düşük kesimden olanlar. Yani borsada madem böyle bir yükseliş var, biz de buradan yararlanalım şeyi. Çünkü bir yıl içerisinde

0: bu borsa %205 prim yaptı. %205, yani bu hakikaten ne diyeyim, onlu yıllar boyunca gelişmiş bir ülke borsasının yapmış olduğu en yüksek prim. Ve burada da iki şirket başı çekiyor. Zaten işlemlerin yarıdan çoğunu da o iki şirket yapıyor. Birisini Türkiye'ye yakından tanıyor, Samsung diye. Dolayısıyla burada sonuçta böyle bir çöküş yaşanınca çok kısa bir sürede bu piyasayı düzenleyici kurum suçlanmaya başlandı. Ve sonuçta bu kurumda evet, borsaya girişleri biz engellemekte direnç gösteremedik, bunun için pişmanım deyince de arkasından şey geldi. O zaman batanları kurtarın istekleri geldi. Ama böyle bir kurtarma borsalarda elbette olmaz. Sonuçta kısıtlamalar geldi. Yani bu kaldıraçlı işlemler, borçlanarak yapılan alımlar, yatırım fonları ve de ETF dediğimiz borsa yatırım fonları, oradaki o kaldıraçlı şeylere sınırlama getirildi. Bireysellere çok daha fazla sınırlama getirildi. Ve bu sınırlamalar getirildikten sonra satışların nispeten tamamlandığına yönelik inançla ve o sırada da işte bu ikinci büyük şirketin CEO'sunun hisse senedi almasının da etkisiyle ve de geçtiğimiz Perşembe günü aslında hem Fed'in yapmış olduğu şey piyasa için pozitifti, hem de dünyadaki bu yarı iletkenler konusunda pozitif haberler geldi. Bilanço haberleri gayet iyiydi. Nitekim bilanço açıklayan o 7 muhteşem hisse senedinden iki tanesi böyle %10, %20, %30'a yakın artışlar kaydetti. Bu aynı zamanda dünya borsaları da toparladı. Ve bunun etkisiyle %44 düşen KOSPI endeksi 2 günde %25 prim yaptı. Kısmen toparladı ama ben yani geçmişte de çok sık yaşadığım bir şeyden hareketle sarsıntının ya da depremin durulmayacağını yani tahmin ederim. Bu çünkü yine aşırıya kaçacak. Belki ikinci bir satış fırsatı verecek piyasadakilere. Yeni bir tepe yapacak oradan ama yine düşecektir. Yani çünkü o piyasada bir şeylik var, eksiklik var. Müşterilerde ya da işte yatırımcılarda bir farklı yapı var.
1: Ya niye bu yatırımcı, bizim atasözümüz var ne güzel, sütten ağzı yanan yoğurdu üfleyerek yer diye. Biraz üfleyerek yesinler canım yani, madem böyle.
0: Dünyadan katılanlar da var.
1: Var,
0: Onlar da
1: olmaz
0: çok
1: olur mu? Var yani.
0: vurgun vurup gitmek peşinde. Dolayısıyla
1: Evet.
0: yabancı yatırımcılar da mesela 60 milyar dolara aşkın net satış yapmışlar.
1: Evet.
0: Yani bu çok ciddi bir şey.
1: Peki.
0: Dolayısıyla yani mal bulmuş mağribi gibi böyle atlamışlar para borsasının üzerine. Dünyadan da üşüşmüşler. Hem yerli bireyseller, yerli
1: Evet.
0: kurum, bir de yabancılar. Hadi Amerika'daki işte muhteşem yediliği kaçırdık. Fiyatları çok şişti. Oradaki hisse senedi fiyatları çok kısa sürede şişirmişler. Dolayısıyla orada kamu otoritesinin de diyelim şeyiyle acemiliği sonucu gayet mükemmel bir spekülasyon ve manipülasyon ortaya çıkmış.
1: Evet.
0: Toplu manipülasyon.
1: Yani aslında özür diliyorum, bu şirketler sağlam şirketler baktığınız zaman, yani Samsung'u zaten biliyoruz ya da Skyhynix dedikleri, bu veri depolama alanında şu anda en çok, hani en büyük pazarın ve ihtiyacın olduğu alanda faaliyet gösteren aslında hani sağlam şirketler baktığınız zaman. Ama dediğiniz gibi yatırımcının bir kere oraya üşüşmesi diyelim ve bunun da bir şekilde regüle edilememiş olması bu süreci belki orada yarattı. Ama ama dünyanın geri kalanına sirayet edecek bir durumda olmayabilir diye anlıyorum ben sizin söylediklerinizden.
0: Evet, doğru. Değil mi? Yani piyasa değeri nispeten küçük bir dünya için. Yani 165 trilyon dolardan bahsediyoruz toplam dünya borsalarının piyasa değerini. Yani bir Amerikan piyasası değil. O 165'in ya zaten yarısı Amerikan borsalarına ait. Dolayısıyla bu piyasa daha dar bir piyasa. Bir de burada satış yiyen sadece Kore borsası değildi. Aslında yarı iletken piyasası da çok ciddi bir satış idi. Ama orada iş tersine döndü. Dolayısıyla Kore borsası da toparladı. Orada bir kriz çıkar mı dersiniz? Zor görürüm. Ama Japonya'dan çıkar mı?
1: Şimdi oraya geleceğiz. Önce Derya Hocam'a da sormak istiyorum. Çünkü Japonya tarafı gerçekten önemli. Amerikan Merkez Bankası'ndan çok belki yeni dönemde o tarafı izlememiz gerekiyor. Daha önce de olmuştu. Bugün yine haber akışına baktığımızda yenle ilgili müdahalenin konuşulduğu, hatta Amerika'nın burada devreye girdiği gibi gibi önemli başlıklar var. Ama bir reklam arasına gidelim. Ve de birazcık es vermiş olalım. Çünkü reklam arasına giderken Başkan Trump'ın bu Orta Doğu tarafındaki açıklamalarının son geldiği noktayı anlatan bir haberim var. Onu da hep birlikte izlemiş olalım. Dönelim gelelim, sonra Japonya'dan başlayacak şekilde kalan konularımızı konuşalım.
2: Son gerilimler ışığında Amerika Birleşik Devletleri ve İran arasında biraz sükunet olsa da pek çok gelişme var. Gazze'deki Barış Kurulu ve oradaki planlarla başlamak istiyorum. Başkan Trump henüz hiçbir detay ortaya çıkmadan bunu esasen bir zafer olarak görüyor. Sizce her iki tarafın İsrail ve Hamas'ın masaya oturup Hamas'ın silahlarını bırakması konusunda gerçekten anlaşması ne kadar muhtemel?
3: Bence İsrail ve Hamas ile ilgili her konuda bir dereceye kadar temkinli olmak gerekiyor. İki taraf arasında güven sıfır. Aralarındaki nefretin boyutu gerçekten oldukça olağanüstü. Diğer bir husus da Başkan Trump'ın geçmişte Gazze'ye barış getirebildiğini belirten büyük açıklamalar yapmış olması ve bunların pek de işe yaramamış olması. Şu anki duruma göre İsrail Gazze'nin yaklaşık %70'ini işgal ediyor ve Hamas'ın tamamen kontrol altında olduğunu gerçekten hissetmedikçe oradan çekilmeye başlaması pek olası değil. Şimdi Hamas silahlarını bırakacağına ve Gazze'nin siyasi kontrolünden de vazgeçeceğine dair bu açıklamayı yapmaya hazırlandı. Ancak bunu ne ölçüde tam olarak yapacağı çok belirsiz. Bazı silahlardan vazgeçebilir ama hepsinden değil. Ve diğer bir husus da, tabii şunu da belirtmeliyim ki Başbakan Netanyahu 3 ay sonra bir seçimle karşı karşıya ve rakiplerinin İsrail'in güvenliğini kesin olarak garanti etmeyen bir anlaşmayı kabul ettiğini söyleyebileceği bir seçime girmek istemeyecektir.
2: Evet, tabii ki ve biliyorsunuz bu çok yakında gerçekleşecek bir şey. Ancak tüm bunlardan önce bu anlaşmazlıkları aştıklarını varsayalım. Belirttiğiniz gibi Hamas'ın silahsızlanması ve İsrail'in çekilmeyi kabul etmesiyle büyük bir karmaşıklık katmanı var. Ancak teorik olarak anlaşmanın ilerlediğini varsayalım. Tüm bu onay aşamalarından geçiyorlar ve ardından bölgedeki ülkelerin, Körfez ülkelerinin, Mısır'ın, Türkiye'nin sürece dahil olduğunu görmeye başlıyoruz. Bu yeni bir bölgesel mimari anlamına mı geliyor? Yoksa sürekli olarak üçüncü taraf oyuncularla birlikte İsrail ve Hamas mı olacak?
3: Bence en önemli husus Başkan Trump'ın geçen yıl açıkladığı 20 maddelik planında atıfta bulunulan uluslararası istikrar gücü olacaktır. Ve buna diğer ülkelerin yanı sıra Endonezya da dahil. Ama şu aşamada yapacakları katkı ve tam olarak nasıl çalışacakları hakkında hiçbir şey bilmiyoruz. Gazze büyük bir alan değil ama çok büyük bir nüfusa sahip. ve uluslararası istikrar gücü katılımcıları Gazze'ye girecek olan askerlerine yönelik tehlikenin asgari düzeyde olacağından emin olmak isteyeceklerdir. Yani şu aşamada bunun nasıl garanti edilmesi

0: edilebileceğine dair elimizde herhangi bir belirti yok. Ancak elimizde Gazze yönetimini üstlenmeye hazır 13 kişiden oluşan bir Filistin Teknokrat Komitesi de var. Ayrıca genel bir koordinatörümüz de var. Rumen, diplomat Miladenov ve biliyorsunuz tüm yani teknik hususlar hazır durumda, teknik güvenlik hususları hazır durumda. Mesele sadece onların yapıp işbirliği yapıp yapamayacağı.
1: Biliyorsunuz bunlar bölgede daha büyük bir savaşın İsrail, İran ve ABD arasındaki gerilimin ortasında yaşanıyor. Sizce Başkan Trump bu duyuruyu neden şimdi yaptı? Sizce bu ABD'nin şu anda İran'la yaşadığı tüm kayıpların ortasında bir zafer mi?
0: Şüphesiz ki Başkan Trump şu noktada zaferler peşinde koşuyor. İran'a karşı yürütülen savaş çok kötü gidiyor. Başkan Trump iyimser açıklamalar yapmaya devam ediyor ama bu savaş Amerikan tarihindeki en sevilmeyen savaş. Ve bunun sonucunda kendisi de popülaritesini kaybediyor. Dolayısıyla bir zafer duyurabilmek Gazze'de her şeyden önce gündemi değiştirir ama aslında potansiyel olarak ona Orta Doğu'da bir şeyler başardığını söyleyebilme imkanı verir.

0: RKT Radyo.
1: Kamu spotu.
2: Serebral palsi, bebeklik ve çocukluk döneminde en sık rastlanan fiziksel engellilik durumudur. Ülkemizde her yıl 6000'den fazla çocuk serebral palsi tanısı almaktadır. Onlar desteğimizle yürüyebilir, konuşabilir, yazabilir ve daha birçok şeyi başarabilirler. Yeter ki zamanında ihtiyaçları olduğu sürece özel eğitim ve rehabilitasyon alabilsinler. Destek olmak için www.tscv.org.tr

0: Bloomberg TT televizyonuyla ortak yayın.
1: 41. sayısı bu manşetle çıktı. Yapay zeka ilk devrimi kendisini kodlayanlara yaptı. Yapay zeka bilgisayar programcılığını diğer tüm mesleklerden daha fazla değiştirdi ve kod yazıcılar da bu değişimle birlikte dönüşüyor diyor haberin başlığında. Vallahi ne diyeyim, kendi çocuklarına bunu yapan bize ne yapar Berya? Korkutucu evet. Yani bir geliş var yapay zeka tarafında. Bloomberg Business Week Türkiye'nin 141. sayısında birçok başka haberi de bulacaksınız elbette ki. Şimdi Japonya demiştik. Japon Merkez Bankası faize dokunmadı. Fakat hem açıklamalar hem o taraftaki beklentiler biraz piyasaları tedirgin ediyor. Hatta reklama gitmeden, habere gitmeden önce söylediğim gibi Fed'den daha ziyade Japonya'dan Abdurrahman Bey'in de söylediği gibi bir sürpriz. Bir numara, bir şey gelebilir. Bu yen konusu da önemli. Bugünün haber akışında yine vardı. Daha önce de yeni müdahale konusunu konuştuk ama bugünkü notta Nikkei gazetesi, sevgili editörüm Kerem bunu notu yollamış bana. Nikkei gazetesinin piyasa katılımcılara dayandığı haberine göre diyor, Japon hükümeti ve Japonya Merkez Bankası yeni desteklemek amacıyla döviz piyasasına müdahale etti. Haberde ayrıca Amerikalı yetkililerin de dolar yen kuruna ilişkin fiyat teklifi talebinde bulunduğu belirtildi. Şimdi bu ne anlama geliyor Derya? Neden buradan bir korkutucu sinyaller alıyoruz biz?
2: Şimdi şöyle, Japonya burada da bak, Bank of Japan'in kararında da bir muhalefet vardı yine. O da faizin artırılması yönünde konulmuş bir muhalefetle karar çıktı. Şimdi Japonya tarafında baktığımızda ciddi anlamda aslında çok ciddi bir enflasyonist etki görmedik henüz. Yani %1.6'lar 1.7'lerde gidiyor enflasyon, %2'nin altında. Ama Japon Merkez Bankası'nın analizlerine göre, yani bize söylediğine göre, yılın ikinci yarısından sonra diyor %2'nin üzerine çıkacak. Yani orada da bir enflasyon etki görmeye başlayacağız. Orada şöyle bir şey var. Orada ücretler artmaya başladı. Orada ücretlerde ciddi bir yükseliş başladı artık Japonya tarafında. Bu işte o tehlikeli olmaya başladı. Enflasyon tarafı ise neden artmıyor? Çünkü Takaichi ciddi bir sübvansiyon veriyor. Oradaki enerji sübvansiyonları. Yani şimdi hani bunu hep konuşuyoruz ya, maliye politikası aslında illa açık verdiğinde enflasyonist olup veya sıkı bir maliye politikası olduğunda illa enflasyonu önleyecek diye bir şey yok. Burada da mesela Takaichi biraz açık bütçe politikasıyla gidiyor ama enflasyonist etkilerini de sınırlıyor. Şimdi Takaichi 2040'a kadar, yani biraz daha böyle harcama yönlü biri biliyorsun, 2040'a kadar 2.3 trilyon dolarlık bir yatırım hamlesi planlıyor. Bunun bir kısmı özel, bir kısmı kamu. Tabii bunların hepsinin enflasyonist etkisi olabilir. Yani Japon ekonomisinde, ama aynı zamanda verimliliği de arttırabilir. Şimdi bunların hepsi tabii uzun vadeli faizler açısından belirleyici etkenler. Bir de Japonya'nın borcunu biliyorsun %200, her ne kadar yarısı Bank of Japan'da olsa da bu tahvillerin %200'e varan bir borcu var. Yani bir borç sürdürülebilirliği problemi de böyle hafif hafif orada olmaya başladı. Yani ne kadar şunu desek de zaten yani bir tarafta Merkez Bankası, bir tarafta hükümet, yani Merkez Bankası hükümetin zaten bu borcunun sahibi desek de bir endişe hafif hafif bence orada da oluşmaya başladı. Tabii borçlanmak Japonya için faizler çok düşükken çok mantıklıydı. Japonya daha hızlı büyüyebilir, buradaki yatırımlarını gerçekleştirebilir ve bu faizi de ödeyebilirdi. Ancak işler yavaş yavaş terse dönmeye başladı. Ve son zamanda da zaten Japon yeninin de bir satış yediğini görmeye başladık. 86'dan beri olmayan rakamlara çıktı. 164'e kadar yaklaştı yen. Şimdi orada yen paritesi. Sonrasında tabii bir müdahale geldiğini gördük. Burada ABD de bu yenin aşırı değersiz halinden şikayetçi. Tabii onlar da zaten Besant de bunu sürekli, hani yenin daha değerli olması gerektiğini savunuyordu. Yani orada bir tabii ticaret açısından da bir avantaj yaratıyor Japonya tarafına baktığımızda. Hatta şunu da gözlemliyorsundur. Japonya artık eskisi kadar pahalı değil. Japonya'ya giden Türk turist sayısında bir patlama var. Herkes etrafında zaten Japonya'dan falan bahsediyordur. Böyle bir durum
1: evet,
2: da oluştu.
1: Doğru, aynen öyle oluyor.
2: Evet, tüm dünyadan ama öyle. Japonya'nın turizm gelirleri de bu arada arttı. Şimdi dolayısıyla burada bir müdahale geldiğini gördük Japon yenine, ama koordineli bir müdahale geldiğini gördük. ABD tarafından da bir. Evet. Yani şu anda aslında Japonya'dan resmi bir açıklama yok. böyle olduğu tahmin ediliyor.
1: Evet,
2: yendeki yani. Hareketten. Bunu göreceğiz. Aylık olarak açıklıyorlar ama yani bunu göreceğiz. Muhtemelen benim şöyle bir ufak araştırmama göre 52.8 milyar dolarlık bir şey olduğu tahmin ediliyor. Hmm. Bundan önce Nisan-Mayıs aylarında 73 milyar dolar biliyorsun bir müdahale olmuştu. Onun kadar değil ama ona yakın bir müdahale. 164'ten neredeyse 159'a kadar indi zaten. Ondan sonrasında tekrar yine biraz değer kaybetti. Burada da ABD'nin payı olduğunu da şuradan tahmin ediyoruz. Red check dediği bir şey yapıyor ABD öncesinde. Hmm. Yani bankaları arayıp kotasyon soruyor. Demek ki işte o genellikle yani o müdahale öncesinde yapılan rutin bir işlem olduğu için öyle olduğu tahmin ediliyor. Ama işte Japonya tarafında biz bunları daha fazla konuşacağız gibi görünüyor. Faiz artışı da gelebilir. Hatta faiz artışı orada da fiyatlanmaya başladı. Faiz artışı da gelebilir. Umuyorum bu faiz artışı hani hatırlarsın Ağustos, geçen Ağustos, ondan önceki Ağustos galiba değil mi? Bir çalkantı yaratmıştı Japonya faizleri arttığında. Muhtemelen bu sefer öyle olmaz ama faiz artışı seçeneği de artık çok ciddi tartışılmaya başladı. Üyelerden bir tanesi faiz artışı yönünde oy kullandı. Tabii Japonya'nın tuzu kuru diyebilirim. Çünkü 1 trilyon dolar sanıyorum onların rezervi. Hı hı. Yani istedikleri kadar şu anda yine müdahale de edebilirler faiz artışına gitmeden de. Ama artık

0: Orada da yüksek faiz ortamının yavaş yavaş konuşulduğu bir ortama giriyoruz.
1: Peki Abdurrahman Beyciğim, piyasalar açısından ne anlam ifade ediyor bütün bu gelişmeler acaba? Ve tabii Amerika'nın dahiliyeti söz konusu olduğunda, özellikle tahvil getirileri açısından oraya bir hani hep şöyle tabir vardır ya, Japonya Amerika'nın arka bahçesi gibi de iş görüyor minvalinde. Nasıl değerlendiriyorsunuz?
2: Şu açıdan önemli. Japonya dünyada en çok finansal yatırımı olan ülke. Bu carry trade parası Japonya'nın. Çünkü faizi çok uzun süre, yaklaşık 30 yıl sıfır ya da sıfıra çok yakın düzeyde tutuldu. Dolayısıyla zaman içerisinde piyasalarda, yatırımcılarda, finansal sektörde düşük faizden Japonya'nı borçlanıp bunu dünyada daha yüksek getirili ve faizli paralara, ülkelere, varlıklara yatırdılar ve buradan para kazandılar. Şimdi faizler enflasyona paralel yükselirken bir tehlike ortaya çıkıyor. Bu carry trade tersine dönüyor. Bu sefer pozisyon açma dediğimiz o şey kapanmak zorunda kalıyor. Yani borçlanılan Japon yeninin o borç kısmı azaltılmaya çalışılıyor. Bu sefer dışarıdaki o yatırımlar Japonya'ya çağrılıyor. Japon yeni bazındaki borçlanma azaltılıyor. Çünkü Japon yeni artık biraz daha yani getirisi daha iyi. Dolayısıyla bu carry trade'i daraltıcı etki yapacak. Burada faizler yani Merkez Bankası'nda böyle %2 telaffuz edildiği gibi ya da buna işaret edildi. Şu anda %1 de %2'ye doğru bir çıkış olacak. Yani %100 artış olacak ama bunun yavaş olması lazım.
1: Evet.
2: Çünkü piyasaların ve bu carry trade parasının fonlamasını kullananların ayak uydurması lazım. Eğer ayak uyduramazlar ise, ellerinde ne varsa satarlar. O zaman bu çok keskin, çok sert piyasa hareketleriyle baş başa kalırız.
1: Peki.
2: Amerikan tahvillerinin en büyük alıcısı Japonya zaten.
1: Evet.
2: Dolayısıyla Amerika yardım etmek zorunda Japonya'ya. O yardımı yaptı.
1: Peki, süremizin sonuna geldik. Çok çok teşekkür ediyorum Abdurrahman Beyciğim. Bu arada Amerika'da S&P 500 ve Nasdaq 100 endekslerinin gün içi yükselişleri %1'e ulaşmış. Bunu da not olarak düşmüş olalım. Şu anda bizim tabelada gördüğümüz Dow Jones'ta %0,70, S&P 500'de %0,91, Nasdaq tarafında da %1,23 düzeyinde bir prim olduğu yönünde. Akşam seansında işler nasıl, onu da bir görelim. VIOP 30'da %0,51'lik bir yukarı yönlü hareket var. An itibariyle 15.604 seviyesinden geçiyor işlemler. Ve önümüzdeki haftanın ajandasına da şöyle hızlı bir şekilde bakalım. Sevgili konuklarım Abdurrahman Yıldırım ve doçentler Doktor Derya Hekim'i uğurladıktan sonra pazartesi günü içeride Bloomberg HT tüketici güveni, imalat PMI ve enflasyon. Temmuz ayı enflasyon rakamları açıklanacak. Euro bölgesinde imalat PMI'ını, Amerika tarafında ISM imalat PMI'ını yine alıyor olacağız. Salı günü içeride reel efektif döviz kurunu takip edeceğiz. Amerika'dan fabrika siparişleri, ticaret dengesi verileri gelecek. Biz içeride aynı zamanda fiyat gelişmeleri raporuna bakacağız Temmuz ayına ilişkin olarak. Çarşamba günü Almanya'dan ve Euro bölgesinden PMI bir verileri var. Euro bölgesinde ayrıca ÜFE verisini karşılayacağız. Amerika'dan da ADP istihdam değişimi ve ISM Birleşik PMI verisi gelecek. PMI'ler haftası diyebiliriz önümüzdeki haftaya. Almanya'da fabrika siparişleri, Euro bölgesinde perakende satışlar var Perşembe günü. İçeride Merkez Bankası rezervlerini ve Menkul Hükümet Banka istatistiklerini alacağız. Amerika'dan da işsizlik başvuruları verisi geliyor olacak. Evet, PMI'ların yanında Amerika'da en önemli veri, tarım dışı istihdam verisi de Cuma günü gelecek. Ayrıca saatlik ortalama kazançlara bakacağız ABD tarafından. Almanya'da ticaret dengesi ve sanayi üretimi rakamları da Cuma günü takip edeceğimiz veriler arasında olacak. Efendim, herkese öncelikle güzel bir hafta sonu diliyorum. Pazartesi akşamı yeniden buluşmak üzere hoşça kalın demeden önce Lopez Research'ün kurucusu ve kurumsal yapay zeka lideri Maribel Lopez'in verdiği röportajla bu akşamı tamamlamak istiyorum. Microsoft ve Amazon'un güçlü kazançlarının yapay zeka odaklı büyüme için hala önemli bir potansiyel olduğunu söylüyor Maribel Lopez. İyi geceler, hoşçakalın.
3: Amazon gibi hyperscaler'larla başlayacağım, tamam mı? Görünüşe göre, biliyorsun AWS söz konusu olduğunda oradan gelen her şey oldukça sağlam görünüyordu. Biliyor musun, bu hyperscaler'lardan tekrar çok daha fazla büyüme geldiğini görüyor muyum?
4: ABD pazarında herkes Microsoft ve Amazon'un gelirini merakla bekliyordu. Çünkü eğer o rakamlar gelmeseydi belki de yapay zeka patlamasının bittiği, çok fazla para harcadığımız ve kapasite planlaması üzerine tüm bir toplantı yaptığımız fikri aşırı derecede doğrulanacaktı. Satışlar beklenenden daha iyi geldi. İleriye dönük talep hakkındaki tartışmalar da beklenenden daha iyi oldu. Bu da gerçekten yarı iletken endüstrisinin bir patlama yaşamasına ve tüm küresel ekonominin ilerlerken hala yapay zeka satışları için fırsat olduğunu görmesine yol açtı.
5: Yani Marible sanırım bu sorunun ikinci kısmı da onların yapay zekadan ne kadar para kazandıkları sorusunun şimdiye kadar ne kadarının yanıtlandığı olurdu, değil mi?
4: Beklenenden iyi durumdayız. Birkaç çeyrektir şunu duyuyoruz. Yatırım yapacağız ve ardından bazı kurumsal adımlar. Talebi, yani bulut hizmetlerinin büyüklüğüne baktığınızda bu noktada bir hyperscaler'da hala neredeyse %30 hatta %40'lara varan bir büyüme görmek gerçekten çok cesaret vericiydi. Çünkü onların bahsettiği talebin insanların bulutta yapay zeka iş yükleri çalıştırmasıyla birlikte gerçekten paraya dönüştürülmeye başlandığını gösteriyordu.
3: Peki bu nasıl oluyor? Buradan nasıl bir sonuç çıkarıyoruz, değil mi? Bunun çip sektörünü, yani kazma ve kürek ticaretini yukarı çekebileceğini ve gerçekten bu piyasaya yeniden bir ivme kazandırabileceğini söylediniz. Sizce bu bir tür rahatlama rallisinin başlangıcı mı? Yoksa önümüzde hala bir miktar dalgalanmayla mı karşı karşıya olacağız?
4: Bence daha önce hayaletlerin peşinden koşuyorduk. İleride büyüme ve fırsat işaretleri olup olmayacağını gerçekten bilmiyorduk. Bence bu çeyrekte şimdiye kadar gördüğümüz kazançlar aslında neredeyse herkes için oldukça güçlüydü. Bazı sorunlar vardı. Örneğin hayal kırıklığı yaratan bazı şeyler açısından Apple'dan bahsettiniz. Bence şirketlerin ne kadar çeşitlendirilmiş olduğu hakkında bir tartışma var. Veri merkeziniz var mı? Veri merkezi, akıllı telefonlarınız var mı? Fiziksel yapay zekanız var mı? Yazılım ve hizmetleriniz var mı? Bu cevaba göre şirket etrafında oluşan heyecan değişiyor. Bence gördüğümüz şu, hyperscaler'lara ve kurumsal alıcılara yapay zeka iş yükü için satış yapan konvansiyonel tedarikçiler için kritik çeyrekte nihayet umut gördük. Ancak çeyrek ortalama geçti ve ortalama kesinlikle yetersizdi.
5: Evet, sana Meta hakkında bir şey sorabilir miyim? Ve piyasanın tepkisini doğrudan şirketin söylediklerine bağlama konusunda biraz tereddütlüyüm. Çünkü hisse senedi de aynı zamanda iyi performans gösterdi. Bu yüzden elbette kısmen bununla ilgili olabilir. Bugün bir istatistik gördüm. Hisse senedi 11 gündür düşüyor. Bu 2012'deki arzdan beri en uzun seri. Sence Meta'da bir sorun mu var?
4: Yatırımcıların şu anda Meta hikayesiyle ilgili gerçekten zorlandığı konulardan biri şirketin çok fazla sermaye yatırıyor olması. Hyperscaler'ların aksine çok fazla bulut bilişim hizmeti satmayacaklar. Yani tüm bunların bir şekilde ya yapay zeka hizmetleriyle ya da reklam hizmetleriyle paraya çevrilmesi gerekiyor. Ve en büyük bilinmez, ki bu gerçekten çok büyük ve önemli bir bilinmez, yapay zeka model sağlayıcılarının, yeni yapay zeka arama sağlayıcılarının, Perplexity gibi, OpenAI gibi şirketlerin etkisini ne zaman görmeye başlayacağımız, bu şirketler ticaretin ve reklamcılığın bir sonraki dalgasına öncülük etmek istediklerine dair açıkça görüş bildirdiler. Bu durum Meta'yı nasıl etkileyecek? Ve şu anda bunu öngörmekte zorlanıyoruz. Yani Meta ile ilgili hayal kırıklığının bir kısmı çok güçlü yatırımlar yapmaları ve gelecekteki gelirlerin oldukça belirsiz olması. Çünkü piyasalarına kimlerin gireceği ve satışlarını nasıl etkileyeceği konusunda net bir öngörü yok.
3: Bu hafta bu kazanç açıklamalarından önce Marble tekrar döngüsel finansman konusunda çok fazla endişe vardı. Şimdi bu hiper büyüyen şirketler, Nvidia ve diğerleri nasıl büyük finansal oyuncular haline geliyorlar? Bu tüm yapay zeka altyapısı inşası ile ilgili şu anda gerçekleşen bu büyük büyük anlaşmalar konusunda gerçekten ne kadar endişelenmeliyiz?

Evet, şu anda öncü model sağlayıcılarının gelirleri yaptıkları harcamalara henüz yetişmediği bir durumdayız. Geleneksel piyasalar bu finansmanı sağlamazdı.

0: Bence hepimizin anlamaya çalıştığı şey şu, bu zamanımızın en yıkıcı teknoloji patlaması olacak ve asıl soru bunun ticarileşmesi ne kadar hızlı ve ne kadar geniş kapsamlı olacak. Çünkü geçmişte sahip olduğumuz şirketleri düşünürseniz, geleceğin şirketleri tamamen farklı bir tür olacak gibi görünüyor. Biliyor musunuz, bu OpenAI mi olacak, yoksa Anthropic mi olacak? Uzun süredir var olan Microsoft gibi bir şirketin hala başarılı şirketler kategorisinde yer almaya devam ettiğini görecek miyiz? Yani insanlar bu soruları soruyor ve yatırım yaparken anlamaya çalıştıkları şey önümüzdeki 25, 30, 50 yılın bir sonraki şirketinin hangisi olacağı.
1: Maribel, hızlıca sorayım, kimi ka 3'ü örnek vereceğim ama bu Çinli modellerin ortaya çıkışı az önce ortaya koyduğun varsayımı değiştiriyor mu?
0: Bence açık kaynak modellerin ve küresel model ortamının geleneksel temel model sağlayıcıları için ticari gelir fırsatını nasıl etkileyeceği konusunda büyük bir tartışma var. Yani bence şu anda muazzam bir inovasyon ve dünya genelinde büyük bir dönüşüm fırsatı içindeyiz. Çin şu anda yapay zekada oldukça güçlü bir oyuncu olarak öne çıkıyor ve bence herkes bunun ABD ekonomisine ne yapacağı konusunda biraz endişeli.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg ET Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü. Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.

Bloomberg HT Radyo. İstanbul'da 92.8 frekansında iOS ve Android uygulamalarıyla sizin olduğunuz her yerde. Bloomberg HT Radyo. Paranın gülen yüzü.